0: Apaçık Radyo. Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Kurbağa sesi gibi
2: karşı yamaçta yankılanan
1: ve susmayan
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kerem Ali Boyna'ya teşekkür ederiz.
1: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Lilith Pipoyan'dan Gülo dinleyerek başladık. Şimdi Zuhre Joya'dan Ay Işığında dinleyeceğiz. Ardından Marcel Halife'ye kulak vereceğiz. Asfur dinleyeceğiz.

Sabahlık devam ediyor. Kardeş türkülerle devam ediyor sabahlık. Kardeş türkülerden Daimoh dinleyeceğiz. Bugün çok dinli şarkılar var. Şimdi de Çeçence bir şarkı. Bir vatan sevgisini ve özlemi hasreti anlatıyor. Ardından da Nena Venetsonu radyonuzda olacak. Lilith dinleyeceğiz ondan.

Sabahlık François Atlan'la devam ediyor. Dur me querido Hajiko dinleyeceğiz. Ardından Mor Karbasi radyonuzda olacak. La Galana Ilamar. Bu da deniz kıyısında geçen eski bir hikayeyi anlatıyor.

0: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
2: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme The Secret Ensemble'dan Ay Yüzü Sevgili dinleyerek başladık. Mehsa Vahdat eşlik ediyordu Secret Ensemble'a. Çok dinli müzikler yapan bir grup Secret Ensemble. Farklı ortaklıklarla bu parçaları çıkartıyor. Ay Yüzü Sevgili de böyle bir ilahi aşk anlatıyordu. Şimdi Kardeş Türküler ve Zülfü Livaneli'ye kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz şarkı To Treni Fevgistis Oçto. Ardından Sevda Alekberzade radyonuzda olacak. El edema diyecek.

defterisin mekanında huzur içerken. Karanlık çökmeyecek başka bir yere. Sahip çık.

8'de kalkıyor tren. Katerini'den. Ama sen yapayalnız, terk edilmişsen. Nöbettesin Katerini'de. Sisler arasında. 5'ten 8'e kadar. 5'ten 8'e kadar süren. Ve bir bıçak olmuş kalbin. Katerini'de nöbettesin. 8'de kalkıyor tren. Katerini'den.

Sabahlık Zülal'le devam ediyor. Merdani'de diyecek Zülal. Ardından İlyushat Sinatsa'ya kulak vereceğiz. İyam taze diyecek.

Sabahlıkta Mino Javan var sırada. Hey yar hey yar diyecek. Ardından Kevser Selimova'dan Leylam dinleyerek kapatacağız programı. Farklı coğrafyalardan müzisyenler vardı bu sabah sabahlıkta. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kerem Ali Boyna'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
4: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Mint.
5: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 24 Temmuz Cuma. Yıl 2026. Ay 7. Gün 205. Hızır 80.
1: 1448 Hicri Sefer 10. 1442 Rumi Temmuz 11.
0: Lozan Barışı 1923.
1: Gazeteciler Bayramı.
0: Sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümü.
1: Tarihte bugün Lozan Barış Anlaşması. İsmet Paşa'nın Mudanya'daki başarısını gören Atatürk, onu Vahdettin'in kaçışından 3 gün sonra 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan şehrinde başlayan görüşmelerde Türkiye'yi temsil etmesi için görevlendirmişti. Bu müzakere sırasında İsmet İnönü 2,5 ay sonra salondan ayrıldı. Kendisine ne olduğunu soran gazetecilere ne olacak hiç esaret altına girmeyi kabul etmedik demişti. Görüşmeler 2,5 aylık bir aradan sonra 23 Nisan 1923'te yeniden başladı. 3 ay sonra 24 Temmuz 1923'te Türkiye Cumhuriyeti galiplerle eşit şartlar altında ve kendi iradesine sadık kalarak imzaladığı Lozan Anlaşması ile Ezik Osmanlı Devri'nin tarihe karıştığını dünyaya göstermişti.
0: İkinci Meşrutiyet'in ilanı ve sansürün kaldırılması. 118 yıl önce bugünse 32 yıldır yürürlükten kaldırılmış olan Meşrutiyet İdaresi tekrar kurularak 24 Temmuz 1908'de ikinci Meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetle birlikte sansürün kaldırılması dolayısıyla bugün aynı zamanda Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaktadır.
1: 85 yıl önce bugün 24 Temmuz 1941'de sahnelere çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale öldü. Atatürk 1923'te Müslüman kızların sahneye çıkma yasağını kaldırmıştı.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın sonuncusunu yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, herkese günaydın. Açılış parçamız Dön Baba Dönelim diye de çevirebileceğimiz Going in Circles'dı. Barbara Love'ın doğumu münasebetiyle çaldık. Friends of Distinction grubunun ünlü şarkıcısı, solisti Barbara Jean Love 24 Temmuz 1941'de doğmuştu. Bugün 85 yaşında oluyor. Los Angeles'ta, Kaliforniya'da doğmuştu. Önemli bir Amerikan vokal grubunun az solistiydi kendisi. Going in Circles şarkısını çalarak başladık. Dön Baba Dönelim. Ben her zaman durmadan dönen bir tekerleğim. Gerçek bir hedefim de yok. Durmadan topaç gibi dönüyorum. Düşene kadar döneceğim. Ama ne yapacağım? Benim zihnim karma karışık, topaç gibi dönüyor. Bana birazcık umut ver. Bir tutunabileceğim bir ufacık dal uzat. Ben böyle dön baba dönelim gidiyorum. Şey olmayan, yüzü olmayan bir saatim. Sonsuz, zamansız umutlarım var. Hiçbir zaman durmuyor. Ama işte ruhum sabitlenmiş durumda. Ne yapacağım? Bilemiyorum ki bu dönme dolapta. Bana birazcık tutunacak bir ufak uzantı göster, bir şey göster. Böyle gidiyorum işte diye tam da mutlu sonla sonuçlanmayan bir şarkıyı bu ünlü grubun en ünlü şarkılarından birini çalarak başladık. Hemen hemen herkesin de durumunu birazcık ifade ediyordur diye. Yalnız aşktan değil tabii.
1: Sıkışmışlık hali olarak evet.
0: Sıkışmışlık hali. Ne çok iyi anlatan ama güzel bir soul şarkısı aslında. Onu çalarak başladık. Şimdi tarihte bugüne geçmeden önce bir ufak özet vermek iyi olabilir. Korkunç sıcak dalgaları ve yangınlar, cehennem yangınları özellikle Avrupa kıtasında inanılmaz bir boyuta ulaşmış durumda. Binlerce insan kaçıyor. Çeşitli Guardian başta olmak üzere çeşitli gazetelerde görmek mümkün bunu. Ama en çok, en ayrıntılı olarak her zaman olduğu gibi iklim meselelerini en yakından duyuran gazete Guardian o veriyor. Binlerce insan Fransa'da ve İspanya'da, Güney Avrupa'daki bütün rekorlar kırılınca aşırı seviyelere binlerce insan kaçmaya çalışmış. İspanya ulusal acil durum ilan etmiş Madrid, başkent Madrid civarında ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde denizdeki sıcaklık o normalin 5 derece santigrat üzerine çıkmış. İnanılmaz, bütün veriler öyle gösteriyor. Aynı zamanda mesela Büyük Britanya'da ya da işte Britanya diyelim, Galler'de 200 yıldan beri en kurak döneme girilmiş olduğu ilan edilmiş, resmen ilan edilmiş böyle. Onlardan da bahsedeceğiz. Bu arada savaş durumu da, İran savaş durumu da devam ediyor. Sürekli vurmalar devam ederken şeyde de Suudilerle nükleer anlaşma yapmak üzere Trump harekete geçmişti biliyorsunuz. Onun da İsrail'in de bir takım haklarını içine alacak şekilde yapıldığına dair, yeni anlaşmanın yapılmakta olduğuna dair veriler var. Türkiye'de de yeni parti, kurulan parti için, kurulacak olan parti için 90 imza toplandı. Büyük bir ilgi, Türkiye'nin çeşitli kesimlerinden büyük ilgi gösterildiği belirtiliyor. Bu arada da sabah tutuklamaları da devam ediyor ya da erken tutuklamalar. İzmit Belediyesi'nde de yeni tutuklamalar var. Onları da konuşacağız. Ayrıca da savaş durumundan bir de şeyi belirtelim. Yemen'de Huthiler iki Suudi tankerini, yani Amerika'nın saldırıları İran'a genişlerken iki Suudi tankerine de füzeyle ateş ettiklerini, dronlarla ateş ettiklerini, vurduklarını o gemileri de veren haberler var. İşte onların hepsini zamanımız el verdiğince ve gayretimiz el verdiğince size sunmaya çalışacağız. Şimdi tarihte bugüne geçelim mi Ferhat?
1: Evet, geçelim. Gerçi bu saatli marif takviminde biraz okumuştuk. Biraz ayrıntısını verelim. 1948'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti basın bayramını ilan etmişti. Basın bayramı veya basın özgürlüğü için mücadele günü. Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan bir gün. İstanbul'da çıkan gazeteler Osmanlı Devleti'nde 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü sansür memurlarını içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı vermişti. Bayağı direniş olmuş.
0: Evet.
1: Bu olayın yıl dönümü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1948 yılında aldığı kararla basın bayramı olarak ilan edilmiş. 1971'de bayram olmaktan çıktı ve adı basın özgürlüğü için mücadele günü olarak değiştirildi.
0: Değiştirildi. Ama dediğin gibi bayağı ciddi bir hamle olmuş, böyle radikal bir direniş olmuş basın özgürlüğünü korumak için o tarihler.
1: Bayağı saygıdeğer bir hareket yani.
0: Evet. 24 Temmuz 1908. 1917'de bugünse ünlü dansçı Mata Hari hakkında açılan dava başlamış. Mata Hari Paris'te dansöz olarak büyük bir ün kazandıktan sonra Birinci Dünya Savaşı ortamında iki ayrı ülke adına casusluk yapmakla suçlanmıştı. Ve doğru dürüst bir mahkemede olmadan suçlu bulunmuş ve 15 Ekim'de de idam edilmişti. Malay dilinde şafağın gözü anlamına geliyor ismi. Kendisinden sonra casusluk yapan tüm kadınlara da lakap oluyor. 7 Ağustos 1876'da Margaretha Gertruida Zelle adıyla Hollanda'nın Leeuwarden kentinde doğmuş. Eşiyle birlikte Doğu Hint adalarına gidiyor ve daha sonra eşinden ayrılıyor. 1903'te Paris'e dönüyor, Paris'e taşınıyor. Mata Hari adını alarak egzotik dans performansları sergilemeye başlıyor. Doğu Hint adalarında yaşadığı dönemden ilham aldığını iddia ettiği gösterisiyle de büyük bir üne kavuşuyor. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde birçok yüksek profilli askeri, subay, politikacı, etkili insanlarla, erkeklerle ilişkileri de olmaya başlamış ve Birinci Dünya Savaşı sırasında bu ilişkileri giderek derinleşiyor ve başka bir boyut almaya başladı deniyor. Bir süre sonra hem Fransız hem de Alman istihbarat servisleri tarafından casus olarak işe alındığı söyleniyor. Ancak topladığı bilgilerin ne kadar değerli olduğu tartışmalıydı ve bugüne kadar da kesinleşmiş, net bir delillendirilebilmiş olduğunu bilmiyoruz. Görmedik. İdamının ardından Mata Hari'nin pek fazla önemli bilgiye ulaştığı gayet tartışmalıydı. Daha çok kişisel çıkarları için bu faaliyetleri yürüttüğü de iddia edildi. Ama ne var ki idam edilmişti işte. Evet, şimdi geçelim iklimle ilgili. Çok ciddi iklim, bir cehennem yaşıyor bazı bölgeleri dünyanın. Hatta yani pek çok bölgesinden çeşitli kıtalarda bahsedebiliriz. Özellikle Fransa'da binlerce turistin de tahliye edilenler arasında yoğun yangınlardan kurtarıldığı ve kaçtığı belirtiliyor. Ve özel toplama yerleri açılmış, binlerce kurtulan orada mesela şeyde hem de çam ormanlarında oluyor. Yani Bordo kentinin 45 kilometre batısında büyük bir çam ormanında büyük bir yangın var ve söndürülene dair de bir şey göremedik henüz. John Henley Guardian'dan yazıyor. Bayağı 20 binden fazla insanın ve binlercesi de polis bun şey turist bunların polis nereden çıktı? Kamp alanlarından ve öteki tatil beldelerinden kurtarılıyorlar. Özellikle de yoğun bir yangın, orman yangını Atlantik üzerinde, Atlantik sahilleri üzerinde, güneybatısında Fransa'nın bayağı bir cehennem durumu yaşanıyor. Somos köyü civarında, kasabası civarındaki ormanda başlamış. Bordo'nun işte 40 kilometre kadar batısında ya da 45 ve 24 saat içinde 24 bin hektarı cayır cayır yakıp bitirmiş. Yani şimdiye kadarki haberlerden herhangi bir kimsenin öldüğü ya da evlerinde yanıp kül olduğu söylenmiyor ama Gironde bölgesinden valilikten yapılan açıklamada 700 itfaiyeci ve 4 de su bombardımanı uçağı büyük bir kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriyorlarmış ve henüz ulaşabildik demiyorlar. Bunun dün itibariyle saat 14 civarında Britanya standart zamanı saati açısından verilen haberde daha hiç kolay kolay söndürülemeyeceği belirtilebiliyordu. Çok son derece kaygı verici açıklamalar da var kurtulanlardan. Cehennemin ta kendisini yaşadık diyorlar. Daha 15 gün kadar önce de UNESCO'nun listesinde yer alan Fontainebleau ormanlarında da Paris'in hemen yakınlarında o kadar kuzeyde de pek rastlanmayan bir yangından bahsetmiştik ayrıntılı olarak. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez 12.500 yangının şu ana kadar bu yılın başından beri 12.500 orman yangını olduğunu söylemiş. İspanya'da da insanların

0: dönmelerine izin verildi. Ama 32 bin hektarında Guadalajara bölgesinde, başkentin kuzeyinde yandı ve şimdi orada da stabil bir duruma ulaşıldığı belirtiliyor.
1: Bütün bunlar tabii, acaba bütün bu yanan ormanlar orman vasfından çıkarılır mı acaba şimdi? Yani kalkınmaya hizmet etmek üzere oralarda tesisler falan kurulabilir.
0: Evet, yeni tesislere yol açılabilir, evet, ama çok son derece vahim bir durum var.
1: Çok
0: Yani
1: korkunç.
0: Fransa'da
1: Bu
0: normalin fazlasında 5700 ölüm olduğu belirtiliyor
1: bu
0: Haziran
1: rakam aslında şey
0: sıcak
1: ilginç
0: dalgası.
1: değil mi? Bu şey normalde işte atıyorum her yıllık ölüm istatistikleri var. Zaten bu sıcaktan ölüm meselesi şeyle yapılıyor. Normalden fazla olan değil mi? O 5700 rakamı oradan. Haziran ayında 5700 kişi.
0: Normalin, evet, beklenmeyen değil mi? Evet.
1: Muhtemelen işte çoğunlukla yaşlı insanlar işte veya elverişli koşullara sahip olmayan insanların tabii ki o genellikle hep olur ya demografik, sosyal, kültürel olarak dezavantajlı olanlar her zaman bu afetlerden daha fazla zararlı çıkarlar. Tabii ki başta yaşlılar, korunamayanlar, gereken
0: Evet.
1: işte koşulları olmayanlar. Pardon, lafını kestim.
0: Yok yok, aynen, yani devam edebiliriz tabi tabi. Yani bu İspanya'da da o 125 bin hektar şu ana kadar yanmış durumda. 125 bin hektarlık bir alan, bütün şeyle kıyaslanınca durumun ne kadar vahim olduğunu görmek mümkün. Daha yılın yarısı ancak oldu. Geçen yılın tamamında 393 bin hektarmış. Şimdi 125 bin hektar olmuş, ama gene de bunun da artmasından korkuluyor. 44,7 derece Cieza'da mesela, İspanya'nın Murcia bölgesinde, İspanya Meteoroloji Ajansı'nın verdiği bilgi, 45 dereceye yakın Celsius olarak, yani santigrat. Ve bir gün önce de İspanya şehirli Albacete, Avila ve Teruel bütün Temmuz sıcaklıkları, rekorları kırılmış, 42 dereceye kadar çıkmış durumdalar. Ve en önemlisi, yani en tehlikeli olan durumlardan birinin de Akdeniz'in yüzey sularında yüzey sularının %80'inin bu şey dalgasından etkilendiği belirtiliyor, sıcak dalgasından. Ve bunlar anomalilerde de 1991'den 2020'ye kadar ki ortalamanın 5 derece üzerindeymiş. Çok, bütün rekorlar kırılıyor her tarafta. Ve Fransa'da buna kanikül deniyordu bilebildiğim kadarıyla. Şimdi Tokyo'ya geçebilirsek, Deutsche Welle'nin de haberi var. Japonya'nın başkenti Tokyo'da aşırı sıcaklar nedeniyle bir günde 453 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. 453 kişi hastanelik olmuş. Yetkililer afet uyarısı yapıyorlar. Ve yeni bir kanikül dedik. Japonya'da da kokushobi kelimesi kullanılmaya başlanmış. Yeni bir kelime. Aşırı sıcakları, afet anlamına gelen aşırı sıcaklar diye, çok Japonya'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkları tanımlamak amacıyla acımasız derecede sıcak gün anlamına gelen kokushobi ya da kokushobi terimi kullanılmaya başlamış. Yani yeni terim, sıcaklık uyarılarına yönelik kamuoyunun dikkatini artırmayı amaçlıyormuş. Ülke genelinde otomatik olarak herhangi bir resmi tedbiri devreye sokmadığı da vurgulanmış. Adını koymuşlar ama yeni tedbir konmamış diye
1: İklim
0: belirtiyor.
1: değişikliğinin yarattığı sonuçlardan ilginç birisi değil mi bu da?
0: Genelinde otomatik olarak herhangi bir resmi tedbiri devreye sokmadığı da vurgulanmış. Adını koymuşlar ama yeni tedbir konmamış diye
1: İklim
0: belirtiyor.
1: değişikliğinin yarattığı sonuçlardan ilginç birisi değil mi bu da?

0: İlgi verici bu şeyin James Hansen ve arkadaşlarının yeni bir makalesi de yayınlandı. 2000 James Hansen dünyaya bütün küresel iklim değişikliğini, küresel ısınma ya da ısıtmanın ortaya koyan NASA bilim insanı, dünyanın en önemli, Amerika'nın ve dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden bir tanesi. Ve kendisi sansürsüz iklim diye de bir sitesi var. Orada medyanın uyduruklarına falan katılmayın. Bu sakın uzak durun. Medya uyduruyor her şeyi diyorlar. James Hansen, Pushkar Karaca, Dylan Morgan ve Jason Best hepsi iklim bilimci. Ve şeyi araştırıyorlar. El Niño etkisi yok. Şimdilik yok ve bu yıl 2026 yılı 2024 en sıcak, işte tarihte görülmüş, gelmiş geçmiş en sıcak yıl olan 2024'ten daha sıcak olacağını da bekliyoruz diyorlar. Çünkü deniz seviyesi, deniz yüzey seviyesi, SST diyorlar ona, Sea Surface Temperature ve küresel ısıtma bu yılın geri kalanında büyük, çok büyük ihtimalle 2026'yı 2024'ten evvelki seneden daha da sıcak yapacak. Üstelik de 2024 El Niño yılıydı diyor. Halbuki 2026 sadece ortaya çıkacak olan, önümüzdeki yıl asıl etkileri gözükecek olan El Niño akımının daha başında. 2026. Dolayısıyla sürpriz, tırnak içinde bir sürpriz rekor atfı yapılırsa ona da dikkat edin, uymayın gazetelerde. Çünkü asıl, yani bütün diğer küresel iklim değişikliği şeyleri, IPCC'nin, Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin de tahminlerine uygun devam ediyor. Ama bu artış, 2026'daki bu cehennemi sıcaklıklar, rekor artış şeyle uygun, IPCC tahminlerine uygun, ama daha da etkili bir iklim hassasiyeti görecek ve göreceğiz. Ve son 10 yılda görülmüş climate forcing diyorlar onlara, iklim zorlaması getiren koşulların artmasıyla iklim tehdidi artacak çeşitli sebeplerle diyor. Ayrıntılı bir araştırma yazısı, etraflıca incelemeye daha sonra çalışacağız tabii, ama James Hansen ve arkadaşlarının bu önemli açıklamasını da dikkate almak lazım ve sürekli olarak bu mücadeleyi sürdürmenin, davalar da devam ediyor. James Hansen'ın kendisi de torunu Sophie adına çeşitli Amerika hükümetine davalarda açılan gençler grubunu destekliyordu. Böyle. Evet, oradan Türkiye'de de aslında durum nedir, bir bilgi var mı, bakıyorum.
1: Vallahi bu Türkiye'den bu İstanbul'u vuran fırtına işte gazetelerde yer aldı. Çatılar uçtu, asırlık ağaçlar devrildi. Bu zaten uyarısı yapılmıştı. İstanbul Boğazı'nda özellikle Boğaz'ın kuzeyinde bayağı bir fırtına gibi günlük yaşam bayağı olumsuz etkilenmiş her yerde. Gerçi İstanbul'dan dinleyiciler zaten bunu kendileri de görmüşlerdir. Ama bayağı bir etki yaratıyor bu şiddetli fırtına, lodos. Sık sık olan bir şey. Bunlar tabii ayrıca özel midir? O ayrı. Mesela ben ama Türkiye'de bir de şey de bu Naomi Klein'in bir yazısını gördüm. Onun
0: Evet,
1: kendi
0: yeni
1: sitesinin.
0: sitesi var onun da.
1: Substack'te herkesin
0: Substack'te.
1: serinliğe hakkı vardır diye bir yazı yazmış. İşte biraz bu Kanada'dan ABD'ye doğru bütün o bölgedeki işte duman, sıcak vesaire anlatırken
0: Evet, cehennem
1: yani
0: dumanı diye de nitelendirdiler yani. Cehennem karanlığı gibi.
1: tam kesin ve tabii burada en çok zarar görenler bütün oralardaki yerli halkın başına gelenleri de anlatıyor mesela. Yani

0: Bütün yaşadıkları alanlar tahrip oluyor, yerlerinden çıkmak zorunda kalıyorlar, bir sürü yerlere gidiyorlar. Bütün bunlar da belki biraz değinebiliriz diye.
1: Evet, evlerini, eşyalarını terk ettikleri gibi aslında bütün varlıkların tehlikeye düşüyor yani yerli halkların ve onlarla önemli dersler de çıkartmış yazısında değil mi? İklim adaleti evde başlar, evi
0: Kesinlikle.
1: de dönüştürmek gerekir diyor. Ondan sonra da topluluk hayatları kurtarır diyor ki son derece dediğinin ne kadar doğru çıktığını da birkaç gün önce, 2 gün önce galiba konuşma fırsatı bulmuştuk. Yani Kanada hükümeti ne soruyor yerli halklar? Ve yok yok yerinizde oturun bir telaşa aceleye mahal yok dedikten sonra kendi kendilerine davranıp bunu dinlemeyip çıkıyorlar ve bu şekilde kendi hayatlarını yani analarını babalarını bu yerli halklar kurtarma fırsatını buluyorlar ve çocuklarını ama her şeyleri tarihleri dahil her şey yanıp gidiyor yani korkunç yani ben bunu bir çeşit ön jenosit gibi bir şey kabul etmenin de doğru olabileceğini düşünenlerdenim doğrusu
0: Bu arada
1: soykırım yani.
0: bu afetler işte ben de hasbelkader bir ekiple birlikte arkadaşlarımla TÜBİTAK araştırması yaptık bitmek üzere bugünlerde. Bayağı bu işte Maraş, Hatay depremleriyle ilgili de çok çalıştım bir parça. Yani ne kadar önemli bu topluluğun dayanışması yani öncesinde deprem sırasında ya da afet sırasında ve sonrasında yalnız başına kalmadığını düşünmek, işte her halükarda zaten benim toplum ya da işte devlet, kimse, otoriteler, yardım kuruluşları zaten burada olacak. Bir güven meselesi önemli. O güvenin en birinci unsurlarından biri o topluluk ruhu. Eğer o insanlar zaten kendi aralarında bir dayanışma içindeyse, bölünmemişse, parçalanmamışsa, insanlar birbirinden kopmamışlarsa başka bir takım şartlardan ötürü, bu tür afetlerin altından kalkabiliyorlar. Ama zaten siz işte terk edilmiş bir yerli topluluysanız işte veya deprem bizim burada mültecilerin çok başına geldi. Adamlar yardım bile isteyemediler mesela işte. Çünkü Arapça yardım istersek ya da işte aksanlı konuşursak başımıza neler gelir diye. Bu çok önemli bir şey bu topluluk gerçekten. Naomi Klein'in altını çizdi. Ben de çiziyorum bir kere daha.
1: Evet, kiracı haklarının hayati öneminden de bahsediyor. Onların kira fiyatlarının yeniden ayarlanması gerektiğini vesaire. Ve herkesin serin kalma hakkına sahip. Hem ruhen hem fizikman. Yani evrensel ve sürdürülebilir bir standart serinlemek için yapmamız şart. Dolayısıyla da iklim bilimci Jeff Goodall'ın da yeni Amerikan eşitsizliği yani çok ilginç bir kelime oyunu yapmış. Ben
0: Evet.
1: bilmiyorum Jeff Goodall The Cool versus The Cooked yani serinleyebilenlere karşı
0: Şenler.
1: pişenler, pişmiş olanlar, pişenler diye. Bu böyle bir seçme durumunda asla olamayız diyorlar. Öte yandan da tabii Avrupa'da bir başka şeyden de bir cümleyle bahsedelim. Birinci bloku biraz açtık süreyi ama iklim krizinin sebep olduğu sıcaklık öylesine büyük bir etki yaratıyormuş ki bir yeni araştırma da analizler ortaya çıkarmış. Damien Carrington çevre editörü Guardian'ın ortaya koyuyor. Yeni analizler sıcak dalgalarının atmosferi çok daha susamış hale getirdiğini ve bütün su kaynaklarını yiyecek üretilmesini ve üstelik de enerji yaratımını ciddi şekilde zarara ve gerilemeye tabi tuttuğunu, resmen toprakları kupkuru hale getirdiğini, çöle dönüştürdüğünü yazan yeni bir araştırma var ve yani insan kaynaklı iklim kriziyle Avrupa yazlarında artık görülen kuraklıkların tamamen ilişkili olduğu ve kuvvetli bir ilişki olduğunu söylüyorlar. Yani Birleşmiş Milletler İklim Kuruluşu'nun başındaki iklim koruma meselelerinin başındaki kişi Simon Steele de yani gittikçe artan bu kuraklıklar artık görmezden gelemeyeceğimiz kırmızı alarm. gezegen aşırı şekilde ısınmakta. Küresel ısınma var ve artık insanlık bu büyük şeyi, kömür, petrol ve gazı devasa miktarlarda yakmaktan vazgeçmediği sürece bu korkunç, zalim iklim kaynaklı kuraklıklar sadece daha fazla olacak ve çok daha büyük maliyetleri olacak diye devam ediyor. Ve Britanya'nın enerji ve iklim istihbaratı biriminin başında olan Tom Lancaster da şöyle bir açıklama yapmış. Bu sıcak dalgaları bu yaz iklim değişikliğinin gelecekteki değil, şu andaki en önemli sorun olduğunu şoke edici bir şekilde, hepimizi sarsacak şekilde ortaya koydu diye önemli bir açıklama yapmış. Günün sözü bile olabilir, düşünülebilir. Helen Wakeham da İngiltere'nin Ulusal Kuraklık Grubu diye adlandırılan kuruluşun başında olan Helen Wakeham da bir açıklama yapmış. Kuru hava bütün suyumuzu da götürüyor, kurutuyor ve sıcak şartları bundan çok daha fazlasını yaşayacağımızı da gösteriyor şimdi. Bu berbat bir kombinasyon, bileşim diyorlar böyle. Çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. İstanbul'da da senin söylediğin gibi fırtına hayatı felç etmiş durumda ama henüz büyük devasa sıcaklıklar görülmüyor deyip bir ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Reklamlar bitti.
3: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Cuma geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-7 hatta 8 dakika geçerken tekrar beraberiz ve şimdi bir de yeni tarifeler koymuş olduğundan da birazcık bahsetmek lazım. Trump'ın yeni haber bu da, yani 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifeleri koymuş aniden Trump.
3: Bugün böyle karar vermiş, sabah kalkmış, demiş ki bugün ne yapsam, bunu yapsam acaba diyerek.
2: Evet, 80'den fazla ülkeye %10'luk bir küresel gümrük vergisi vardı. Onun bitmesi de bugün oluyormuş. Cuma günü bitiyormuş ve birdenbire son yeni bir, senin de dediğin gibi Ferhat, yeni bir politikaya karar vermiş ve Amerika'nın Yüksek Mahkemesi'nden bunların yapılması doğru olmaz filan diye bir şeyler gelmesine rağmen, kararlar gelmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri resmen %10'la %12,5 düzinelerce ülkeye koymuştu. Birleşik Krallık, Meksika, Kanada, Avustralya, Hindistan, Çin ve 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'ne toptan koymuştu. Bu tamamen %10'luk şeyin, genel %10'luk tarifenin yerini alıyor şimdi. Şubat'tan beri böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi bu tarifelerin, tarife artışlarının çoğunun illegal olduğunu söylemesine rağmen şimdi Perşembe akşamı orası itibariyle geç saatlerde ilan edilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari temsilcisi Jameson Greer, 1974'te çıkarılan ticaret kanununu 301. bölümü maddesi altına düşüyormuş o da. Ve o zaman zorunlu işçi kullanma ile şey yapan, zorlama işçi kullanan ülkelere karşı bunu yapamazsınız diye bir tarife getiriyormuş. Üstelik de ticari olmayan, adil olmayan ticari anlaşmaları da yakında da yeniden düzenlemeye de karar verdiğini söylemiş. İlginç bir durum var.
3: Hazır ya, Trump'tan bahsetmişken, eğer sen bitirdiği sonra biri Suudi Arabistan'la nükleer,
2: evet, ona geçeceğiz. Bir tek şey ekleyeyim izninle. Evet. Avustralya ve Brezilya'da yeni tarifelerin tamamen adil olmayan, haksız olduklarını ve kaldırılması için mücadele edeceklerini söylemişler. Norveç Dışişleri Bakanı ise, Norveç'e de uygulanıyor, hiç bu yeni tarifeler için herhangi bir temel yoktur demiş. Avrupa Birliği Dış Politika Başı Kaya Kallas da Avrupa Birliği Washington'dan bu konuda açıklama ve bunun şimdiye kadar bütün taahhütlerimizi yerine getirmiş olan bir blok olarak bunun bize şok edici geldiğini söylüyor. Tamamen soyut bir Alice Harikalar Diyarı'nda durumu. Senin de tıpkı biraz önce söylediğin gibi Ferhat, ya aklına gelmiş gibi böyle bir şey kurmuş yani. Öyle hareket ediyor.
3: Evet. Şimdi aynı Trump'ın Amerika'sı ya da aynı Amerika'nın Trump'ı da bu Suudi Arabistan'la bir nükleer işbirliği anlaşması yapacaklar, imzalayacaklar. Bu aslında, bu Apostol'dan aktarıyorum bunu, İran, Riyad yönetiminin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesini hedefleyen, aslında İbrahim anlaşmalarına katılması şartına bağlanmış bu. Yani işte en azı uzlaşma var. ABD teknolojisi, nükleer reaktörler inşa edilmesine izin verilecek Suudi Arabistan'da Ve ama şart şu, İsrail'le de iyi geçineceksin. Yani zaten şu anda fena değil herhalde ama ileride de arıza çıkartma demek istiyor herhalde. İlginç bir
2: Bu
3: şey.
2: çok büyük yankı uyandıracağı benziyor aslında.
3: Yani sen İran'ı bombalıyorsun, nükleer işte yok uranyumu zenginleştirme, her an bomba yapabilirsin falan. Ama bir yandan kendin bir şey yapıyorsun. Yani bu hani şu laf var ya, gayrimedeniyetsizleşme, hakikat sonrası falan gibi. Az önce bu afetlerle ilgili Japonya'daki yeni kelimeler üretilmesinden bahsederken aklıma geliyor. Yani bu tür durumları anlatacak. Ya aleni her şey ortada değil mi? Çok sen birisini bombalıyorsun, yıkıyorsun bir yerleri ve aynı anda tam da işte aynı şeyi yapıyorsun. Buna mesela iyi bir kelime bulmak lazım gibi
2: Evet.
3: hissediyorum.
2: Yani çok son derece yani İran'ı bu kaç günden beri devam ediyor. Ateşkes adı altında hiçbir anlamı olmayan bir takım kararlar da verilmesine rağmen devam ediyor. Ama İran'ı vurmanın bu korkunç çocukların Minap kentindeki yüzlerce ilkokul çocuğunun kız çocuğunun filan da yok edilmesine yol açan saldırı işte böyle nükleer enerji anlaşmasını nükleer enerji çalışmalarını artırmasın diye yapıyordu. Bir tehdit olmasın adı altında yapılmıştı. Şimdi kendisi Suudi Arabistan'a böyle bir hak tanıyor ve inanılmaz bir durum yaratacak.
3: Ve ne acıklı bir durum değil mi? Yani Suudi Arabistan, sen işte bir ülkesin orada ve sen de bunun çok güzel parçası olmaya çok kolayca karar veriyorsun. Kendi toplumunu da ikna etmek üzere bu bir takım işte manipülatif haberler yapıyorsun, kamuoyu oluşturuyorsun vesaire. Çok acıklı yani. O Amerika için değil, Suudi Arabistan için ne kadar acıklı bir
2: Evet.
3: durum. Orta Doğu'da bir ülke olarak ne kadar acıklı bir durum yani.
2: Orta Doğu'daki tek ülkede nükleer silahlara sahip olan da malum İsrail
3: Tabii,
2: zaten.
3: aynen, evet.
2: Evet ve bunun gözden kaçırılıyor olması imkansız yani. İran Dışişleri Bakanı da bu saldırılara karşı filan devam etmiş. Bizim savunma Abbas Arakçı, bizim savunma doktrinimiz gayet açık. Göze göz, dişe diş demiş yani. İran'a karşı herhangi bir saldırı altyapımızda dahil çok güçlü ve kararlı bir cevap bulacaktır demiş. 12. gece dün 12. miydi yanılmıyorsam birbirini izleyen 12 gecedir bombardımanlar devam ediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri de hem Güney İran'ı İran, Irak sınırını da vurmaya devam ediyor. Şeyler de nükleer silahların yayılmasını anlaşması diye önemli bir kuruluş ve uluslararası hukuk kuruluşu var. O da bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Suudi Arabistan'ın sivil nükleer programı desteklemesine Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojisini kullanarak olmasını kuvvetle karşı çıkmış bilim insanları bu milyarlarca dolar nükleer enerji şirketlerine Westinghouse gibi başkalarına da gideceği bir yana çok büyük bir tehlike daha dünya çapında gelecek diye de uyarılar gelmiş ama Dışişleri Bakanı Marco Rubio da anlaşmanın kendisi zaten her şeyi söylüyor. Bakın demiş yani silah programına dönüşemez dedik diyor. Tarihteki Trump kadar değilse bile Trump'a en yakın yalan dizisini söyleyen insanlardan birisi de Marco Rubio Dışişleri Bakanı. 10 büyük yalanı dünya çapındaki geçenlerde bir liste halinde yayınlanmıştı zaten. ZTO'da
3: Burada
2: seyretmiştik.
3: bu dünya hallerinde ilginç böyle sanki tabii dünya hallerinin ortalaması çıban başı sayılacak ilginç bir haber var. Bunu da okuyacağım müsaade edersen. Bu
2: Estağfurullah tabii.
3: T24'ten aldığımız bir haber. Aralarında yapımcılar, futbolcular var. İngiliz milyonerlerden yeni başbakan açık mektup. Daha fazla vergi vermek istiyoruz.
2: Evet,
3: Böyle bir
2: çok.
3: şey pek görülmüş bir şey değil. Bunu bence her halükarda not etmek lazım. Olur olmaz önemli değil ama bunun dile gelmiş olması çok şey, aa ne oluyoruz bir dakika falan diyor. İşte aralarında eski futbolcu Gary Lineker, müzik yapımcısı Brian Eno'nun da olduğu milyonerler yeni başbakan Andy Burnham'a gönderdikleri mektupta bunu talep ediyorlar. Ya yani bizi daha fazla vergilendir diyorlar. İşte bunu karşılayabiliriz. Her gün çalışarak gelir elde edenlerden daha fazla vergi alınmasından değil, gelirlerini sahip oldukları servetten elde eden en zenginlerin daha fazla vergilendirilmesinden söz ediyoruz demişler. Diye kabaca
2: Evet,
3: işte
2: daha
3: servet
2: önce de
3: vergisi.
2: böyle vermek isteyen Amerikan milyonerleri diye de bir kuruluş da vardı. Ne kadar etkili olabileceğini tabii hep birlikte göreceğiz ama önemli bir şey olduğunu söylemek lazım.
3: Yani servet ve gücün en zenginlerden toplumu geri kalana aktarılması gibi gayet neredeyse sosyalist laflar etmişler. Yani
2: Evet.
3: arkadan şunu da demişler, bakın milyonerler vatansever insanlardır. Bu ülkeyi seviyor ve başarılı olmasını istiyoruz. Güzel aslında, ne güzel. Her bol bol böyle şeyler olsa keşke.
2: Evet, aynen. Şeyde şu kalan bir 10 dakikamızdan az zamanda da Türkiye'nin meselelerine biraz geçelim isterseniz.
3: Evet.
2: Yani Anayasa Mahkemesi'nden Madımak'la ilgili bir karar çıktı. Sivas Madımak katliamına ilişkin bireysel başvuruda ihlal kararı vermesi Biyanet'in bir haberi oldukça ilginç. Yani Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden şair, yazar, müzisyen insanların yakınlarının bireysel başvurusunda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetmiş. Bu da oldukça önemli bir karar. Çünkü şimdiye kadar hiçbir sonuç elde edilemiyordu bütün davalarda filan. Bu yüksek mahkeme dünkü genel kurul gündeminde Madımak katliamına ilişkin yapılan bireysel başvuruyu esastan görüşüyor. Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Biyanet oradan aktarıyor. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiş. Ayrıca başvuruculara da manevi tazminat ödenmesine karar verilmiş. Gerekçesi daha sonra yazılacak. Yani resmi internet sitesinde Anayasa Mahkemesi'nin yaşam hakkına ilişkin usulü yükümlülükler soruşturmanın re'sen, yani dışarıdan bir şey olmadan kendiliğinden ve derhal başlatılması, soruşturmanın yeterliliği, mağdur katılımının gerekli ölçüde sağlanması, soruşturma makamlarının bağımsızlığı, soruşturma veya kovuşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, soruşturma izni verilmesi ve sorumluların cezasız bırakılmaması, yaptırımların caydırıcı olması başlıkları altında ele alınıyor. Bayağı ilginç. 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen şenlikler sırasında resmen binlerce kişi toplanıp yangın çıkarılmıştı Madımak Oteli'nde. Ve aralarında sanatçıların da bulunduğu 33 kişi ve 2 otel çalışanının da hayatını kaybetti. 124 kişi hakkında dava açılmıştı ama güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya alınmıştı. Ve sonuç olarak Yargıtay toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten 60 sanık 3'er yıl hapis cezasına, 26 sanık 20'şer yıl ama karar gerekçesinde yazar Aziz Nesin'in söz ve eylemlerinin tahrik oluşturduğu yönündeki değerlendirmeye değer vererek cezaları 15'er yıla indirmişti. Şimdi bozma kararı üzerine yapılan yargılamadan da bahsediyoruz. Çok yani 2014'teki bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi 2. bölümünce 29 Haziran 2021'de, bundan 5 sene önce görüşülmüş ve incelenmesi ertelenmişti. 2023 sonunda tekrar ele alınmıştı Yüksek Mahkeme tarafından. Bir daha ertelenmişti. Anayasa Mahkemesi 2. bölümü en son 25 Ocak 2024'te, yani 2 sene kadar önce bireysel başvurunun genel kurulda 15 Şubat'ta görüşülmesini kararlaştırılmıştı 2024'te. 15 Şubat'ta ise ek rapor ele alınması. Sonuç olarak yani böyle bir bekleniyor muydu bilmiyorum ama olumlu nitelendirilecek bir karar olduğu söylenebilir herhalde.
3: En azından işte yargı dünyasında insanın ruhunu biraz serinletecek bir şeyler,
2: evet,
3: adımlar
2: büyük
3: atılıyor
2: bir
3: her şeyden.
2: Adaletsizlikten bahsedilirken.
3: Bu arada
2: yandan,
3: dün bahsetmiştik bu çocuk suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak dünyadan bir haber. Çin'de köpeklerin öldürülmesi sansürü aşarak küresel kampanya dönüştü diye bir haber var Biyanet'te. Bizim bu suça sürüklenen çocuklar haberimizle de bağlantılı bir şey olabilir. Yani Çin'de 14 yaşından küçük 4 çocuk 3 yavru köpeğe sopalarla saldırıp ardına anneleri, bayağı köpek meşhur olmuş galiba, Wang Wang yakarak öldürmüşler. Ve bu tabii bayağı bir skandal oluyor. Yani çocukların böyle bir vahşeti yapıyor olması ve orada da Çin'de de bu çocuklar hakkında ceza soruşturması yürütülecek, yürütülmeyecek, özel bir eğitim yürütülmeyecek ama işte özel bir eğitim kurumuna gönderecekler diye bizim buradaki tartışmalarda bir tür gönderme yapıyorak diyerek bir aktarma yapayım dedim.
2: Evet. Evet, Türkiye'den devam edecek olursak birazcık da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in son grup toplantısında yeni parti sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki istifa hareketinin hızla büyümekte olduğu haberi vardı Halk TV'de. İstifa dalgası tüm ülkeyi sardı diyordu bu haberde. Yeni parti sürecine ilişkin açıklamaların ardından Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe istifalar geliyor. Yani son grup toplantısında yeni parti sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Özgür Özel'in istifa hareketi dalga dalga büyüyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki parti örgütleri, belediye meclis üyeleri ve partinin sembol isimleri yeni siyasi oluşuma katılmak üzere peş peşe istifa ediyor diye partinin en eski çınarları diye adlandırılan ve eski parlamenterlerden veda olarak da nitelendirilmiş. Bornova ilçe örgütünde ilçe başkanı Ertürk Çapı'nın çağrısıyla düzenlenen toplantı sonucunda görev yapan 150 mahalle temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Özgür Özel'in kuracağı yeni partide yer alma kararı almış. Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı önünde istifa işlemleri için bekleyen partilerin oluşturduğu uzun kuyruk Kanal 17'nin kameralarına yansıyarak sosyal medyada gündem olmuş. Yani parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa dalgası tüm ülkeyi sarmış durumda. Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi 6 Eylül Belediye Meclis üyesi Osman Budak istifa etmiş. Mahalle teşkilatından başlayarak hiçbir göreve atanmadan geldiğini açıklamış Budak. Siyasette sadakat kişilere değil, ilkelere, cumhuriyete, demokrasiye ve milletin değişim iradesine gösterilmelidir diyerek Özgür Özel'in öncülüğündeki yeni harekette yer alacağını açıklamış. Oldukça ilginç. Hatta 103 yaşındaki bir köy enstitüsü mezunu birinin de istifası da var.
3: Abdurrahman Gezer'den bahsediyorsun değil mi?
2: Evet.
3: Abdurrahman Gezer. Evet.
2: Ondan da onun açıklamasını da şimdi bulamadım ama son derece
3: şöyle
2: ilginç.
3: Okuyayım istersen, ben buldum.
2: Lütfen.
3: Yalova'nın Yalova'da bu en önemli kişilerden biri, o çınarlardan biri, 1946 yılında üye olduğum CHP'den 1946'da 21 Temmuz 2026 tarihi itibariyle istifa ettim. İlanen duyurulur demiş. Daha önce işte süreçler olarak da şunu demiş: 103 yaşını bitiriyorum, çok yoruldum ama CHP'de yaşananlar beni çok yordu. Yorum yapmış daha önce.
2: Yani son derece ilginç. 1946'da üye olduğum Cumhuriyet Halk Parti'den 21 Temmuz 2026 tarihi itibariyle istifa ediyorum diyor. 80 yıllık partili köy enstitüsü mezunu emekli öğretmen Abdurrahman Gezer'den bahsediyoruz. Çok yoruldum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar beni daha da çok yordu anlamına gelen bir yorum da yapıyor. Değil mi? Çok ilginç yani. Vallahi böyle özgür Murat Sevinç'in Diken yazarlarından Murat Sevinç'in bu konuda ilginç bir yazısı yayınlandı Diken. Özgür Özel ve arkadaşları çok doğru bir iş yaptı diyor. Yani Cumhuriyet tarihinde rastlanmamış her bakımdan ilginç gelişmelere tanık oluyoruz. Dünyanın en eski partilerinden biri yargı kararıyla tırnak içinde halledildiği için yani idam edildiği bir anlamda o partinin tırnak içindeki gene meşru tırnağı kapat genel başkanı ve destekleyen onlarca milletvekili yasal yönetimin tutumu karşısında çaresiz kaldığı gerekçesiyle yeni bir parti kurup parlamentoda ana muhalefet olacak diyor. Yeni partinin ideolojisi, sesleneceği halk kesimleri, programı, kurucuları vesaire hepsi zaman içinde belli olur. Önemli olan olağanüstü koşullarda o da tırnak. Her şey olağanmış gibi davranma alışkanlığını terk edip olağanüstü bir adım atabilmekte. O da tırnak içinde. Özgür Özel ve yanındakiler işte bunu yaptı. Orada çürümeyi reddedip bir adım attı. Adımın sonucu şu mu olur, bu mu olur? Parti gelişir mi, güdük mü kalır, iktidara gelir mi, gelemez mi? O üye oldu da bu olmadı gibi sayısız kaygı, soru dile getirilebilir ve herkes her olası soru için farklı bir iddia ileri sürebilir. Buna mukabil herhalde üzerinde uzlaşılabilecek tek bir somut, inkar edilemez durum var diye özetlemiş durumu Sevinç. Bu haliyle CHP'de kalıp siyaset yapamaması tırnak içinde için eski yönetime devredilen bir partide baba evi gibi bezdirici bir jargonla siyaset yapmaya çalışmak akıl kârı olmayacak. Heyecanlı ve dertli halk kesimlerini ise kendinden bütünüyle uzaklaştıracaktı. Kurulacak parti ne kadar yeni olabilecek? Parantez destekleyen bazı vekilleri görünce insanın içine fenalık geliyor ünlem. Sıradan bir parti mi yoksa kapsayıcı bir hareketin çatısı mı olacak? Başına neler gelecek? Solla ve halkla ne ölçüde ilişki kurabilecek? Bunları yaşayarak göreceğiz. Gerektiğinde müdahale eden, etmesi gereken bir araç olarak tarih hocamız Sina Akşin tanımlardı diyor. İtfaiye teşkilatına benzetirdi bizim sendikayı. Bunu yeni parti uzun ömürlü bir siyasi hareket ve yurttaş katılımını örgütlemeyi hedefleyen bir kurum mu? Yoksa yangına müdahale edip yerine mi çekilecek? Şimdiden kestirmek olanaksız. Umulur ki diye bitiriyor yazısını. Adını hak eden bazı yeni tarafları olsun hiç olmazsa. Halk yaşamına sahip çıktı. Ana muhalefetin meşru temsilcileri halkın arzusunu görmezden gelmedi. Bana kalırsa Özgür Özel ve arkadaşları çok yerinde bir iş yaptı. Yolları açık olsun diyor
3: Evet,
2: Diken'de
3: sanki
2: Murat Sevinç.
3: bu hareket yani böyle bir kopuş hareketi galiba çok klasik, o içerisi baya bir işte katılaşmış, küflenmiş bir yapının dışında daha taze bir başlangıç olma ihtimali çok yüksek.
2: Evet, istifalar da çok yüksek sayıda olduğu belirtiliyor. Binlerle ifade ediliyor. Görevlilerinden istifa edenler yeni parti için. Bakalım bunların neler olduğunu göreceğiz. Bu arada gazeteci Alican Uludağ'ın da X hesabı ve 13 ayrı paylaşımı da erişime engellenmiş ayrıntısına girecek bir durum yok herhalde ama Ali Can Uludağ ikinci defa tutuklanıp sonradan tekrar bırakılmıştı.
3: Biraz
2: Şimdi
3: geçtik ama şey de, o zaman bahsedelim. Bu çerçeve yasanın 27 Temmuz'da mecliste kritik detaylar netleşiyor diye bir haber
2: de
3: var. O da belki artı gerçekten, yani bayağı bir somutlaşma söz konusu ama içeriği hakkında hala tam olarak bilgi sahibi değiliz.
2: Evet, onu da bekleyeceğiz.
3: Barış süreci, silahların bırakılmasından başlayıp işte Kürt meselesinde barışı amaçlayan ama demokratikleşmeyi sağlayıp sağlamayacağını henüz bilmediğimiz çerçeve yasa bugüne 24'ü, 3 gün sonra mecliste
2: 27
3: tartışılacağını
2: Temmuz'da
3: bekliyoruz.
2: mecliste evet kritik detaylar netleşiyor demişti. Evet artı gerçeğin hesabında da öyle belirtiliyordu haberinde. Peki bir ara verelim ve ondan sonra da Çiçek Tahaoğlu'yla işte böyle güzelim programındayız.
1: Açık Gazete.
4: Okay, fellas, let's make it roll.
5: Today, carbon dioxide in our atmosphere has risen to record levels.
0: Apaçık Radyo.
6: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
7: Hello CQ, hello CQ, this is 2M Atok, Rittle testing, this is 2M Atok, Rittle testing. Hello CQ, this is 2M Atok, Rittle test, calling to you now, calling, not testing, calling.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
8: İşte böyle canım.

0: Günaydın Çiçek.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Merhabalar. Günaydın Yıldız.
3: Günaydın. Merhaba herkese.
0: Merhaba.
2: Merhabalar.
1: Yıldız bugün bizimle tekrar. Hemen hatırlatayım kısaca. Bir aydır Yıldız'ı bizden almışlardı. NATO zirvesi öncesi bir önleyici gözaltıyla alıp hiçbir suçlama yöneltmeden tutuklamışlardı. Çarşamba sabahın erken saatlerinde Yıldız'ın tahliye edildiği haberiyle uyandık. O yüzden bugün Yıldız'la birlikte bağlandık.
0: Evet.
3: Evet. Tekrar
1: Merhaba
0: hoş geldin
1: herkese.
0: Yıldız. Tekrar hoş geldin.
2: Evet,
0: Evet.
2: yeniden
0: Çok
2: merhaba.
0: mutluyuz.
3: Merhabalar herkese.
1: Var mı Yıldız bize bu son bir ayda neler yaptın? Aktarmak istediğin bir şeyler programa başlarken.
3: Yani açıkçası son bir ayda tatil yaptık gibi oldu. Çok
0: Evet.
3: tuhaf bir operasyonla tuhaf bir şekilde gözaltına alındık. Sonrasında da NATO bittikten bir hafta sonra serbest bırakıldık. Önleyici tutuklama çok ilginç bir kavram olarak tekrardan literatürümüze girmiş oldu bu sebeple. Tabii hukukta bir yeri yok önleyici tutuklama diye bir şeyin ama NATO zirvesiyle birlikte tekrar gelmiş oldu. Bunun tehlikeli kısmı sanırım her bu tarz hukuk dışı hak ihlaline yol açan uygulamada olduğu gibi tekil bir örnek olarak kalmama riski. Bundan
0: Yıldız,
3: sonra...
0: mikrofona biraz daha yaklaşabilir misin
3: Evet,
0: lütfen?
3: şu an duyuluyor mu?
0: Ha,
3: Daha iyi mi?
0: çok daha iyi,
3: Evet.
0: evet.
3: Yani bunun bir istisna olarak kalmayıp ilerleyen dönemde benzer her türlü organizasyonda önleyici tutuklamalara başvurmaları ihtimali tabii ki gerçekten büyük bir risk.
1: Evet. Geçmiş olsun Yıldız.
0: Geçmiş
1: Teşekkür
3: ederim.
1: olsun diyelim,
3: Teşekkür
1: evet.
3: ederim. Çok sağ olun.
2: Ama bu önlem denilen şey ne kadar boy boy değil mi? Kimisi de işte bir takım silahlanmayı işte yaratılacak tehlikeleri önlemek için bombalıyor bir yerleri, birileri de tutukluyor. Hepsi aynı mantığın ürünleri galiba. Evet.
3: Evet, ve NATO zirvesini de içeriden takip edebildim radyodan ve gazeteler üzerinden. Yani NATO zirvesinin ruhuna uygun bir hamle olmuş diyeyim.
2: Tam öyle oldu, evet.
3: Öncesinde yapılan bu tutuklamalar, yani zirve biraz önce başlamış oldu. O zirvedeki o silahlanma yarışı, militarizmin artışı ve bütün bir dünyayı bir savaş alanına dönüştürme ihtimali taşıyan kararları düşündüğümüzde bizim tutuklanmamız devede kulak neredeyse.
1: Evet. Bugünün konularına geçelim o zaman Yıldız. Bugün
3: Evet.
1: yine gündeme
0: Lütfen.
1: değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün bir şeyden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki bu haftaya bir Türkiye'de bir kadın sünneti gündemi ortaya çıktı ilginç bir şekilde. Bir taraftan ondan bahsedeceğiz. Bir taraftan da dijital güvenlik yasası değil mi Yıldız, yasa olarak çıkıyor?
3: Yani siber güvenlik düzenlemesi daha
1: Düzenlemesi.
3: doğrusu çok ilginç bir yasa. Evet, ondan da bahsedeceğiz.
1: Hangisinden başlayalım? Nasıl yapmak
3: İstersen kadın
1: istersiniz?
3: sünnetiyle başlayalım.
1: Tamam.
3: Oradan da siber güvenliğe geçelim.
1: Tamam. Şimdi kadın sünneti tabii biraz, yani bilmiyorum doğru kelime ne, fantastik mi? Çok garip bir, çok tuhaf bir gündemdi. Hiç hani beklemediğimiz yerden bir gündem oldu. Türkiye'de çok konuştuğumuz bir şey değildi kadın sünneti. Ama bu hafta Ağrı'da bir doktor kliniğinde kadın sünneti uygulaması yaptığını Instagram'da reklam olarak paylaştı. Yani kadın sünneti dediği şey genital, yani kadının genital mütilasyonu aslında.
2: Bu anda şaşkınlıktan kafam ekrana
1: Değil mi?
2: çarpabilir.
1: Değil mi?
2: Gerçekten ciddi bir haber değil mi bu?
1: Evet,
2: Şey,
1: evet.
2: Zeytung falan
1: Yok,
2: değil
1: hoax
2: yani.
1: değil. Gerçek bir haberden bahsediyoruz şu anda.
2: Allah Allah.
0: Evet,
2: Evet.
0: yani biz bunu Afrika'nın bazı ülkelerinde korkunç uygulamalar olarak zaman zaman programımızda dile getirme üzerinde tartışma fırsatı bulmuştuk ama senin de dediğin gibi Yıldız, hiç Türkiye'de bu konu
1: Konuşulmadı yani böyle.
0: konuşulmamıştı.
2: Ha, bir
0: İlk
2: de reklamı
0: defa.
2: yaparak, yani adam reklam yapıyor yani. Ey
1: Evet.
2: koşun.
1: Evet,
2: Muhteşem.
1: tuhaf olanı o yani. Yani reklamda da böyle poz vermiş. Linki size de yollamıştım, bakabilirsiniz oradan. Poz vermiş reklamda, yani fotoğrafı var. Kadın sünnetini klinikte uygulamaktayım gibi bir cümle yazıyor. Ve hani yorumlarda da işlemle ilgili açıklamalar yapmış. Daha sonra silmiş bunları ama tabii internette olduğu için haberlerde var. İşte diyor ki adet döneminde de yapılabilir diyor. 18 yaşını doldurmuş her hasta kendi rızasıyla bu işlemi yaptırabilir diyor. Sonra da işte vajine daraltma işlemiyle birlikte yapılabilir. Bu işlemden sonra beyazlatma işleminde daha iyi sonuçlar alınmaktadır gibi yanıtlar yazmış. Yani böyle bir estetik ameliyatmış gibi bir yerde anlatmış. Yani oldukça kafamız karıştı. Tabii ki bu şeyi görünce yani bir doktorun zaten hani kliniğinde böyle bir işlem uyguluyor olması, bir de bunu reklam olarak vermesi gerçekten aşırı tuhaf. Şimdi tabii ki çok fazla tepki geldi doktora. Tabip odası soruşturma başlattığını açıkladı. Kadın örgütleri de açıklamalar yaptı. DEM Parti Ağrı Milletvekili bu konuda bir soru önergesi verdi. Mecliste bir konuşma yaptı bununla ilgili. Ama yani yine de hani çok aklım almıyor her şeyle birlikte böyle bir şeyin çok normalmiş gibi paylaşılmasını. Şimdi Diken'den Mesude Demir bu doktora ulaşmış. Hani doktor çünkü nasıl böyle bir şey yapmış diye düşünüyor insan. Dolayısıyla doktordan bir açıklama almış en azından. Ama şey tabii yazılı bir açıklama. Çok şey bir açıklama değil yani. Soruları tam olarak cevaplamamış. Ama şöyle diyor bu doktor, söz konusu doktor özetledi Diken'in sorularını yazılı olarak yanıtlarken. Şimdi diyor ki Türkçe'ye kadın sünneti olarak geçen kadın genital mutilasyonu, genital sakatlama işlemini hiç yapmadım diyor. Bir hekim zaten böyle bir işlem yapamaz, suçtur diyor. Özetle aktarıyorum yazılı açıklamasını. Şimdi ama böyle bir reklam varmış. Yani asla böyle bir şey yapmadım ve bu bir suçtur diyor gazeteci kendisine ulaştığında. Ve daha sonra da aslında reklamda bahsedilen işlemin bir estetik operasyon, yani vajinal bir estetik operasyon olduğunu söylüyor. Yani hani vajinadaki sinirlere dokunmadan oradaki derinin bir estetik operasyonla küçültülmesinden bahsettiğini anlıyoruz bu yazılı açıklamadan. Yani tam olarak bunu da anlamıyoruz ama bunu kastediyor diye anlıyoruz diye. Karışık biraz oralar çünkü. Zaten tepkilerin ardından da reklamdaki kadın sünneti ifadesini hud estetiği ifadesiyle değiştirmiş. Şimdi tabii hud ne demek, hud estetiği ne demek falan. Dün Velvele.net'te bu konuda Elif Akgül imzalı bir yazı yayınlandı. Yani tüm bu yani çünkü doktorun yazılı açıklaması böyle tıbbi terimlere boğulmuş hiçbir şey anlamadığımız bir şey halinde karşımıza çıkıyor. Bu Velvele'de Elif Akgül bütün bu tıbbi terimleri, sağlık örgütünün bu işlemleri nasıl sınıflandırdığını, işte hud operasyonlarının, genital mutilasyon operasyonlarından nasıl ayrıştığını falan çok detaylı bir şekilde anlatmış. Ama hani ben çok daha kabaca anlatacağım, çok tıbbi terimlerle boğulmayalım diye. Ben de hud estetiği nedir, hatta hud nedir açıkçası bunu da ilk defa duydum. Bu yazıdan öğrendim. Şimdi konuyla ilgili diye hani kafa karışıklığımızı açıklaması için çok kısaca hudun ne olduğunu açıklayacağım. Hud aslında klitorisin üstündeki deriye hud deniyormuş. Yani hud kelimesi de İngilizce'deki hood yani işte başlık kelimesinden gelen bir kelimeymiş. Ama hani tabii ki genital mutilasyon dediğimizde yani kadın sünneti dendiğinde de biz genital mutilasyonu anlıyoruz. Kadının genital bölgesinin sakatlanmasından ve yaralanmasından bahsediyoruz. Ama hani işte bu doktorun tuhaf reklamından sonra yaptığımız araştırmalardan öğrendiğimiz şey de genital mutilasyondan farklı olarak işte kadınların daha rahat hissetmesi için yani bir taraftan hani estetik açıdan olabilir bu ya da tamamen fiziksel açıdan konfor açısından olabilir. Daha rahat hissetmesi için işte sürtünmelerin, tahrişlerin önlenmesi için hudoplasti ismi verilen operasyonlarda yapılabiliyormuş. Yani genital sakatlama dışında şeyler bunlar. En başta bahsettiğim sinirlere dokunmadan deriye yapılan müdahalelerden bahsediyorum. Şimdi kamuoyundaki tartışmalardan anladığım kadarıyla bu birçoğumuzun bilmediği bir bilgi. Ben de hani
0: Evet
1: bilmiyordum. O
0: evet
1: yüzden
0: yani büyük bir şaşkınlıkla takip
1: evet.
0: etmeye çalışıyorum. Hem söylediklerini hem de gönderdiğim bilgiler üzerinden de baktım.
1: Evet yani çok yeni bir konu o yüzden biraz bocalamış gibi oluyorum şu anda ama anlamadığınız şeyleri açıklayabilirim.
2: Ama bu arada bu plastik cerrahi konusunda zaten bir zamanlar Brezilya'ydı. Galiba Türkiye'de bayağı rekorlara koşuyor bu yıllık ciro saç ekiminden işte kol, bacak, burun vesaire çeşitli organların dönüştürülmesine kadar. Galiba bu
1: Evet.
2: da hud estetiği de bu girmiş. Aslında bir yandan düşünecek olursanız böyle bir bu işin bu kadar tüketime dönüştüğü bir ekonomik piyasaya dönüştüğü bir durumda galiba onu da girmiş olmasını normal mi karşılamamız gerekiyor diye böyle bir kendimi
1: Evet.
2: etmeye çalışıyorum, avutmaya çalışıyorum.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz aslında, ama tabii şimdi bu şey bir alan, birazcık tehlikeli gri bir alan, ne tarafa döneceği belli olmayan bir alan. Çünkü Afrika'da da genital mutilasyon zaten doktorlar tarafından tıp merkezlerinde yapılıyor ve genelde estetik adı altında pazarlanarak yapılıyor. Dolayısıyla biraz tehlikeli bir alan bu, yani ne olursa olsun. Ki hani ben hani şeyde karşıyım, yani estetiğin yasaklanması falan gibi yaklaşımlara da karşıyım. Yani hani egemen estetik anlayışıyla, baskılanan, empoze edilen estetik anlayışıyla operasyonları yasaklayarak mücadele edemeyiz. Yani insanlar kendilerini nasıl
2: Tabii,
1: hissediyorsa,
2: evet.
1: kendi rızasıyla istediklerini tabii ki yapabilirler. Ama şimdi Ağrı'daki kliniğe geri döneceğim hemen. Şimdi çünkü kadın sünneti kelimesini kullanıyor adam. Bunu sormuş Diken ve şey demiş doktor. Halk arasında kadın sünneti olarak biliniyor bu estetik operasyon, anlamaları için bunu söyledim gibi bir şey söylemiş. Ya şimdi ben çok şaşırdım. Halk arasında bunun estetiğinin bilinmesine de şaşırdım. Yani ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Hani bu doktor reklam vermemiş olsaydı bütün bunlara hakim olamayacaktık bu konuya. Ama yani bu reklam sonuç olarak Türkiye'de hiç konuşulmayan bir meseleyi su yüzüne çıkarmış oldu ve bu belli ki Türkiye'de de bir sorun gibi gözüküyor. Şimdi biz Türkiye'de kadın sünnetini sadece Birleşmiş Milletler'in bu konuda yaptığı düzenli açıklamalardan biliyoruz. Afrika kültüründe çok yaygın bir uygulama. Yani bu yüzden Amerika'da, İngiltere'de de binlerce kız çocuğu her sene buna maruz kalıyor. Orada da işte yaygın, oralarda da maalesef binlerce kız çocuğunun uygulandığı bir şey ve hani güncel verilere göre de 230 milyon kadar kadın ve kız çocuğu şu anda genital mutilasyona maruz kalmış bir şekilde hayatına devam ediyormuş. Ama Türkiye'yle ilgili hiçbir zaman bir veri yok Birleşmiş Milletler açıklamalarında mesela. Şimdi veri olmayan her konuda olduğu gibi tabii iki soru var, yani Türkiye'de çok fazla vaka olmadığı için mi veri yok, yoksa veri tutulmadığı için mi veri yok? Çünkü Türkiye'de de yüksek bir Afrikalı göçmen nüfusu varmış. Şimdi Elif Akgül'ün Merve'deki yazısında bu konuda Türkiye'de yapılmış akademik bir araştırmaya yer verilmiş. İlk defa ben de bu vesileyle Türkiye'de yapılmış bir araştırmayı okudum. Marmara Üniversitesi'nden Doktor Büşra Muham İsmail Ankara ve İstanbul'daki Somalili kadın öğrencilerle bir çalışma yapmış. 2022'de yapmış bu çalışma, yayınlanmış bu çalışma, pardon. Yayınlanma tarihi 2022. Ve araştırmaya katılan İstanbul ve Ankara'da toplam 38 üniversiteden 461 Somalili kadın öğrencinin %83,7'si genital mutilasyona maruz kaldığını söylemiş. Yani hani bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye'de veri olmadığı için biz bu konuyu konuşmuyoruz. Aslında bu Türkiye'de de hiç konuşulmayan bir sorun yani. Çünkü bu Somali göçmenler de burada doğmuş, büyümüş, yaşayan insanlar artık. Şimdi Türkiye ile ilgili bir veri daha var. Kadın Genital Mutilasyonu Araştırma İnisiyatifi var. FGM Research Initiative. Web siteleri de fgmcri.org, bakmak isteyen varsa. Bunların web sitesinde işte ülke sayfaları var. Ve Türkiye sayfasında da Türkiye'de bu konuda resmi veri olmadığı, ancak Türkiye'de yaşayan Somalili kadın aktivistler aracılığıyla bilgi sağlandığı belirtilmiş ve sayfada Türkiye'de kadın sünnetinin labioplasti, vajinoplasti, hood plasti ve Barbie vajina gibi kozmetik etiketler altında pazarlandığı da belirtilmiş. Yani özetle Ağrı'daki doktorun reklamıyla ortaya çıkan bir sorun var ortada. Şimdiye kadar haberimizin olmadığı bir sorun. Tabip odası disiplin soruşturması açtığını söylemiş Ağrı tabip odası, ama bu savcılığın araştırması gereken bir konu belli ki. Ve hani bakalım bu konuyla ilgili önümüzdeki zamanlarda daha neler öğreneceğiz diyerek bitireyim sözlerimi ben bu konuyla.
3: Evet, ben çok küçük bir diğer konuya geçmeden bir aslında bu kadın sünneti meselesi Afrika'nın yanı sıra özellikle Irak'ta da kullanılan, uygulanan bir meseleydi. Bir dönemde buranın üzerinden gündeme gelmişti ve kadın sünneti deyince ya da işte genital mutilasyon deyince tam anlaşılır olmuyor ama bu uygulamanın amacı kadınların cinsellikten haz almasını, keyif almasını engellemek ve bunu yaparken de üreme kabiliyetlerini, üreme yeteneklerine zarar vermeden geliştirilmiş bir uygulama bu. Yeni bir uygulama da değil. Seneler boyunca çok çok eski zamanlardan beri yapılan, özetle kadın cinsellikten zevk almasın ama doğurmaya devam
2: Yıldız,
3: edebilsin diye
2: sesin
3: yapılan.
2: gene çok az duyuluyor. Yıldız.
3: Böyle yapsak nasıl? Daha mı
2: Evet.
3: iyi?
2: Ha, evet daha iyi.
3: Evet.
2: Bence bu
3: Kulaklıkla
2: dediğin
3: ilgili
2: çok
3: bir sorun
2: önemli. Bence
3: var.
2: bu tekrar etmek
3: Yani
2: yarar olur.
3: şeyi söylüyordum. Bu uygulama sadece Afrika bölgesinde değil, Irak'ta da çok yaygın. Irak ve çevre ülkelerde de çok yaygın olarak kullanılan bir uygulamaydı kadın sünneti meselesi ve genital mütilasyon ya da kadın sünneti dediğimizde anlaşılır olmuyor belki. Ama
2: Evet.
3: bu uygulamanın amacı kadınların cinsellikten zevk almasını, haz alıcı bir aktivite olmasını engellemek, bunu yaparken de üreme kabiliyetlerini elden almamak. Yani kadınlar açısından cinselliği sadece ve sadece çocuk doğurabilecek bir aktiviteye indirgemek. Bununla ilgili de küreselde bir insan hakları hareketinde bir tartışma vardı bundan 10-15 yıl önce. Çok önemli de bir tartışmaydı. Evrensel insan hakları normlarıyla yerel kültürel özellikler denilen bu yerelcilik, kültürelciliğin çatıştığı bir alandı. Bir grup şunu söylüyordu. Yani bunu dinle, gelenekle, işte yerleşik hareketlerle açıklayamazsınız. Bu bir işkencedir ve bu insanların bedenine bir müdahaledir. Bedensel bütünlüğüne, özelliğine bir müdahaledir diyordu. Bir grupsa yine daha solun yakınında olan daha liberal sol grupların bir bölümü ise peki bu durumda şey ne olacak işte herhangi bir topluluğun, herhangi bir ulusun ya da herhangi bir inancın değerleri ne olacak diye bir tartışma yürütülmüştü evrenselcilik ve yerelcilik meselesinde. O tartışma da tabii açıkçası feministlerin tutumu çok netti ve bence çok kıymetliydi. Şunu söylüyordu, kadın bedenine dönük herhangi bir müdahale, patriyarka, erkek egemenliğinin kendisini yerel işte bazı hassasiyetlerle, dini inançlarla açıklayamazsınız. Bunu açıklamanın kendisi esasen o grubun o gruba dönük o oryantalist sömürgeci tepkilerin bir uzantısıdır. Yani temel ve evrensel insan haklarını sadece Batı dünyasına ait görüp dünyanın geri kalanında böyle şeyler olmaz. Onlar işte geri kalmış bir tür topluluktur. Haliyle böyle şeyleri de yaparı siz yeniden üretiyorsunuz demişlerdi. Onu bir hatırlatmak istedim. Buradan sonra da
0: Ben
3: kalabilir.
0: de pardon bize ben de şeyi hatırlatayım. Hrant Dink Vakfı Uluslararası Hrant Dink Ödülü kapsamında da ödül ve ilham veren çalışmalar adı altında Rugyatu Nene Tura'ya 2024 ödülü verilmişti. Onu da ben de hatırlatmak istedim. Sierra Leone'da kız çocuklarını ve kadınları genital mütilasyondan korumak için topluluk liderleri ve aileleriyle birlikte müthiş bir çalışma yapan köklü bu geleneği dönüştürüp kaldırma mücadelesi yürüttüğü için 16. yanılmıyorsa evet 16. Uluslararası Hrant Dink ödülünü de almıştı Rugyatu Nene Turay'da. Bir de yani Gambiya'daki Kadınlar İnisiyatifi de 2016 Işıklar Ödülü'nü gene aynı senenin 2016 ödülü de Gambiya'daki kadın sünnetinin yasaklanması amacıyla büyük bir katılım ve kararlılıkla başlatıp başarıyla sonuçlandırdıkları kampanyada Işıklar arasında yer almıştı. O iki tane ödülden bahsettik yani.
2: Ben de küçük bir şey yapabilir miyim? Küçük bir ekleme. Bu aslında yaşam hakkı. Yani
3: Tabii.
2: bu kültürel özellik, yerlilik vesaire, yani bütün bunlar tabii güzel ama sen eğer insanların, kendi o topluluğun içindeki insanların yaşam haklarına, beden bütünlüklerine müdahale ediyorsan orada galiba o kültürel farklılığa saygı diye bir şey ortadan kalkması çok açık bir durum.
3: Tabii ki yani Amerika'da uzunca süre kölelik denen kurumu da bu şekilde savunmuşlardı.
2: Tabii aynen, evet çok haklısın.
3: Kölelik şu anda dönüp insanlığın en karanlık dönemlerinden biri olarak ifade ediliyorsa oradaki siyahların mücadelesiyle oldu. Mücadele etme hakkını, mücadele edebilme kapasitesini de sadece belli bir gruba layık görmemek. Belli bir gruba layık görme meselesinin tabii sömürgecilik, kolonyalizmle çok ilişkisi var ama o uzun bir konu ama onu bir hatırlatmış olayım. Son 5 dakika kaldı. Hızlıca şu Siber Güvenlik Başkanlığı meselesine değinmek istiyorum. BTK var bildiğiniz üzere Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Bu kurum daha çok erişim engelleriyle gündeme gelen bir kurum. Şimdi BTK'nın yetkilerinin bir bölümünü Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığına devreden bir kanun teklifi gündemde. Temelde BTK'nın yapamadığı neyi yapacak derseniz bence her iki kurumun da neden kurulduğuna dair metinlerine baktığımızda görüyoruz. görüyor. Şimdi BTK'nın kuruluş metninde daha böyle bir düzenleyici kurum olarak kendisini ifade ediyor. Yani daha böyle bir RTÜK'ün dijital hali gibi ifade ediyor. Ama siber güvenlik başkanı neden kurulduğuna dair metinlerine baktığımızda görüyor. Şimdi BTK'nın kuruluş metninde daha böyle bir düzenleyici kurum olarak kendisini ifade ediyor. Yani daha böyle bir RTÜK'ün dijital hali gibi ifade ediyor. Ama siber güvenlik başkanlığının kendi tanıtımı

0: örgütü. Cumhurbaşkanlığına bağlı ve tek temeldeki meselesi güvenlik, ulusal çıkarlar, milli güvenlik meselesi. Haliyle önümüzdeki dönemde bu eğer ki bu yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na verirse biz dijital alandaki sanal devriye uygulamalarını, Avcı diye bir uygulaması var istihbaratın mesela dijital alanda sürekli bir grup insan yapay zeka desteğiyle her şeyi tarıyor. Önüne gelenlerden milli güvenliğe aykırı olduğunu, kamu hassasiyetine aykırı olduğu içeriklere erişim engellemelerden tutun da gözaltı ve tutuklamalara kadar birçok yaptırımın uygulanabilmesini sağlıyor. Bunlar çok daha kurumsal bir şekilde ve temel nosyonu, temel amacı milli güvenlik olacak şekilde yeniden organize edilecek. Bu açıdan çok riskli. Dijital hapishane yorumları yapılmıştı. Buna katılıyorum. Komisyondan da geçti bu arada. En son komisyondan da geçmişti bu. Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilen yetkilerle ilgili Meclis Genel Kurulu'ndaydı. Sanırım meclis kapanmadan geçirecekler bunu. Bu teklifin esas meselesi geçtiğimiz dönemlerdeki birçok kazanımı da elden alıyor. Resen müdahale yetkisi veriyor ve şu oluyor. Siber Güvenlik Başkanlığı milli güvenliğe artık bir şey yapabilecek. Milli güvenliğe ilişkin herhangi bir sıkıntı gördüğü bir içeriği önce engelleyecek. Mahkeme kararı sonra gelecek. Bu kararı verebilecek ve aynı zamanda da burada sanal devriye gibi daha önce Anayasa Mahkemesi'nin hukuka ve insan haklarına aykırı bulduğu uygulamalar daha da yeniden yapılacak. Zaten bu arada yapılıyordu. AYM iptal etse de sanal devriyeyi geçtiğimiz ay Onur ayının son haftasında LGBT artılarla ilgili içerik paylaşan neredeyse bütün kurumların, kişilerin hesaplarının engellenmesi de sanal devriye uygulamasının bir sonucuydu. Yani çok özetle söylersem Siber Güvenlik Başkanlığı'na bu yetkinin verilmesi Türkiye'nin dijital medyada, sosyal medya, sanal medyada artık bundan sonra tamamen ulusal çıkarlar ve güvenlik doğrultusunda yeni bir politikaya başlayacağı ve bu ulusal çıkarlar ve güvenlik kelimesinin altında da çok fazla hak ihlalinin olacağı ve en çok da tabii ki de sansürden genel ana akım medyada da sansürden nasibini alan LGBT artılar, feministler, kadınlar üzerinden büyük bir meseleye dönüşeceğini görüyoruz. İFÖT'ün detaylı bir açıklaması var bununla ilgili İfade Özgürlüğü Derneği. Şöyle diyorlar, dijital olağanüstü hal diyorlar. Ben de buna katılıyorum. Gerçekten de Siber Güvenlik Başkanlığı'na geçtiği durumda dijital bir olağanüstü hale girmiş olacağız. Ve siber güvenlik alanında ulusal mukavemetin arttırılmasını hedefleyen, kendi cümleleriyle bunu hedefleyen Siber Güvenlik Başkanlığı Nur Topu gibi bir yeni ulusal güvenlik adı altında sansür kararlarını uygulayan kurumumuz olmuş olacak.
1: Bu haberle ilgili gayet tevafuk oldu bugünle ilgili. Bugün 24 Temmuz biliyorsunuz. Az önce bugün günün tarihinde de okumuştuk. Bugün mana ve ehemmiyetine çok denk düşmüş siber güvenlik meseleleri. 24 Temmuz 1908 günü sansür memurlarını içeri sokmama ve gazetelerin sansüre yollamadan basma kararı verilmişti. O yüzden bugün basın özgürlüğü ve basın özgürlüğü için mücadele günü, not etmiş olalım.
2: Evet.
0: Bir de çok küçük bir cümle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu konuyla ilgili konuştuğunda 20 Temmuz'da çok yakın bir tarihte şöyle demiş. Dijital dünya suçlular için artık bir sığınak değil, adaletin tecelli edeceği bir alan haline gelecek demiş. Bu cümlesi yani bizim dinleyicilerimiz açısından çok açıktır diye düşünüyorum bunun ne anlamı geldiği.
2: Evet, tarihi bir açıklama yapmışım. Peki bitirdik maalesef süreci. Bu kendi sürecimizdi, program sürecimizdi. Çok çok teşekkür ederiz.
0: İyi yayınlar. Çok
2: Tekrar hoş
1: teşekkürler.
2: geldin Yıldız.
0: Hoş
2: Teşekkür
0: buldum. İyi
2: ederim.
0: yayınlar. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek
1: Hoşça
2: üzere
1: kalın.
2: Çiçek. Hoşça kal.
3: İşte böyle canım.

0: Açık Gazete.
1: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
2: Apaçık Radyo.
3: Harici Bellek.
4: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Sevgili dinleyiciler, haftanın iklim zirvesine hoş geldiniz. Bugün uzaktan bağlanıyorum. O nedenle Ömer Bey ve Özdeş bizimle değil ama bir konuğumuz var. Hazal Battaloğlu. Hoş geldin Hazal.
2: Hoş bulduk Ece.
1: Hazal, Halkların İklim Zirvesi Ankara Meclisi üyesi. Aynı zamanda başka kozalarda da çalışmalar yürütüyor. Ama Hazal'la bugün burada buluşmamızın nedeni, geçen hafta sonu 18-19 Temmuz'da Halkların İklim Zirvesi Ankara'da bir barış zirvesi yaptı. Bu barış zirvesiyle ilgili konuşmak istiyoruz. Çok önemli bir etkinlikti bence. Özellikle de NATO zirvesinin olduğu ayda diyeyim yapılması bağlamında savaş ve ekoloji arasındaki ilişkiye güçlü bir şekilde değinen, tanıklıklar düzeyinde değinen bir zirveydi. Hazal, bu zirve nasıl örgütlendi, ne tür bir ihtiyaçtan yola çıkarak düzenlendi? Biraz öyle başlayalım istersen, ne dersin?
2: Bence de. Yani ben şöyle düşünüyorum, aslında hem barışı, iklim adaletini birlikte neden konuştuğumuzu zaten ihtiyacımız vardı. Ama asıl önemli olan şey de dedik ki biz bence barış savaş hazırlıklarının yapıldığı yerde savunulması gerekiyor diye düşündük. Bunu da o yüzden yaptık diye düşünüyorum.
1: Hı hı, yani,
2: yani bir etkinlikten çok bir ihtiyaç gibi oldu.
1: Anladım. Peki programdan biraz bahseder misin Hazal? Kimler vardı, neler konuşuldu?
2: Bizim 2 günlük bir etkinliğimiz vardı ama onun öncesinde de aynı zamanda özel öğretmenlerin direnişi vardı. KYK'lı keskli yoldaşlarımın adalet nöbeti vardı. Filistin eylemi vardı. İlk onlarla başladık Filistin dayanışma eylemi. Sonrasında panel ve şey kısmına geçtik. Tanıklıklar vesaire kısmına. Programımız 2 gün boyunca aslında oldukça doyurucu gibi gözüküyordu. Öyleydi de zaten, fazlası da oldu. Bunu da ilerleyen şeylerde konuşalım istersen.
1: Tamam. Bir yandan özel sektör öğretmenleri sendikası ve KESK'lilerin işte KYK mağdurlarının eylemlerine katıldık. Onların direnişlerini ziyaret ettik. Ama Filistin eylemini biz düzenledik. Yani Halkların İklim Zirvesi olarak düzenledik. Ankara'ya göre de görece kalabalık bir eylemdi diyebiliriz, değil mi? Ankara biraz verimsiz topraklar bu anlamda.
2: Evet, yani bir de dediğim gibi aynı zamanda Ankara'nın içinde birden fazla mücadele vardı. Ona rağmen çok iyiydi ve yani NATO yasakları ve gözaltıları şeyleri kapsamında birçok arkadaşımız aslında şu an yanımızda değil. Ona rağmen çok iyiydik bence.
1: Evet, 170'in üzerinde tutuklama var, hala devam ediyor. Bunlardan da bir tanesini özellikle analım, Yıldız Tar. Kaos GL'den aynı zamanda barış buluşmasında konuşmacıydı ama katılamadı.
2: Evet, Yıldız katılamadı. Onu düşünüyorum bu arada. Yıldız'ın panelist olduğu oturumda Yıldız'ın resmini koyduk ve Yıldız bize cezaevinden bir mesaj gönderdi. Şimdi sen demiştin galiba Ecehan, Yıldız bu kocaman resmi koyunca bize ne der acaba, kızar mı, çıktığında ne diyeceğini çok merak ediyorum.
1: Ben de merak ediyorum, biraz dalga geçeceğine eminim.
2: Evet.
1: Peki ilk panelde, cumartesi günü yapılan ilk panelde Alevi Bektaşi Federasyonu vardı, yanlış hatırlıyorsam beni düzelt lütfen.
2: Evet, evet, Alevi Bektaşi Federasyonu.
1: Barış ihtiyacım var.
2: Kadın inisiyatifi. Bir Tek Sen sendikasından Deniz Kar arkadaşımız, örgütlenme uzmanı ve Hamide Rencus hocamız vardı.
1: Hı hı. Neler konuşuldu biraz? Ondan bahsedelim mi?
2: Panelistlerin sırasıyla konuşayım. Hamide hocam daha çok Suriye'deki Alevi katliamının bunun ekokırımla nasıl alakalı olduğunu bunu anlattı. Alevi Bektaş Federasyonu daha bir geniş bir açılım yaptı bize. Barış ihtiyacım var, kadın inisiyatifi neden barış ihtiyacın varın nasıl kurulduğunu, neden bir ihtiyaç olduğunu, barış annelerinden bugüne nasıl bu şey hale geldiğini, hala ısrarla devam ettiklerini, ısrarcı olduklarını anlattı. Beni biraz daha etkileyen Bir Tek Sen Sendikası'ndan Bir Tek Sen Sendikası'nın sözü oldu. Emek mücadelesinin içinde olduğumuz için belki de. Bu kadar diyeceklerim.
1: Ne etkiledi seni Bir Tek Sen'de? Ben şeyi de merak ediyorum, biraz da konuşmak istiyorum. Yani emek ve ekoloji arasındaki bağlantı noktasında ne gibi köprüler kurdu dersin?
2: Yani aslında direkt bir köprü kurmadı. Kendince bence kurmadı ama belki bunu düşündüğümüz için biz bu köprüleri kurmaya çalıştık. Yani ben kendim için böyle diyorum. Çünkü bana şunu soruyorlar. Yani şimdi emek mücadelesiyle ekoloji mücadelesinin ne alakası var şimdi? İşimiz bu mu da diyenler oluyor açıkçası. Oysa ben diyorum ki yani bu adalet dediğimiz şey birbirinden bağımsız şeyler mi? Ya da bu iklim krizi dediğimiz şey bu emekçileri etkilemiyor mu diye düşünüyorum. Anlattığı şeyler yani tekstil işçilerinin neler yaşadığı, ne şeylerin olduğu, aslında bunların hepsinin bağlantısıydı. Bir yerden de işte Suriye'deki göçmen işçiler, yani Suriye'den gelen göçmen işçilerden daha çok bahsetti hatırlarsan. Şimdi o Suriyeli göçmen işçiler neden burada işçi? Çünkü savaş onları yerlerinden etti.
1: Evet.
2: Onlar burada buradaki emekçileri, Antep'teki emekçileri nasıl bir şey sağlıyor? Ya düşmanlaştırıyor ya birlikte mücadele ediyorlar. Bir Tek Sen birlikte mücadele etmeyi tercih etmiş, doğru ve şey olanı. Bunları hepsini birden düşündürdü.
1: Evet, sen aynı zamanda Keske bağlı bir sendikada da görev yapıyorsun. Dolayısıyla emekçilerin ekolojiyle ilgili bağı seni daha fazla ilgilendirmiş belli ki. Çok da bence de önemli, özellikle adil geçiş tartışmaları bağlamında ciddi bir şekilde önümüze gelen bir problem bu. Adil geçiş o kadar böyle bir, ne diyeyim, kurgusal bir düzeyde ki şu anda nereye geçiyoruz, adalet nasıl sağlanacak vesaire gibi sorular çok boşlukta. Bunun içini bizim doldurmamız gerekiyor. Emekçilerden yana özellikle doldurmamız gerekiyor. Çünkü yeşil dönüşüm denilen şey aslında birçok insanın, madenciler başta olmak üzere, işsiz kalması anlamına da gelebilir. Dolayısıyla bu insanlar için bir geleceği garanti eden, ne bileyim, belirli bir onurlu bir yaşam sürecek bir ücreti garanti eden bir yaklaşım olması lazım adil geçişin içinde. Bu çok büyük bir kavga, mücadele alanı. İklim konusunda konuşanlar arasında. O yüzden bence de çok önemliydi Bir Tek Sen temsilcisi arkadaşın Deniz'in söylediği şeyler.
2: Ama şu da vardı, yani daha çok etkileyen şey bizim tanıklıklar kısmımız oldu. Yaklaşık 14-15 kurum kişiler kendi hikayelerini anlattılar bize. Bu hem etkileyiciydi, biraz acı vericiydi. Hatta çıkışta şöyle şeyler konuştuk oturum bittiğinde. Bu da çok ağır geldi ama grup terapisi gibi de oldu dedik. Biraz sen de bu tanıklıklardan bahsetmek ister misin? Sonra ben de ekleyeyim.
1: Hazal, biz 4 saat ağladık orada. Biraz falan değil, oldukça travmatik bir deneyimdi.
2: İnsanları korkutmayın dedim.
1: Ama gerçekten çok çok sarsıcı bir deneyimdi. Bir tür yüzleşme başlangıcı gibiydi tanıklıklar. Yani aslında savaş ekoloji ilişkisi konuştuk ama savaşın insanları nasıl etkilediğini birebir, yani yüzüyle gözüyle cismiyle karşında duran bir insanı nasıl etkilediğini onun ağzından duymak ve insani bir düzeyde, yani politik dilin daha ötesinde insani bir dille dinlemek çok sarsıcıydı.
2: Evet, şöyle düşündüm bence, yani hepsi savaşa karşı, tanıklıklardan hepsi savaşa karşıydı. Ama hala birlikte olmak da böyle barışın nasıl kurulabileceğini de birlikte deneyimlemeye çalıştık bence.
1: Evet, zaten hani savaştan etkileyen herkesin söylediği, farklı zamanlardaki savaşlardan bu arada. Yani Ermeni halkının temsilcisi de vardı, Çerkes halkının temsilcisi de vardı. Temsilci demeyelim de bireyi, mensubu diyelim. Farklı savaşlardan etkilenen herkesin son sözü barış oldu aslında.
2: Evet. Yani bir de şunu şey yaptım. Murat Muhçe arkadaşımız tanıklıklar kısmında işte şu zamanda işte bize bazı sayılar da verdi. Şu kadar Ermeni vardı, şimdi bu kadar Ermeni var diyor. Yani bir mücadele demek ki kendi içine kapandığı zaman zayıflıyor. Ama başka mücadeleler kulak verdiğinde ise güçleniyor gibi düşünüyorum. Bu yüzden hala barışı ısrarca savunuyoruz farklı farklı yerlerden.
1: Evet. Peki barış ekoloji ilişkisi üzerine biraz konuşalım istiyorum. Ne dersin, açmak ister misin?
2: Olur. Şöyle şimdi barış hep uzun süredir şey diye konuşuluyor. Böyle hani silahların susması değil, başka şeyler. Ama neden başka şeyler? Şimdi NATO yasakları kapsamında neden biz bunu yaptık? Hepimizin morali bozulmuştu. İşte gözaltılar vardı, tutuklamalar vardı. Acaba yapabilecek miyiz diye düşündüğümüz anlar oldu açıkçası. Ama sonra tam da bu yüzden vazgeçmemek gerektiğini düşündük. Çünkü dedik bu savaşlar sadece insanları öldürmüyor. Bir ekokırıma yol açıyor. Değil mi? Bunların sürekli yeniden hatırlanması ve sürekli bunlarla mücadele edilmesi, kazanana kadar mücadele edilmesi gerektiğini düşündük bence. Yani hepimizin Ankara'da bu adalet mücadelesinin Ankara'da yan yana buluşması da bundan ziyadedir.
1: Evet, yani bu ekokırım kısmı çok önemli. Genellikle ihmal edilen bir tarafı oluyor bu savaş süreçlerinin, ama sadece savaş süreçlerinin de değil, barış süreçlerinin de ihmal edilen bir tarafı oluyor. Yani savaşta çok ciddi ekolojik kayıplar hem hayvanlar hem de doğadaki diğer canlılar, insan dışı canlıların kaybı söz konusu oluyor. Bu bazen bilinçli olarak yapılıyor. Yani bazen de değil, daha doğrusu feda ediliyor doğa. Ya da kasten yok ediliyor. Şeyde gördük işte zeytin ağaçlarının sökülmesi.
2: Evet.
1: Yani insanların gelirinin elinden alınması anlamında müdahale olarak da doğaya müdahale ediliyor. Ama güvenlik barajları, ormansızlaştırma, kimyasal silahların yarattığı yıkım, çok ciddi bir ekokırım da söz konusu. Fakat barış dönemlerinde de bu Kolombiya hariç pek de dikkate alınmıyor. Yani bu ekolojik zararların onarımı noktasında, tazmini noktasında nasıl tazmin edilir, o da ayrı bir tartışma da. Ekolojik zararların tazmini barış masalarında genellikle pek kendine yer bulamıyor. Biraz bu açıdan da önemliydi aslında barış ve ekoloji ilişkisini konuşmak. Yani doğayla da bir savaş yürütülüyor. Dolayısıyla barış sürecinin de doğayla da barış olarak kurgulanması gerekiyor gibi.
2: Bunun sebebini ne olarak düşünüyorsun? Barış süreçlerinde konuşulmamasını. Merak ettim şimdi.
1: İhmal edilen bir konu, her şeyden önce görmezden gelinen bir konu. Taraflar açısından da çok görmezden gelinen bir konu. Bence çok yapısal bir nedeni var bunun. Doğanın ikincil, feda edilebilir, serbest kaynak olarak görülmesi. Yani işte bir ağacı söktüğünde ne olacak ki? Yerine yenisini ekersin gibi bir yaklaşım bile, yerine yenisini ekmeyi düşünen bir yaklaşım bile aslında o yeni ağaçla 100 yıldır, 5000 yıldır orada var olan ağacın yarattığı ekosistemin aynı olmadığını düşünemiyor diyeyim. Yani hani 100 yıllık bir ağacın hafızasıyla o ekosisteme uyumu ile yeni dikilmiş bir ağacınki bile farklı. Dolayısıyla bu bile göz önünde bulundurulmuyor. Ta buraya gelemiyoruz yani aslında. Çünkü doğa işte tırnak içinde beleş bir kaynak olarak görülüyor. O nedenle de işte yıkılmış ne olacak ki diye bakılıyor.
2: Tam kapitalizm dediğimiz şey bu herhalde.
1: Aynen.
2: En güçlünün kendinden zayıf gördüğü ne varsa yok etmeye çalışması ya da.
1: Evet, hiyerarşi, doğayla insanın kurulan hiyerarşi. O hiyerarşiyi de yıkmak o kadar zor ki. Çünkü çok yerleşik bir anlayış. Böyle bir o ilerlemecilik fikri aslında zaten insanın doğa üzerindeki egemenliğe savaşı anlamına geliyor. Yani insanlık tarihi aslında doğayla savaşın tarihi diyebiliriz. Onu dönüştürmek gerçekten çok ciddi bir emek ve mücadele gerektiriyor. Barış dönemleri de bunun en görünür olduğu yer. O yüzden de buradan başlamak için de iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Yani ekolojik yıkımı, eko yıkımı, eko kırımı göz önünde bulundurmak, görünür hale getirmek, başkalarının da görmesini sağlamak açısından.
2: Evet.
1: Çünkü tahribat çok büyük. Yani Gazze'ye baktığında doğanın %90'lara varan oranda doğal varlıkların kaybından söz ediyoruz. İnsanlar için de öyle, çok ciddi bir kayıp oldu, ağırlığı kadınlar ve çocuklar olmak üzere, ama aynı zamanda da doğa üzerinde de çok ciddi bir etkisi oldu İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü savaşın, soykırımın.
2: Ve geri dönüşü de çok zor. Belki 200-300 yıl sonra herhalde.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet, geri dönüşü de çok zor. Peki Hazal, bundan sonra Ankara Halkların İklim Zirvesi Ankara Meclisi olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Önünüzde neler var?
2: Şimdi bu süreç şöyleydi aslında, bu barış buluşması ilk Ankara Meclisi'ni kurduktan sonra birlikte hazırlandığımız, yani tabii aynı siyasi gelenekten gelmeyen insanlar, farklı örgütlerden arkadaşlarım, işte bağımsız aktivistler vesaire. İşte farklı düşündük, bazen uzun tartışmalar yaptık ama işte kimse bu benim etkinliğim demedi. Hepimiz bu bizim ortak sözümüz demeye çalıştık. Bu oldukça kıymetli bir şey. Yani bunu çok önemsedim ben. İnsanların rahatça söz alabildiği, birbirini dinlediği, hata yapmaktan korkmadığı vesaire. Peki biz bundan sonra ne yapacağız? Şimdi önümüzde Antalya süreci var, COP31. Bize tabii bunu bir Antalya'da sadece bir zirve olarak görmüyoruz. Biz ona karşı Ankara'da kurduğumuz ilişkileri büyütebileceğimiz bir adım olarak görüyoruz ve Halkların İklim Zirvesi'nin kalıcı ilişkilerle gitmek, sesimizi yükseltmek. Kısa sürede Ankara içinde neler yapabiliriz bilmiyorum ama Kasım'a kadar biz o Antalya'yı daha iyi örgütleyeceğimizi, birbirimize sessiz sözünü verdik diye düşünüyorum. Yani savaşa karşı çıkmıyoruz. Barışın nasıl kurulabileceğini de birlikte deneyimlemeye çalışarak iklim adaletini barışla, savaşlarla hepsiyle birleştirip bir şey yapıyoruz. Yani bu kadar diyeyim.
1: Yani evet, sadece savaşa karşı olmak yetmez. Aynı zamanda barışı da inşa etmek gerekir diyelim. Bu gerçekten de farklı kesimlerin birbirine sözünü ulaştırmasıyla mümkün. Bu açıdan çok önemli bir toplantı oldu bence. Özellikle de dinlediğimiz tanıklıklardan bazıları beni inanılmaz etkiledi. Başka açıdan bakmamı da sağladı. Batman mayın patlaması meselesindeki konuşan arkadaşımızı, Sedef'i burada özellikle anmak isterim. Şöyle bir isyanı vardı Sedef'in, çok da haklıydı. Sürekli bu mayın patlamasında kaybettiği 4 yakınını, babası, amcası ve diğerleri de yakınıydı, 4'ü de. Kaybettikten sonra kendisine onların orada ne işi vardı diye sorulduğunu söyledi. Oysa esas sormamız gereken soru, o mayının orada ne işi vardı olmalıydı dedi. Gerçekten de mayın meselesi önümüzdeki önemli sorunlardan bir tanesi olarak duruyor. Hem insan kaybı anlamında hem de doğanın belirli alanlarının kullanılamaz hale yani kendi kendini bile üretemez hale gelmesi anlamında. Orada bir mayın patladığında çok dev bir çukur oluştuğundan bahsetti. Başka bir insanların tarlalarını kullanamadığından, işte belirli yerlere gidemediğinden, sürekli olarak bir kayıp endişesiyle yaşadığından bahsetti Sedef. O açıdan bence çok bir yandan da görmediğimiz, hani Türkiye'de mayının ne işi var vesaire diye baktığımız bir meselenin ne kadar gerçek bir sorun olduğunu görmüş olduk. Bu da devam ediyor bu arada. Yani Türkiye'nin herhangi bir mayın temizleme gibi bir projesi yok bildiğim kadarıyla. Bir sürede olmayacak gibi görünüyor. Çabuğuna kaynak ayırmaya değer bulmuyorlar belli ki.
2: Evet.
1: Dolayısıyla yani bu tanıklıkları dinlemek bize aynı zamanda savaşın başka yüzlerini de göz ardı ettiğimiz, görmezden geldiğimiz yüzlerini de göstermiş oldu.
2: Sence neler yapacağız Antalya'ya gidene kadar? Ben de sana soruyorum.
1: Daha bayağı rolleri değiştik. Ya Ankara'da ciddi sıkıntılar var. Özellikle Temelli bölgesindeki sanayi meselesiyle ilgili, işte bu buraya bir aynı zamanda savunma tesisi kurulması gündemde. Ordunun boşalttığı merkezi yerlerdeki araziler ne olacak meselesi var. Yani Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının şehir dışına taşınması planlanıyor. Buralarda Ankara'nın ciddi yeşil alanları. Bu alanlar nasıl korunacak? Yani onlar gittikten sonra oraya ne yapılacak? AVM mi yapılacak? Klasik olduğu gibi, yoksa lüks konutlar mı yapılacak falan gibi problemleri bence dikkate almak gerekiyor. Çok böyle kentsel ıslah adası İstanbul kadar büyük bir problem değil ama Ankara açısından da ciddi bir problem. Betonlaşma ve buna bağlı ıslah adası etkisi sıcaklıkların birkaç derece fazla hissedilmesine neden oluyor. Bu da iklim kriziyle sıcaklıklar zaten arttığı için iyice tehlikeli bir hale geliyor kentlerde yaşamak. Ankara'da bunlardan bir tanesi. Bunlar geliyor aklıma aslında ama tabii hep beraber konuşacağımız konular bunlar da.
2: Dün aklıma bir şey geldi. Şimdi sen yüksek şey binalar mı yapılacak deyince, bu yüksek binalar yapılıyor. Ben de şu anda Çukurambar'dayım. Ankara'nın lüks ve yüksek konutlarının olduğu yerden. Dedim ki ya bu yüksek binalar, yüksek güvenlikli binalar yapılıyor ama bütün kötü şeyler de burada, buralarda oluyor. Kadınlar pencerelerden atılıyor, yok sokaklarda birileri öldürülüyor.
1: Evet. Yüksek güvenlik aslında içindekiler için değil, dışarıdakilerden korumak için içeridekileri yapılan bir şey. Yani dışarıdakilerde kimler? Yoksullar.
2: Güvencesizler, güçsüzler. Onlara göre güçsüzler.
1: Aynen. Bir de tabii Ankara'nın şeyini de unutmayalım. Hayvan hakları, hayvan özgürlüğü meselesinde ciddi bir mücadele var Ankara'da uzun zamandır.
2: Evet. Şimdi bizim sokaklarda beslediğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız, birlikte yaşadığımız yoklar. Dediğim gibi şu an Çukurambar'dayım. Batıkent'te oturuyorum. Batıkent'te de görece daha şeydir. Daha çok işte hayvanlarla birlikte yaşayanların yaşadığı yerdir. Buralarda, Çukurambar'da hiç yok. Sokaklarda hiçbir tane köpek. Batıkent'te yine nispeten çok az var. Bunun sebebi, müessibi de kimlerin olduğunu da biliyoruz. Umarım onlar da çözüme kavuşur kısa sürede.
1: Evet, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz.
2: Evet.
1: Hazal, çok teşekkürler katıldığın için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Seninle konuşmak hepimize kolay gelsin.
2: Teşekkürler, sağ olun.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Haftanın iklim zirvesinin ardından da Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İki tane son dakika haber vererek kapatalım bu haftanın son Açık Gazetesi'ni diyorum. Bir tanesi yeni partinin kuruluş dilekçesi Lozan'ın 103. yıl dönümünde bugün. Yani özel ve milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği saatin belli olduğu haberi var. T24'ten görebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de 90'ın üzerinde milletvekilinin bugün saat 10'da, yani biraz 5 dakika sonra, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyuracaklar. İstifaların ardından da yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma namazı kılacak olan Özel, ardından yeni parti kurucular kuruluyla Anadolu Kulübü'nde bir araya gelecekmiş. Ayrıntıları yeni parti kurucular kurulunun ilk kez toplanacağı ve diğer ayrıntıları şey yapacağız. Daha sonra hafta sonundan itibaren yine haftanın başında toplamak zorundayız. Programımız yok. Bir ikinci önemli son dakika haberini de ilave ederek kapatalım. New York Times'ın haberine göre, T24'ten aktarıyoruz, Irak Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Trump'la görüştükten sonra İran'a giderek ateşkes teklifi iletmiş. Ama gerçekleşmemiş. Tahran reddetmiş çünkü. Resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali Zeydi aracılığıyla İran'a yapılan teklif İran tarafından reddedilmiş. New York Times'ın haberi. Gerilimin yeniden yükseldiği bu günlerde böyle bir teklifte gerekçe olarak da Abbas Irakçı, sorun Amerika'nın tutumu demiş. Ayrıntılarını daha sonra izlemek imkanı bulacaksınız. Evet, bu şekilde de bu haftanın Açık Gazetesi'ni bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeliha Hacı Muratlar Sevinç'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük'ten hepinize günaydın. Didem ben. Bugün de yalnızım ama dopdolu bir hafta sonu bizi bekliyor. Christopher Nolan'ın Odisey'inden, Miles Davis'e, Sabri Brothers'ın manevi yolculuğundan, Yerevan'ın yeraltı şehrine, dünya müziklerinden flanörlüğe uzanan dopdolu bu hafta sonunu anlatmaya başlamadan önce bir şarkı dinleyelim. Lightning Bug dinleyeceğiz, I Feel.

0: right now.
1: In moments of emotion, when we most need words, we find none.
2: Lightning Bug'dan I Feel dinleyerek başladık. Hadi başlayalım. 3 günlük yani 24 Temmuz, 25 Temmuz, 26 Temmuz günlerinde radyomuzda ne var ne yok anlatmaya çalışacağım sizlere. Sevgili günlükten hemen sonra Yeryüzü Tanığı var saat 10.30'da ve Dicle Tuğba Kılıç'ın konuğu Galip Ener olacak. Akdeniz ekosisteminde binlerce yıl oluşmuş bir yaşam örneğini konuşuyoruz. İstanbul'un Orhanlı Vadisi'nin neden bir kadim üretim havzası olduğunu, zeytin ormanlarının sellere dirençli dereleri, yangınlara karşı alınan önlemleri bu kadim yaşam biçimine doğmuş Galip Ener anlatacak bizlere sevgili günlükten hemen sonra saat 10.30'da. 11'de hikayenin her hali var ve hikayenin her halinde bu hafta Aylin mikrofon başında olacak. Müzelerin depolarından sanatçı atölyelerine, galerilerden özel koleksiyonlara uzanan çalışma alanlarıyla Hadiye Can Gökçe konuğu olacak ve uzun yıllardır sanat eserlerini en ince ayrıntısına kadar belgeleyen bir fotoğrafçı olarak reprodüksiyon fotoğrafçılığını, görünmeyen emeği, başkasının sanatı sergisini ve 23,5 Hrant Dink hafıza mekanı için gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmalarını konuşacağız. Görmenin, fotoğrafın ve hafızanın izini birlikte süreceğiz bugün saat 11'de hikayenin her halinde. Saat 12'de ise Headroom var, Selahattin Çolak'ın namı diğer Selo'nun hazırladığı Headroom'da bu hafta soul, jazz, afrobeat ve Brezilya tınıları aynı rotada buluşacak ve Marcia Griffiths, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Curtis Mayfield, Tony Allen gibi büyük isimlerin bir seçki hazırlamış. Bu büyük isimlere kulak verebilirsiniz. Tam da İstanbul'un bu kasvetli havasına çok uygun bir set hazırlamış Selo bizim için. Ve Selo'dan hemen sonra yani Headroom'dan hemen sonra 13'te önce sağlık programı var. Selim Badur ve Ayşegül Tözeren'in konuğu Profesör Doktor Muzaffer Eski Ocak olacak. Halk sağlığının en temel yapı taşlarından biri olan bağışıklama hizmetlerini konuşacaklar bu hafta. 2023 yılında Türk Tabipler Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülüne layık görülen Profesör Doktor Muzaffer Eski Ocak, Türkiye'de bağışıklama hizmetlerinin bugününü, karşılaşılan sorunları ve halk sağlığını korumanın neden güçlü bir koruyucu sağlık sistemiyle mümkün olduğunu beraber konuşacaklar bugün saat 13'te Önce Sağlık'ta. Önce Sağlık'tan hemen sonra ise Kopuk Bağlar var. Nesnelerin tarihini konuştuğumuz bu programda Fatma Genç ve Hasan Ateş limonu masaya yatırıyorlar. Bu Melez Turunçgil'in hikayesine odaklanıyorlar. Melez bir turunçgil olarak ortaya çıkan limonun kokusu, şifası ve ekşi tadıyla bahçelerden saray mutfaklarına, tıp metinlerinden ticaret yollarına ve sofralara uzanan tarihini, uzun tarihini konuşacaklar bugün saat 14'te Kopuk Bağlar'da. Ondan hemen sonra Adagio'dan Presto'ya programı var. Nilgün Bilgiç bizim için bu klasik müzik kuşağına uygun müzikler seçti bugün de ve hemen ondan sonra da 15.30'da Sinefil'e kulak veriyoruz. 21 yıldır süren bu programda her hafta sinemada neler oluyor, neler bitiyor Melis Behnil ve Yeşim Burul anlatmaya devam ediyorlar. Bu hafta ise başta Power Ballad olmak üzere vizyon filmlerini ve alternatif gösterim programlarını ve sinema dünyasından son haberleri sunacaklar bizlere. Paramount ve Warner Bros. Satın alma sürecinden son gelişmeleri, Odyssey'in vizyon yolculuğunu ve platformlardan film önerilerini paylaşacaklar. Müzikleri ise Power Ballad için yazılmış orijinal şarkıların yanı sıra filmin başrol oyuncusu Paul Rudd'ın seslendirdiği pop klasiklerinden oluşuyormuş. Bugün saat 15.30'da Sinefil'de dinleyebilirsiniz. 17'de ise Dünyanın Cazı var. Dünyanın Cazı direksiyonunda her cuma olduğu gibi Ceyhan Usanmaz direksiyon başında olacak ve bize Supreme Blue albümünden örnekler hazırlamış. Onları dinletecek. Caz tarihinin köşe taşlarından Miles Davis'in Kind of Blue ve John Coltrane'in Allow Supreme albümlerine selam çakan Nicholas Payton ve Butcher Brown'un izlerini sürecek bugün saat 17'de Dünyanın Cazı programında. 18'de ise İklim Kuşağı Konuşuyor programında Atlas Sarrafoğlu dünyadan iklim krizine dair haberleri bizlerle paylaşacak. 18.10'da Açık Dergi'de İlksel Mavituna bir yaz yayınına başladı. Bize çeşitli müzikler hazırladı. 2026 yılında yayınlanmış albümlerden onlara kulak verebilirsiniz. 18.50'de tekrar mikrofon Ceyhan Usanmaz'da olacak ve olacaktı, fakat o da bir yaz molası verdi. Bir iki hafta o da bu köşe kitap köşesi programını yerine müzikler bıraktı. Onları dinleyeceğiz. Saat 19'da Eser Miktar'da var. Başak Ürer'in hazırladığı programın bu haftaki konuğu heykeltıraş Gizem Özçelik olacak. Deniz canlılarından, özellikle vatozlardan ilham alan sanatçının pratiğini konuşacağız. Görünen ve görünmeyen arasındaki ilişkiyi, doğanın bilinmezliğini ve heykel üretim sürecinde beraber ele alacaklar. Ayrıca Türkiye'de heykel üretmenin dinamiklerini ve güncel sanat piyasasına dair değerlendirmeleri de konu başlıkları arasında olacak. Bugün saat 19'da dinleyebilirsiniz. 19.30'da Bağımsızlar var ve bu hafta Apache Kültür. Onlar böyle bir şey yapıyorlar, biliyorsunuz. Apache Kültür böyle bir karışık bir kelime oyunu var orada. Onların bu haftaki başlığı da Duyduğumuz Dünya Umwelt olacakmış. Ulaş Bayraktar ve Ezgi Bakçay hazırlamış bu hafta Bağımsızlar programını. Saat 19.30'da onlara kulak verebilirsiniz. 20'de ise Koyu Mavi'de yine The Odyssey filmine uzanacağız. Christopher Nolan'ın şu anda gündemi pek çok biçimde oyalayan filmi vizyona girdi malum ve Homeros'un Odisea destanından esinlenen filmden, müziklerinden ve müzik albümlerinden şarkılar var bugün. Koyu Mavi de Gülçin Orgun hazırlıyor. Saat 20'de 21'de Aşağı Mahalle programına kulak verebilirsiniz. Ümit Baykar'a bu akşamki programda Sardinyalı usta trompetçi Paula Fresu'nun, caz tarihinin en büyük devrimcisi Miles Davis'e adadığı kapsamlı tiyatro ve müzik projesi olan Kind of Lives albümüne den seçkiler hazırlamış bizim için. Ve saat gece yarısı 23'te Grounded'a kulak vereceğiz. Grounded'da da bu haftaki bölümünde Convert gitaristi Kurt Ballou'nun yapımcı ve mühendis olarak elinin değdiği kayıtları dinlemeye devam edecekmişiz. Bu gece saat 23'te kulak verebilirsiniz. Yarına geçmeden önce bir soluksuz oldu. Farkındayım, Cuma günü epey yoğun ve pek çok program dolu dolu olacak. Hadi bir müzik arası daha verelim. Sudan Archives'a kulak vereceğiz. Selfish Soul.

Britney Parks, nam diğer Sudan Archives'dan 2022 tarihli Natural Born Prom Queen albümünden Selfish Soul dinledik. Hadi devam edelim. Yarın yani 25 Temmuz 2026 Cumartesi sabahı radyomuzda nasıl başlıyor? Gün boyunca neler var programlarda anlatmaya başlayalım. Saat 9'da Radyo Agos yayında olacak. Edward Danzikyan ve Pakrat Estukyan'a kulak vereceğiz. Kırmızı Duvar'ın ardında yeni bir döneme dair anlatacakları olacak. Yerevan'ın altındaki gizemli yeraltı şehrinden Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki yeni gelişmelere, Fener Rum Lisesi'nin geçici taşınmasından çocuk hakları ve güncel siyasete uzanan haftanın öne çıkan haberlerini konuşacaklar. Saat 9'da 1,5 saat boyunca Radyo Agos yayında olacak. Saat 10.30'da ise Mücadele Atlası'na bırakacak mikrofonu Onursal Engel, Türkiye'deki çevre mücadelelerinin atlasını tutmaya devam ediyor ve bu sefer rotayı Ordu'ya çeviriyor. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül'le Perşembe Yaylası'ndaki çevre mücadelesini konuşacaklar saat 10.30'da. 11'de ise Yeni Şeyler Rejimi mikrofon başında olacak. Yani İlda Alçay ve Sıla Arkat mikrofon başında olacak. Kentte Aylak Kalmak başlığıyla bir program hazırladılar kendileri. Flanörlük kimin hakkı? Flanörlük bugün hala mümkün mü? Yoksa kent artık sadece tüketebilenlerin yavaşlayabildiği bir mekanı mı dönüştü? Bu soruları mercek altına alıyorlar yarın saat 11'de. 15'te ise Dünyayı Dinliyorum var. Zekeriya Şen bu hafta programı iki bölüme ayırmış. Hamraz ve Abarkuh, Rotterdam'da buluşan İranlı ve Fransız iki müzisyen duduk ve tamburu bir araya getiriyor. İran ve Ermenistan'ın kadim makamlarından beslenen doğaçlama temelli bir hipnotik yolculuğa davet ediyorlar bizi. Onların hemen ardından programın ikinci bölümünde ise Mans Faroy ve Afrika Si, Küba, Senegal ve Ghana'nın müzik geleneklerini buluşturan perküsyonist Mans Faroy, rumba, kora, bata ritimlerini Atlantik'in müzikal bir köprüye dönüştürerek Balake Sissoko'da albümün konuklarından bir tanesiymiş. Yani Küba, Senegal, Ghana müziklerinin harmanlandığı bir albümü dinleyeceğiz. Dünyayı Dinliyorum programının ikinci bölümünde. Yani İran, Fransa, Ermenistan, Küba, Senegal, Ghana büyük bir yolculuğa çıkartıyor bizi Zekeriya Şen bu hafta Dünyayı Dinliyorum da. Saat 16'da ise Japonya'ya uzanıyoruz. Ahmet Uncu'nun hazırladığı Yojimbo programında Japon alternatif müzik sahnesinin kendine özgü isimlerinden Yatsuko Nina konuk oluyor ve müzikal yolculuğuna bakacaklar bu hafta Ahmet Uncu programında. Kendine has vokal tarzı, deneysel yaklaşımı ve duygusal şarkı sözleriyle dinleyicilerin üzerinde derin bir iz bırakan Nina'nın kısa kariyerine rağmen Japon bağımsız müzik dünyasında unutulmayan sanatçılar arasında yer almış. Program boyunca sanatçının solo çalışmalarından seçtiği şarkıları dinletecekmiş bize Ahmet Uncu. Ve hemen oradan sonra da Japonya'dan bu sefer bambaşka bir coğrafyaya uzanacağız ve Sufi yani kavalli müziğinin geleneksel büyük temsilcilerinden bir tanesi Sabri Brothers'ı dinleyeceğiz. Music of the World İstanbul programında saat 17'de Kutay Derinkuay bizi bu meşhur efsanevi Supreme Collection Volume 2 albümünden kayıtlar getirmiş. Kavalli'nin dünya çapında tanınmasını sağlayan topluluk aşk, barış ve birlik mesajlarını güçlü vokalleriyle aktarırken dinleyicileri ise bir manevi yolculuğa davet ediyor. Onlara kulak verebilirsiniz. Saat 20'de ise Yörünge var. Yavuz Baydar'ın hazırladığı programda bir büyük caz festivalinde müzik ziyafeti ve izlenimleri sunacak bize Yavuz Baydar. Umbria caz ve gelip geçenler demiş. Charles Lloyd ile eski günlere dair sohbet, Jason Moran, Yörünge'ye Duke Ellington'ı, Gonzalo Rubalcaba, Pino Daniele'yi, Chris Porter'da Sonny Rollins'i anlatmış.
Konserlerde zirveden seslenen iki vokalist ve 12 günlük şölenden geriye kalanlar yarın saat 20'de Yörünge'de. 21'de ise High Times var. Yörünge'den hemen sonra High Times'a Rasmemo'nun hazırladığı bu programa kulak vereceğiz. Reggae ve Dub tarihine damga vuran Blood and Fire arşivinden seçilmiş klasikler dinlemeye devam ediyoruz. Max Romeo, Big Youth, Keith Hudson, U-Roy, Johnny Clark ve daha birçok ustayla 1970'lerin kök reggae, root reggae ruhuna uzanan bir yolculuk var High Times'da. Ve 26 Temmuz'a geçecek olursak pazar günü saat 10.30'da Botanitopya bizi bekliyor. Benan Kapucu'nun hazırladığı programda hayatının büyük bir bölümünü kaktüsler hakkında yazmaya, bitki toplamaya ve araştırmaya adayan 19. yüzyılda yaşamış Fransız bahçıvan ve yazar Charles-Antoine Lameyrie anlatacakmış bize. Kaktüslerle ilgili bilgilerin yayılmasından da merkezi bir rol üstlenen Lameyrie'yi ve incelikli botanik illüstrasyonlarını konuşacakmışız saat 10.30'da Botanitopya'da. Saat 11'de ise Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses'te İştar Gözaydın bize Mozart dinletmeye devam edecek. 12'de Agora'ya bırakacak sözü. Agora'da Ece Zeren Aydınoğlu bu bölümde fotoğrafın hafızayla, kimlikle ve mekanla kurduğu ilişkiyi masaya yatırıyor. Konuğu ise fotoğraf sanatçısı, akademisyen ve küratör Nilay İştek olacakmış. Fotoğrafın bir kayıt aracı olmanın ötesinde nasıl anlam ürettiğini, toplumsal benliği nasıl şekillendirdiğini, günümüzde değişen fotoğraf üretim pratiklerini ve küratörlük yaklaşımını ele alacaklar. Londra'daki üretim deneyiminden eğitim çalışmalarına, sanatçı ve eser seçimindeki gözettiği ölçütlerden yeni projelerine uzanan bir sohbet bizi bekliyor. Pazar günü saat 12'de Agora'da. 15'te ise Musiki Arşivi var. Bülent Aksoy'un hazırladığı programda bu hafta Bekir Sıtkı Sezgin'in iki ayrı İstanbul Radyosu programıyla Münir Nurettin Selçuk'un 1928 öncesinde Pate şirketi için doldurduğu 5 gramofon plağı dinletilecek bize saat 15'te Musiki Arşivi'nde. Kaçırmayın diyelim bu özel kayıtları. Saat 16'da ise tango yolculuğumuzda Rio de la Plata programında Ferit Dalbudak'la kulak vereceğiz ve kabare çağının ilişkileri, anne figürü ve tango şiiriyle edebiyatında göç teması üzerine konuşacakmışız. Juan D'Arienzo yani ritmin kralı, Roberto Firpo, Vicente Greco, Orkestra Silbando, Pedro Lorenz, Hector Varela tandaları bize eşlik edecekmiş. Bunları konuşurken pazar günü saat 16'da Rio de la Plata programında ve 18'de Gidilmeyen Yol programında Aslı Kotaman da Odise'yi masaya yatırmış. Odise'yi yıllarca yanlış okumuş olabilir miyiz sorusunu soruyor ve 2017'de Odise'yi çeviren Emily Watson çeviri tarihinde bir devrim yarattı demiş. Peki yanlış okuduğumuz sadece Odise'yi mi? Edebiyatın gidilmemiş yollarına devam ediyoruz bu hafta da saat 18'de pazar akşamı ve saat 22'de Sarhoş Atlar zamanında ölüm yıl dönümünde usta, büyük usta C.C. Cale şarkıları olacakmış Sarhoş Atlar zamanında. Böyle bu dolu dolu hafta sonu bizi bekliyor. Christopher Nolan'ın Odyssey'nin açtığı kapılardan Miles Davis anmalarına, Cavalli'nin manevi yolculuğundan Yerevan'ın yeraltı şehirlerine, pek çok dünya müziğinden, dünyanın bambaşka yerlerinden, müziklerden flanörlüğe uzanan dop dolu bir hafta sonu var. Son bir parça çalmadan önce ki baktım süremiz yetiyor. Biraz dolu dolu bir programdı her cuma olduğu gibi. Bültenlerimizi hatırlatmak isterim. Bültenlerimiz salı ve cumartesi günleri posta kutunuzda oluyor. Salı günleri saat 14'te hikayenin sonu. KOP 31'e giderken bu sene
Kasım ayında Antalya'da gerçekleşecek COP31'e giderken iklim krizine dair bir bülten hazırlıyoruz. Bu bülteni Salı günü posta kutunuzda bulabilirsiniz ve Cumartesi yıllardır sürdürdüğümüz açık bülteni posta kutunuzda bulabilirsiniz. İki bültene de erişmek için çok kolay. Açıkbülten.substack.com adresinden mail adresinizi oraya girip subscribe tuşuna basmanız kafi. Salı ve Cumartesi günleri bu bültenler posta kutunuzda olacak. Pek çok sosyal medya hesabımız var. Buralardan bizleri takip edebilirsiniz. Neler oluyor, neler bitiyor radyomuzda bakabilirsiniz. Ayrıca bir YouTube kanalımız var. Apaçık Radyo YouTube kanalına abone olup geçtiğimiz Aralık ayından beri sürdürdüğümüz söyleşileri Açık Dergi Portreler söyleşilerini izleyebilirsiniz. Son söyleşimiz de Gündüz Vassaflı'ydı. Bunu da kaçırmayın diyeyim. Ve son bir parça dinleyeceğiz. Tanya Esperanza'ya kulak vereceğiz. Buy You a New Attitude dinleyerek kapatacağız programı. Teknik Masa'da Andrei Gritscu vardı. Ona teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, bu soluksuz programı dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın. Andrei Gritscu vardı, ona teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, bu soluksuz programı dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.

Mama getting hungry. Could I order delivery? Yes.

0: attitude.
1: One, two, three, four.
2: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeliha Hacı Muratlar Sevinç'e teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Reklamlar.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
11: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
6: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysan Örçal'a teşekkür ederiz.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sana sorularıma geçmeden önce bu haftaki gündemimizi ve aslında birazcık da seni tanıtmak istiyorum izninle.
0: Tabii ki.
1: Bu haftaki gündemimiz Akdeniz. Akdeniz ekosisteminde doğayla uyumlu bir yaşam nasıl sürer? Aslında kısaca bu 25 dakikada bunun pratiklerine ve teorisine girmeye çalışacağız seninle birlikte. Malum Akdeniz ekosistemi pek çoğumuzun hayran olduğu, çok sevdiği ekosistemlerden bir tanesi. Aynı zamanda hotspot dediğimiz dünyada doğa koruma için öncelikli alanlardan, havzalardan bir tanesi. Nesli tehlike altında olan pek çok türün bulunması ve bu türlerin de aynı zamanda hem endemik hem de tehlike altında bulunması nedeniyle ve tabii oldukça sıcak bir bölge, kışların çok yağışlı ve ılıman geçiyor olması, yazın ise onun tersine çok kurak ve çok sıcak geçiyor olması çok kendine has bir ekosistem oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki bizlerin yaşamı da oldukça buraya uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun için binlerce yılda oluşmuş aslında burada yer alan yaşam örnekleri, pratikleri, bütünleri var. Bunlardan bir tanesi de İzmir şehir merkezine çok yakın bir konumda. Orhanlı Vadisi'nden bahsediyorum. Burası bir kadim üretim havzası. Yani doğada herhangi bir canlı orada kendini herhangi bir canlı gibi davranan, bu şekilde bir yaşam kurmuş olan insanların havzası diyelim. Öyle ki burada baktığımızda işte zeytinliklere baktığımızda örneğin aslında bir etrafındaki ormanlardan çok farklı olmayan sadece yeşilin tonunun değiştiği bir orman ekosistemi görüyoruz. Zeytinin içine biraz daha girip yaklaştığımızda içinde farklı çalıların, ağaçların, orkidelerin yaşadığını görüyoruz. Aynı zamanda yılın belli dönemlerinde zeytin hasadı dışında örneğin mera gibi kullanıldığını görüyoruz. Yine ben detayları sana anlattıracağım ama şöyle bir vadinin resmini çizebilelim istiyorum zihnimizde. Ve zeytinliklerden aşağı derelere indiğimizde içinde hayıtların, zakkumların, karaçalıların, etrafında işte yabani lavantaların olduğu bu mevsimde böyle rengarenk pespembe çiçeklerle donanmış her yerde kelebeklerin uçtuğu doğal dere ekosistemlerini hala görebildiğimiz bir bölge burası. Ve etrafında da işte tarımıyla özellikle organik tarımıyla ata tohumlarının o eski geleneksel tarımın yapıldığı bir yaşam. Şimdi peki Galip kim? Neden ondan bu yaşamı dinleyeceğiz? Galip de bizim bu vadede tanıştığımız bir arkadaşımız. Biz derken Doğa Derneği'nden bahsediyorum. Doğa Derneği'nin de genel merkez ofisi bu vadideki bir eski okulda bulunuyor. Burası aynı zamanda Seferihisar Doğa Okulu. Ve burada bu inşaat süresinde tanıştığımız bir genç Galip. Ve daha sonrasında da hatta Doğa Derneği ekibine katılmış. Doğa Derneği de şu anda genel koordinatör olarak çalışıyor. Dolayısıyla doğayla uyumlu yaşam pratiklerinin içine doğmuş bir arkadaşımız. Yani benim gibi işte şehrin içine doğmuş doğa korumacılardan değil. Bilakis hani işin aslında pratiğine doğmuş, sonradan teorisini öğrenmiş birisi. Dolayısıyla onun gözünden böyle bir kadim üretim havzasında özellikle de iklim değişikliğini konuştuğumuz bu dönemlerde böyle bir havzada iklim değişikliğine uyumlu bir yaşam nasıl sürebilir? Afetlere dirençli bu ekosistemlerle birlikte nasıl yaşam pratikleri sürüyor bu vadede? Sevgili Galip'le bunları konuşacağız. Evet Galip'ciğim tekrar hoş geldin. Hemen zeytinlerle başlayalım istiyorum ben. Hazır iklim değiş demişken de kuraklıkla başlayalım istiyorum. Özellikle bu bölgede kesinlikle sürülmeyen ve sulanmayan bir zeytin üretimi yapılıyor. Peki bu kadar sıcak günlerde hiç sulanmadan bir zeytinlik nasıl olabiliyor? Neden olabiliyor? Nasıl bir süreç inşa ediliyor bu zeytinlikler yapılırken?
0: Sevgili Dice, çok teşekkürler bu özetin için. Şuradan başlamak istiyorum. Aslında bu anlattıkların çok kısa zaman içerisinde günümüze gelmiş ve yaşanmış olaylar değil, binlerce yıldır sürecin aslında getirdiği özetinden hani bunu anlayabiliriz. Yani binlerce yıldır birikimin aslında şu anda günümüzde yansımasını görüyoruz. Özellikle Orhanlı Vadisi ve Anadolu'da pek çok aslında Orhanlı Vadisi'ne benzer doğal alanlarda bunları hala görebiliyoruz. Orhanlı üzerinde baktığımızda aslında Zeytin'de bir hala doğa kültürü yaşıyor. Zeytin ve diğer canlılar arasında. Bu da nasıl oluyor? Aslında zeytin dikilen bir şey değil Orhanlı Vadisi'nde. Zeytin kendiliğinden çıkan bir buradaki ağaç türü. Ve buna baktığımızda aslında nerede, nasıl çıkacağına insan karar vermiyor. Burada zeytin karar veriyor. Ve bütün aslında o etrafındaki canlı çeşitleriyle birlikte, bitkisiyle, yaban hayvanlarıyla birlikte bir uyum içerisinde yaşıyor. Ve buradaki insanlar da aslında bu uyum içerisinde yaşamın ilişkileri görebiliyorlar. Bunları belki şu anda gitsek hani Orhanlı Vadisi'nde herhangi bir köyde yaşayan bir insana bunu sorsak bu şekilde anlatmayacaktır. Ama bunların hafızasında ve yaşam biçimlerinde gerçekten bu ilişkileri görerek bir doğa kültürünü hala günümüzde yaşatıyorlar. Bu neyi sağlıyor? İklim değişikliğini. Aslında hani çok kısa zaman içerisinde bu iklim değişikliğinden, iklim krizinden hep bahsediliyor, hep söyleniyor. Fakat doğa dostu yani doğadaki insan müdahalesinin en az olduğu alanlardaki canlılık çeşitliliğinde bu iklim değişikliğine karşı kendini yine koruyabiliyor. Nasıl koruyor? İşte dediğim gibi bu çeşitlilikle koruyor. Bu ilişkilerle birlikte kurtuyor. Bu kültürün devam etmesiyle birlikte koruyor. Ve vadimizde de aslında biz zeytin özelinde şu anda Anadolu'nun pek çok yerinde mücadele eden Akdeniz sineği denilen zararlı bir böcek türünden bahsediliyor. Fakat bunun nedenini hiç kimse tabii ki sorguluyor. Neden Akdeniz sineği geliyor? Neden buralarda var? Çünkü her yere ne yazık ki hani zeytin dikmeye başlandı. Her yerde bu zeytinler kendi genetik özelliğinde olan zeytin ırkları yerine daha tırnak içerisinde söyleyeyim verimli, daha çok para getirebilecek zeytin türlerine geçiliyor. Fakat bunlar da işte bu sefer doğa dostu bir zeytin kültürü ya da biyoçeşitliliği destekten bir zeytincilikten daha çok ranta dayalı, daha çok aslında oradaki o biyoçeşitliliği zarar veren bir zeytincilik durumuna düşebiliyor. Orhanlı Vadisi'nde de özet olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten hani bu değişim olmadığı için ve hala günümüzdeki bu kadarını iklim değişikliği olduğu bir süreçte buradaki doğa zeytinlikleri görebiliyoruz.
1: Harika. Yani burada tabii şuna da değinmek istiyorum ben. Sonuçta bizi zor günler bekliyor. İşte Göcek'te bir yangın yaşadık ve ciddi anlamda zeytinlikler de yandı. Dolayısıyla hani kuraklığa dayanıklı yerli türlerimizi yaşatmak ve bu tür aslında zorluklara, afetlere hazırlıklı olmak da bir ekonomik getiri. Bir
0: Kesinlikle.
1: yandan da yani şu aslında çok açık soru, ben cevabı biliyorum ama yine soracağım. Peki bu geleneksel zeytinliklerden yani siz zarar mı ediyorsunuz da buraya bu özellikle İzmir dışından veya köy dışından bu vadi dışından yerleşen insanlar hemen yabancı zeytin türlerini yani biraz internetten araştırıyorlar veya birilerine soruyorlar. Ay en verimli zeytin buymuş diyerek getirip dikiyorlar ki artık yani yavaş yavaş şu bilinç oturur diye umuyorum. Yani bir türün verimli olması için o coğrafyada aslında doğup büyümesi ve o coğrafyanın ya da koşullarına benzer bir yerde dikilmesi gerekiyor. Genelde en verimli tür o vadinin kendi yerel aslında türüdür, ırkıdır. Dolayısıyla ekonomik olarak nasıl bir döngüsü var zeytinliklerin? Böyle kısaca biraz ona girelim mi? Yani sadece zeytinliklerden, zeytinden mi gelir elde ediliyor? Bir de ikinci olarak onu da anlat istersen.
0: Tabii ki Dicle'cim. Şöyle söyleyeyim. Aslında hani bu biraz bilgisizlikten kaynaklanıyor. Şimdi hep bizim yani hayatımız boyunca bir şeylerin işte öğretim öğrenim süreci içerisinde sıralarda arka arka oturduk. Tek sıra düzeyinde. İşte askerlik yaparken askere gidenler bilir. Hep tek sıra dizinde ve herkesin doğru bir sıralama şeklinde olduğunu. Bunu ağaçlarda da ne yazık ki artık bizim yani bilincimize işlenmiş durumda. Yani bir şey dikilirse tek sıra ve dümdüz çizgi halinde dikilmesi lazım. Mesafeleri her bir şekilde eşit olması lazım. Ki işte arasından traktörü geçebilecek kadar mesafe ayarlamaları yapılması lazım gibi zihinlerde aslında bir zeytinliğin sanki böyle dümdüz sıradan arka arkaya zeytinlerin dikilmesi, aralarında makinelerin geçebileceği kadar bir mesafenin bırakılması şeklinde bir öğreti var ve bu devam ediyor ne yazık ki. Fakat şunu bilmiyor yani özellikle bu zeytinciliğe başlamak isteyen ya da bir zeytinliğim olsun orada zaman geçireyim oradan bir ekonomik hani gelir elde edeyim diyenler genelde aldıkları alan ya da gittikleri bölgelerde buradaki yerel halkla ilişkileri ne yazık ki kopuk oluyor. Aslında buradaki yerel halk bunun binlerce yıldır oradaki o zeytinliğin içerisinde bir canlı olarak yaşamayı sürdürmüş. Hiçbir şekilde müdahalesi olmamış ve bu ekonomik olarak zararmış. Hayır, tam tersine daha fazla hatta oradaki ürün deseninden daha fazla girdi elde etmiş durumda. Bunu maddi olarak bakarsak, sosyal olarak bakarsak zaten daha da hani getirisi çok fazla. Onları da değineceğim. Ve ne yazık ki bu sorulmadığı için yerel halkta bir bilgi paylaşımı alıp verme meselesi olmadığı için gelenler genelde işte dozerini tutup ondan sonra hiç buranın türü olmayan zeytinleri getirip ve ciddi anlamda bir para harcamak durumunda kalıyorlar. İşte alanı düzlüyorlar. Zeytin fidanları alınıyor. Sonra onları sulamaları gerekiyor. Damlama boru sistemi çekmeleri gerekiyor. Eğer baraj varsa barajdan su getirmeleri gerekiyor. Baraj yoksa artezyan atılıyor. Artezyandan su çekmesi için elektrik ihtiyacı var. Onları suladıkları için hastalık geliyor. Hastalık geldiği için zehirli kimyasal zehirler atmak durumunda kalıyor. Böyle bir sürecin içerisine giriyor ve günümüzde ne yazık ki şu anda Anadolu'nun pek çok yerine aynı tür dikilmeye devam ediyor. Bunlar tamamen aslında biraz önce de ilk başta söylediğim gibi ilişkilerin kopması, insanların kendi başına bir yerden duydukları, onu sentezlememesi, araştırmamasından kaynaklı olarak bu duruma getiriyor. Yani aslında var olan son derece oranın endemik türü olan zeytin yerine farklı ırklar gelebiliyor. Bunların peki bu zeytinliklerin doğa dostu zeytinlik dediğimiz zeytinliklerin getirisi inanılmaz yani hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda bunu derler. Bir defa sadece zeytin almıyor buradaki insanlar. Dönemsel olarak zeytinliğin ayağına varıyorlar. Yani zeytinliğin sahibi değil, onun bir parçası olarak yaşıyorlar. Ve gittiklerinde ilkbaharda otunu topluyorlar. Sonbaharda zeytinini topluyorlar. Budama yaptığında odununu elde ediyorlar. Mantarını kışın topluyorlar. Süreç böyle 4 mevsim, belli dönemler, belli aralıklarda zeytinle insan ilişkisi süreklilik bir şekilde devam ediyor. Ve buradan da bu insanlar aslında gelir elde ediyor. Bir de bu tür zaten kendiliğinden çıkan, buranın türü olan zeytinlikler hep aşı kültürüyle devam ediyor. Büyümesi erkence aşılıyor. Bazı bölgelerde memecik, bazı bölgelerde uslu. Anadolu'nun çok farklı yerlerinde bu çeşitlilik, değişkenlik gösteriyor. Aşılandığı için, dikme zeytin olmadığı için ve zeytinler daha yukarıdan büyümeye başlıyor. Yani bir hayvanın aslında otlarken orada ona ulaşmamasını sağlıyor. Filizlerini yemiyor ve böylece zeytin ağacı daha büyüyebiliyor. Hayvancılık burada bu zeytinliklerde devam ediyor. Mera olarak da kullanılıyor. Bu mera olarak kullanıldığı için buradaki hayvan zaten oradaki en doğal otu, en temiz otu, zeytinliklerin alt biyoçeşitliliği aslında en fazla destekleyen bitki türlerini hayvan da aslında besin olarak almış oluyor. Bu ne sağlıyor? Oradaki hayvancılık yapan daha az yem kullanmasına vesile oluyor. Kapalı sistem hayvancılık yerine açık sistem hayvancılık yaparak daha kaliteli süt elde etmesine ve et elde etmesine vesile oluyor. Bunlar aslında ekonomik olarak baktığımızda doğa dostu zeytinliklerin sadece hani parayla ölçülebilecek bir şeyden çıkartıp hem sosyal hem de ekonomik anlamda katkısının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bir belki hani konumuzda da girebiliriz. Bu Akdeniz orman ekosistemlerinde en fazla kuraklıktan ve yağışların az olmamasından dolayı biliyorsun Kızılçam işte yazın çok sıcaklar oluyor ve hani en böyle olmadık zamanda yangınlar çıkıyor. Biz şunu fark ettik bu zeytinliklerde. Hayvanlar otladığı zaman mera olarak kullandığında açtıkları patikalar, açtıkları alanlar aslında yangına bir savunma niteliğinde oluyor. Yani yangın
1: Doğal bir
0: geçmek.
1: bariyer oluşturuyor aslında bu da
0: Aynen.
1: geçiş yolları tabii.
0: Aynen. Bu bariyerler aslında bir yandan da hem zeytinlikleri hem de buradaki Akdeniz orman ekosistemi dediğimiz diğer türleri de korumuş oluyor. İnan bunu buradaki yaşayan köydeki 70 yaşındaki Ahmet amcaya da sorsak bunu çok iyi anlatır. Mehmet amcaya da sorsak anlatır. Hatice teyzeye de sorsak bunu çok iyi anlatır. Çünkü bu insanlar dediğim gibi ilişkileri görebilen, doğadaki bütün canlılar arasındaki hangi canlının hangi bitki türüyle birlikte yaşadığını, hangi ağaca, hangi kuşun geldiğini çok iyi analiz edebilen insanlar hala günümüzde yaşıyor. Bunlardan bir tanesi Seferistan'ın Orhanlı Vadisi. Ben de bu kültürde büyüdüm ve bunu yaşatmak için de elimden geleni yapıyorum.
1: Çok güzel. Yani aslında burada özellikle programda dikkat çekmek istediğim şey de tam olarak bu. Hep tabii ki yenilikçi teknolojilere, yeni fikirlere, yeni pratiklere ihtiyacımız var ve daha fazla olacak iklim değişikliği sürecinde. Fakat bir yandan da Anadolu'nun geçmişine baktığımız zaman 12 bin yıl boyunca zaten pek çok iklim değişikliği, iklim krizi yaşamış bir coğrafyadayız. Dolayısıyla bütün bu zorluklara rağmen tarım nasıl devam etmiş, yaşam nasıl devam etmiş, bundan yola çıkmak yani temele öncelikle bunu koymak gerekiyor. Peki konuyu biraz da sellere getirmek istiyorum ben. Geçen hafta oradaydım. İşte oradaki Engeç Deresi'nde harika bir an hatırlıyorum. Yani böyle içinde bütün çiçekler, kuşlar, kelebekler. Yani uzun zamandır böyle doğal bir dere ekosistemi görmemiştim açıkçası. Elimizde çok fazla hani böyle yerlerde yaşayan insanlar için özellikle sormak istiyorum. Yani elimizde ne var? Yani bir dere ekosistemine destek nasıl olabiliriz? Aslında ya da siz neler yapıyorsunuz bu konuda? Diyelim ki müdahale ediliyor ya da bir sel oluyor. Tekrar o derenin kendi ekosistemine dönmesi için neler yapabiliriz?
0: Sevgili Dicle, gerçekten hani bu konular Anadolu'nun pek çok yerinde hep önümüze geliyor ve her yıl neredeyse işte haber kanallarında şurayı sel vurdu, işte şu bina yıkıldı, şu oldu, bu oldu. Çok fazla yani haberle karşı karşıya geliyoruz. Bu ne yazık ki her yerde var. Bizim vadimizde de özellikle ortasından geçen bir Karakoş Deresi var. Burada da tabii ki sel olmuyor mu? Oluyor. Her yıl bir sel oluyor. Fakat insanlar burada sellere karşı böyle bir savaş içerisinde ya da buna karşı haydi hep birlikte önlem alıyoruz. İşte önüne baraj yapmamız lazım, taş setler yapmamız lazım diye bir duymadım ben. Yani böyle bir düşünce biçimini duymadım. Tam tersine insanlar aslında sellerin olabileceğini, taşkınların olabileceğini biliyorlar. Çünkü yağışlar sadece bu yıllarda çok fazla olan yağışlar değil. Geçmişe baktığımızda da çok fazla yağış alan yıllar olmuş, yine taşkınlar olmuş ama hiç bu şekilde haberler almamıştık. Yani hiçbir binanın yıkıldığını duymamıştık. Bunun sebebi ne peki? Ne oluyor şu anda? Ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar artık yaşam alanlarının nerede olması gerektiğini tam anlamıyla çözümleyemiyor. Yani bir dere kenarının oraya gittiğinde evini çok rahatlıkla yapabiliyor. Yeri geliyor bunu hobi bahçesi olarak yapabiliyor. Yeri geliyor bunu kaçak yapı olarak yapabiliyor. Ve günün sonunda buradaki taşkın olduğu zaman zarar görüyor. Ve bu sefer sellerin sanki hani çok fazla böyle hani düşmancasına bir yorumlamaya doğru gidiyor. Halbuki aslında dereler taşkın olduğunda ya da seller olduğunda oradaki dere ekosistemi herhangi bir şekilde değişmediğinde bu nedir dere ekosistemi? Aslında her derenin işte Akdeniz bitki örtüsünde baktığımızda derelerin aslında belirli akımları görebilirsiniz, çınarları görebilirsiniz, hayıtlar vardır, ondan sonra kamışlar vardır, ılgın ağaçları vardır ve bunlar derelerin hep böyle kenar bentlerine doğru inanılmaz bir böyle rengarenk aslında açar mevsimi geldiğinde ve o derede inanılmaz böyle bir şey yaratır yani görüntü yaratır. Gittiğinizde o derede yürümek istersiniz. Bu hala Orhanlı Vadisi'nde var ve inanın dere bu bölgelerde taştığı zaman taşıyor. Tekrardan sular azaldığı zaman hiçbir şekilde bozulma ve yıkıma neden olmuyor. Çünkü buradaki dere ekosistemine aslında müdahale edilmemiş oluyor. Ancak biz dereleri betonlaştırırsak, derelerin kenarındaki ağaçları alırsak, derelerin kenarlarına evler yaparsak, herhangi bir taşkında ya da bir yağış miktarının fazla olmasında buradaki evler ve yaşam tabii ki sıkıntıya girecek. Artık yani bizlerin bu bilince ulaşması gerekiyor ve gerçekten hep mevzuatlarda, kanunlarda çok fazla var. Dere yataklarını şu kadar mesafede işte yanaşamazsın, şuradan kum alamazsın, çakıl alamazsın gibi çok fazla kanunumuz ve mevzuatlarımız var bunlarla ilgili. Bunların uygulanması ve bunları gerçekten halkın da, yaşayan insanların da bilmesi gerekiyor ki bu felaketleri, bu afetleri yaşamamamız gerekiyor. Hatta
1: Evet.
0: bir son olarak onu da söyleyeyim. Bir Orhan'dan yine Bilal amcanın güzel bir lafı vardır. Onu da amcam su çalıdan korkar der. Yani çalıyla aslında bir ilişkisi var. Su çalı ona bir böyle sakinleştiriyor, suyun bir hızını
1: Karşılatıyor.
0: yavaşlatıyor, kendisiyle bir ilişki kurduruyor. Oradan sudan, alüvyonlardan besini kendi altında tutmaya başlıyor ve birçok canlıya yaşam tekrardan kuruyor. İnanılmaz bir ilişki bütünü var. Yani
1: Evet Galip, şimdi son dakikalara yaklaşıyoruz. Kesiyorum seni, kusura bakma ama birazcık da
0: önemli.
1: yangınlara girmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz sene tabii İzmir'de çok büyük bir yangın yaşadık. Orhanlı Vadisi de maalesef çok büyük ölçüde zarar aldı. Bu sene yangınlara karşı nasıl önlemler alınıyor vadide ve neler öğrendik biz? Tabii yani birkaç yılda bir, herhalde en az 3 yılda bir tekrar ediyor bu yangınlar. Bu yangınlar zaten Akdeniz ekosisteminin de doğalı bu arada. Yani aslında belli bir sıklıkta, belli bir kontrolde olması biyoçeşitlik açısından kötü bir şey değil. Onun altını çizeyim. Ancak tabii şu anda insan eliyle bu kadar büyük yıkıma yol açacak noktaya geldiği için zarar veriyor. Siz neler yapıyorsunuz bir önlem almak için? İşte örneğin ben Doğa Derneği'nden biliyorum. Biz etrafımızdaki otları, işte oradaki türlere zarar vermeyecek yöntemlerle kesmeye çalıştık, işte yangını durdurabilmek için olası bir durumda. Nasıl bir süreç var? Son 5 dakikadayız.
0: Evet, son 5 dakika aslında konular çok güzel, uzun uzun konuşmak lazım bunları. Dijeciğim şöyle söyleyeyim, yani çok geçen yıl 2025'in Haziran ayında ciddi bir yangın hani atlattık ve burada neredeyse yaşadığımız evlerde yanmak üzereydi. Ama şunu öğrendik ki yani burada yine birlikte hareket etmek, organizasyonu sağlamak, köydeki insanların bu tür yangınlara karşı aslında hani bir sürekli hani savaşan tarafta, onunla mücadele eden tarafta değil, aslında yangınların olabileceğini her zaman bilmesi ve buna karşı da önlemlerin almasını hani ne kadar önemli olduğunu geçen yıl yangında da tekrardan hatırlamış olduk. Ve sonrasında köyümüzde özellikle bu yangından sonra söyleyeyim, bir sivil toplum kuruluşu hızlıca kuruldu. Orhanlı Vadi Arama Kurtarma Derneği. Çünkü burada kamu kurumlarının ne kadar burada hani etkisi de olsa köydeki yaşayan insanlar bölgeyi çok iyi bildikleri için yangınlara karşı nasıl, nerede durması gerekiyor, neler yapması gerekiyor, acil çıkış planlarının hangi yöne doğru olması gerektiğini çok çok iyi biliyorlar. Ve biz köyümüzde bunlara istinaden bir takım önlemler almaya başladık. En başından neler yaptık? Köyümüzdeki aslında söndürme tankerlerini bir miktar daha arttırdık. İki tane tanker aldık. Bunların hepsi imece oldu. Köylünün ve dışarıdan hani destek veren insanların imecesiyle birlikte böyle bir ekipman ihtiyacımızı güncelledik. Jeneratörler aldık. Şunu fark ettik ki bu tür yangınlarda yani belki her vatandaşın hani bizi dinleyen derin de aslında umarım hani hiçbir zaman bu afetleri yaşamazlar ama bilgisi olması açısından bunları söylemek istiyorum. 3 gün 4 gün elektrik gidince özellikle yaşlılar burada ciddi problemler yaşadı. Biz her eve jeneratör bağlamaya çalıştık bulabildiğimiz kadar ama 1-2 gün boyunca da jeneratör de bulamadık. Herhangi bir yerden de gelmedi. Ve bu sene de yine 6 tane jeneratör temin ettik. Köyde 6 tane hazır kullanmaya yönelik jeneratör var. Yangınlarda en önemlisi yine maskelerin buradaki özellikle eldiven, maske gibi ekipmanların çok çok önemli olduğunu düşündük. Özellikle gençler çok mücadele etti bu yangınla. Birebir yangın alanlarında, söndürme çalışmalarında alanı çok iyi bildikleri için itfaiye personelini yönlendirme konularında ciddi emekleri oldu. Ve onların en azından bu tür yaşlara yardım etme, buradan çıkış planlarını yapma aşamasında duman altında kalsalar bile çalışmaya devam etmesi için maske, eldiven gibi yardımcı ekipmanları tedarik ettik. Ve en önemlisi tabii ki burada bu tür yangından önce alınması gereken önlemlerle ilgili de geçenlerde Doğa Derneği'nin vasıtasıyla yine Orhanlı Köyü'nde bir eğitim düzenledik. Ve bu eğitimde Okan Ülker hocamız geldi Çankırı Üniversitesi'nden. Yangınlara karşı neler yapabiliriz aslında bir sunum gerçekleşti. Katılımcı oldukça iyiydi köydeki insanların bu duyarlı kişilerin gelmesi, bunları aktarması açısından çok çok iyi oldu ve böylece aslında hani sadece yangın sırasında değil, yangından önce neler yapmamız gerektiği ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Biraz önce sen de söyledin, doğa okulunun etrafındaki aslında alanın biçilmesi ile ilgili. Şu anda köyde herkes zaten zirai kimyasal zehirler, ot ilaçları dediğimiz o pestisitler kullanılmıyor. Tam tersine aslında burada biçerek yani mekanik çalışmalarla alanların hızlı büyüyen tek yıllık bitkilerin biçilmesiyle ilgili tüm köy halkı bunun farkında. Bu çalışmalar daha fazla yapılmaya başlandı. Hayvancılık özellikle zeytinlik alanlara işte izin vermeyenler izin vermeye başladı. Hayvanların benim alanıma da girsin, oradaki otu essin hani ki yangın geldiğinde en azından o alandan başka bir alanlara geçmesin şeklinde duyarlılığı arttı. Ve köydeki insanlar yangın sırasında da neler yapabileceğini artık geçmişteki tecrübelerden dolayı bilebiliyorlar. En azından hani jeneratör olsun, ondan sonra su imkanı olsun, ilk yardım çantası olsun, köyü nereden hangi kanallardan tahliye edebileceğini bilincine ulaşmış oldu. Bunlar tabii ki çok önemli çünkü biz bunları hani hazırlıklı olursak yangınları da aslında savaşmak değil, onların olabileceğini her zaman bilir ve ona göre de bir yaşam kültürü benimsemiş oluruz diyeyim.
1: Çok teşekkürler sevgili Galip Ener konuğumuzdu. İzmir'in kadim üretim havzalarından birisi olan Orhanlı Vadisi'ni dinledik ondan. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için sevgili Galip. Aynı zamanda bu haftaki bu program destekçimiz Aysan Örçal'a destekleri için teşekkür ederek programı kapatıyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın, çok teşekkürler.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Dicle Tuğba Kılıç ben. Bu hafta İzmir'den bir konuğum var. Sevgili Galip Ener. Galip hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
3: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Begüm Güzeloğlu, Şengün Otaran, Saadet Pehlivan Eser ve Kamil Eser'e teşekkür ederiz.
1: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Merhabalar. Hikayenin Her Hali programından herkese gönülden selamlar. Bugünkü konuğumuz fotoğrafçı Hadiye Can Gökçe. Hadiye uzun yıllardır sanat eseri reprodüksiyon fotoğrafçılığı alanında çalışıyor. Müzelerin depolarında, galerilerde, müzayede evlerinde, sanatçı atölyelerinde ve özel koleksiyonlarda sanat eserlerini, renkleri, dokuları tüm ayrıntılarıyla belgeleyen bir fotoğrafçı Hadiye. Bir anlamda sanat dünyasının görünmeyen hafızasına da tanıklık ediyor. Mimari fotoğrafçılık alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Hadiye Can Gökçe, kendi sanatsal üretiminde ise bakışın, tanıklığın ve görünmeyen emeğin izini sürüyor. Başkasının Sanatı adlı kişisel sergisi ki 2014 yılında gerçekleşmişti. Ve geçen yıl 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı için gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmaları bu bakışın farklı yönlerini görünür kılıyor. Bugün de onunla fotoğrafın neyi kaydettiğini, görmenin nasıl bir pratik olduğunu ve hafızayla kurduğu ilişkiyi konuşacağız. Hoş geldin Hadiye.
1: Hoş bulduk Aylin'cim.
0: Görme eylemi üzerine konuşarak başlayalım istedim. Ben senin Instagram sayfasının adını da çok seviyorum. Gören bayan diyorsun.
1: Küçük bir şaka.
0: Evet. Ve eski bir örgü markası olan Ören Bayan'a da göz kırpıyor bu. Gören bayan. Sence görmek de örmek gibi bir şey mi diye sorarak başlamak isterim.
1: Aslında gerçekten öyle. Örmek gibi sabır gerektiren, süreç gerektiren, el alışkanlığı gerektiren bir şey olduğunu şu anda senin sorunla bir araya getirdim. Fotoğrafçılıkta da benim yaptığım türden, senin de bahsettiğin gibi işte reprodüksiyon fotoğrafçısı denen kişinin en önemli hususiyeti herhalde müthiş bir fil sabrına sahip olmasıdır. Çünkü o bahsettiğin eksi 5. kattaki depolarda, efendim artı 25. kattaki toplantı salonlarında yer alan sonsuz boyuttaki ve çok çeşitli malzemelerdeki sanat eserlerine karşı her şeyden önce müthiş bir sabır sahibi olduğumuz kesin ben ve ekibimin. Görme meselesinde ise tabii ki o sanatın sahibi olan, telif sahibi kimse onun görmesiyle başlıyor süreç aslında. Orada gören kişiler onlar olsa gerek. Biz ise bu esere kendi gözüyle birebir tanıklık edemeyenler için, muhtemel alıcıları için, muhtemel takdir edicileri için, işte arşivcileri için, araştırmacıları için fotoğraflayıp onları temsil etmiş oluyoruz. Yani müzeler birazcık müzeciler kızmasın ama ölü mekanlar. Yani hızlıca giriyorsun, işte bir iki tane meşhur şeyin önünde bir selfie çekip kaçıyorsun. Ama mesela keyif almak için ya da bir çalışma yapmak için bir sanat eseriyle baş başa kalman gerektiğinde genellikle ya bir kitaptan, güzel, iyi basılmış bir katalogdan veyahut da internetten arayıp buluyorsun ve orada baş başa kalıyorsun. İşte o baş başa kalma işindeki o fotoğrafı ben ya da benim gibi bir meslek profesyoneli çekiyor. Burada da bizim sorumluluğumuz nedir? İşte o eserin renklerini, dokularını düz bir yağlı boya tabloda da doku var. Ya da dokusuzluğunu her neyse yani nasıl bir yapısı varsa onu göstermek. İşte parlatmamak, üzmemek, süzdürmemek falan. Yani senin bir sorun vardı daha önce. Sen onu sormadan ben ona cevap vereceğim. İyi fotoğrafçı kimdir? Yani iyi reprodüksiyon fotoğrafçısı kimdir diye soracak olursan görmediğin kişidir. Yani iyi fotoğrafçıyı görmezsin, kötü fotoğrafçıyı görürsün. Çünkü o parlatmıştır. İşte efendim rengini yansıtamamıştır. Koyu ya da açık çekmiştir. O yüzden iyi bir kunduracı gibi iyi bir kunduracıyı değil kötü kunduracıyı bilirsin ayağını vurduğu zaman. İşte kötü fotoğrafçıyı tanırsın. O dünya çirkini vesikalıklarımız vardır ya kişisel tarihimizde. Oradaki gibi yani iyi fotoğrafçı görünmeyen fotoğrafçıdır diyebilirim.
0: Yani görme zaman içinde de derinleşebilen bir algı. Senle bu röportaja başlamadan, konuşmaya başlamadan şey de diyorduk. Artık çok kolay oldu fotoğraf çekmek. Herkes fotoğraf çekiyor. Hele bu akıllı telefonlardaki filtreler olsun, işte açılar olsun, farklı şekilde tutup havalı fotoğraflar çekme olsun. Tabii sosyal medyada bunu çok destekleyen bir yerde. Fakat görme eylemi de zaman içinde derinleşiyor. Farklı şekilde görebilme sadece makineyi doğru kullanmakla ilgili de değil. Ben sana şeyi de sormak isterim çünkü öyle bir sürecin olduğunu da biliyorum birazcık. Sen görme konusunda kimlerden ilham aldın? Sana yol göstericiler kimler oldu?
1: Ya şimdi fotoğrafçılık pratiği bağlamında konuştuğumuz zaman bir arkadaşımın sözü vardı. İşte fotoğrafçılık çok zor bir şey değil. Basıp çekiyorsun yani gerçekten. Makineyi ters tutmadığın sürece kötü fotoğraf çekmen söz konusu değildi ki selfie'ler çıkana kadar. Fotoğraf makinesi ters tuttuğun zaman da güzel fotoğraf çıkıyor. Yani buradaki mesele o işte temel görme kompozisyon kuralları dahilinde çerçevenin içine neyi koyacağını, hangi oranda koyacağını, efendime söyleyeyim işte fotoğrafın sana getirdiği teknik bir takım imkanları hangi anlatım için işe koşacağını falan. Onu da çok düşünerek değil birazcık içgüdüsel bir şekilde elinin alışmış olduğu şeyden yapıyorsun. Yani herkesin fotoğraf çekmesi bence harika bir şey. Zaten fotoğraf her zaman insanlarla dost bir yani kuruldu, icat edildiği günden beri 19. yüzyılın ortalarından beri ne derler? Kullanıcı dostu bir zanaat. Yani elinize yağlı boyayı alıp ya da elinize kemanı alıp hemen 3 gün içinde insanları öldürmeyecek bir üretim yapamazsınız. Ama fotoğrafla yaparsınız. Fotoğrafın öyle bir hoşluğu var. Merak ve sabır ve birazcık da şey bir cesaret, deneysellik bence işi kurtarır.
0: Bu zanaat demeni çok seviyorum fotoğrafçılar. Hakikaten de öyle. Ve tabii şey de sormak istiyorum. Zaman içinde özellikle senin çalıştığın alanda çok erkeklerin de olduğu bir alan. Sen bir kadın fotoğrafçı olarak görme eylemi, kadın olmak, kadının bakış açısı ile ilgili kendi alanında neler keşfettin?
1: Valla
0: Kadının bakışı
1: evet
0: ne oldu?
1: fotoğrafçı, kadın fotoğrafçı bizim çevrelerde daha az var. Yok değil tabii ki var
0: Tabii.
1: ama daha az. Ama kadın ekipler çok kadınlardan oluşuyor. Yani bütün editörler, küratörler Allah'tan pek çok kadın içeriyor. İlk yıllarında fotoğrafçılığımın ki ben 36 yıldır fotoğrafçıyım. İşte asistanıma işte şurayı şöyle çekeceksiniz rica ediyoruz falan diye asistanımla konuşurlardı. Erkek işi olduğu için. Ondan sonra biz de işte biraz sinirlendik, bazen gülerdik. Şimdi böyle bir şey, öyle bir muameleyle karşılaşmıyorum. Artık kadınlar her alanda var. Ve tırnak içinde erkek işi yapan kızlar her zaman daha tatlı oluyor bence. Erkekler de fotoğrafçılığın en azından daha heyecan verici dallarında faaliyet göstermek istiyor olabilir özellikle genç profesyoneller. Bizim alan işte dediğim gibi o müzenin o üzerine ölü toprağa atılmış halini bir meslek olarak kucaklayıp kabul edecek insanlara açık. Yani çünkü hani o koruma, o kapalı kapılar ardının altında saklama pratiği her alanında var.
0: Evet. Belki birazcık başta da konuştuk, sen de arada anlatıyorsun ama reprodüksiyon fotoğrafçılığını hiç bilmeyen birine nasıl anlatırdın? Neler içeriyor? Ve şimdi adı üstünde reprodüksiyon, onu tekrar hani üreyinden üretiyorsun ama gerçekten nötr ve şeffaf bir fotoğrafçı pozisyonunda kalmak ne kadar mümkün bunu yaparken?
1: Oldukça mümkün. Dediğim gibi az önce de konuştuğumuz gibi teknik olarak bir hata yapmadığınız sürece kötü bir sonuç almayacaksınız. Yani işte David Hockney'nin bir lafını az önce senle yad ettik. Şey diyor, fotoğraf bir tepe gözün felç geçirdikten sonra gördüğü o son andır diyor. Yani 3 boyutlu değil, tek gözle görüyor fotoğraf makinesi. Biz insan olarak 2 gözle görüyoruz ve bütün hayat bilgimiz, tecrübemiz, o mekan hakkındaki genel hissiyatımız ve bilgimiz bütün o görüntünün içinde yer alıyor. Biz bunu 2 boyuta indiren bir iş yapıyoruz. Tabii ben burada sadece kendi alanımdan bahsediyorum. Bir sanat aygıtı olarak fotoğrafı kullanan sanatçıların işlerinden bahsetmiyorum. Yani biz de burada mesela biz çocukken büyük bankaların, büyük kurumların yılbaşı için işte hediye olarak verdiği Türk ya da yurt dışından sanatçıların eserlerini içeren iyi pırıl pırıl kağıda basılmış çok güzel takvimler olurdu. Ve bence hepimiz için sanatla ilk karşılaşma o evlerimizdeki işte harman yapan köylü, efendim işte fıstık çamlarının altından akan boğaz gibi işte ya da koca gözlü işte Anadolu kızları gibi. Biz Türk resmini oradan gördük. Oradaki gördüğümüz zaman bize onu gösteren kişi de muhtemelen Sami Güner'dir ya da işte kim bilir hangi meslektaş abimizdir ya da ablamızdır. Yani bu sanatı gerçekten insanlara, bireylere hiç müzeyle ya da koleksiyonerle ya da galeriyle karşılaşma ihtimali olmayan insanlara gösteren kişi o fotoğrafçı ve onu yayınlayan kurum olmuş oluyor.
0: Evet, şimdi o takvimleri hatırladım ben de. Bir de TRT'nin
1: Necef
0: ne dedi?
1: Maşrapa.
0: Necef Maşrapa vardı. Evet, kesinlikle.
1: Necef Maşrapa. Topkapı Sarayı'nda da yıllarca fotoğraf çektik ve
0: Öyle
1: o
0: mi?
1: evet Necef Maşrapa'nın sete gelişi yani muazzam bir coşkuydu gerçekten. O şey bir hafif bir çocukluk travması ile böyle eski bir dost gibi çok tanıdık acayip bir imge ve böyle kendisi gerçekten geldi. Necefli Maşrapa ve şey hani Topkapı Sarayı ile ilgili en canlı hatıram odur ve evet Ören Bayan'dan sonra Necefli Maşrapa da diğer isim olabilir arada.
0: Maşrapa'yı da şey koptuğunda değil mi? Böyle yayın koptuğunda mı
1: Tabii.
0: koyuyorlardı?
1: Evet, seni
0: Evet.
1: hayata bağlayan Necefli Maşrapa.
0: Gelecek şimdi,
1: Evet,
0: bekleyiniz.
1: evet, evet. Ve Necefli Maşrapa'nın ne olduğunu da hiç kimse bilmiyordu. Yani Necef nedir? Maşrapa dediğin evlerimizdeki plastik maşrapalara hiç benzemeyen acayip bir şey. Yani müthiş. Bu yüksek sanatı fotoğrafçı. Evet. Ve Necefli Maşrapa'nın ne olduğunu da hiç kimse bilmiyordu. Yani Necef nedir? Maşrapa dediğin evlerimizdeki plastik maşrapalara hiç benzemeyen acayip bir şey. Yani müthiş. Bu yüksek sanatı fotoğrafçı eliyle halka indirmiş oldu.

0: Burada ilginç karşılaşmaların oldu mu? Veya orada zaman nasıl geçiyor? Bir hikayen var mı oradan bize aktarmak istediğin?
1: Müthiş heyecanlı bir şey çünkü hediye paketini açılmadan paketleyenler biz olmuş oluyoruz ve o şey galeride, müzede göreceğin o kocaman güzel etkileyen seni sanat eseriyle ilk karşılaşmayı yaşamış oluyorsun. Burada bazı teknik ya da müzeci ya da işte galerici hayatına ilişkin problemler var. Mesela eski bir eserde bir yırtık, bir çizik varsa bunu biz tamir etmeli miyiz? Yoksa o haliyle mi tutmalıyız? Çünkü tamir edilirse bu sefer fotoğrafta "aa bak tertemizmiş, pırıl pırılmış, ne olmuş buna" denebiliyor. İşte ya tamir edilmezse o yayında bu çok pasaklı görünüyor diye kabul edilebiliyor. Böyle küçük meseleler var. Bunlar da daha ziyade işte müzecinin ya da editörün ya da yayıncının istekleri doğrultusunda oluyor. Ya biz çoğunlukla onun malzemesine, boyutuna, niteliğine göre sınıflandırıyoruz ve küçük zevk alma anları haricinde daha teknik, daha iş olan bir tecrübe yaşıyoruz. Bizim gibi aynı işi yapan ta 19. yüzyılın sonlarında Finlandiya'da bir Thomas Niblin diye bir meslektaş var. Niblin hem yerel sanatçıları hem kendi yaptığı üretimlerle bir takım heykeller, manzaralar, peyzajlar, işte portreler ısmarlıyor ve bunları reprodüksiyonunu çekip çeşitli boyutlarda, kartpostaldan duvara asabileceğiniz, tablo gibi kullanabileceğiniz boyutlara kadar yüzlerce eseri küçücük Finlandiya'da evlere sokuyor. Ve şimdi bugün de Ulusal Müze'de bu koleksiyon tutuluyor. Bizim eski bir meslektaşımız ve beni her zaman çok çok etkiliyor ve hem ülkenin sanat arşivini tutmuş hem de gerçekten evlere, her bir eve, her bir insanın evine, cebine, cüzdanın içine fotoğrafı, sanatı, fotoğraf yoluyla sanatı sokmuş oluyor.
0: Evet, Daniel Niblin, NYBLİND diye yazılıyor
1: Ben
0: şimdi, değil
1: zaten
0: mi?
1: sanırım başka bir şey dedim. Thomas Niblin dedim.
0: Ha,
1: Daniel
0: Daniel, ha,
1: olarak
0: Daniel'miş.
1: düzeltiyoruz. Evet.
0: Tamam, Daniel Niblin. Şimdi ilgilenen belki dinleyicilerimiz internetten bulup bakabilirler. Şimdi biz bakıyoruz hadiyeli ve çok ilginç fotoğraflar ve senin biraz evvel verdiğin takvim örneğine de çok denk geliyor.
1: Evet.
0: Evlere sanatı sokmak nasıl mümkün? İşte bunu yapan aslında reprodüksiyon
1: Evet,
0: fotoğrafçılığı aslında tam
1: çok
0: da.
1: tatlı ve aslında bir nevi çok erken bir küratör de olmuş oluyor.
0: Aa, evet.
1: Kendi seçkisini
0: Tabii.
1: evlere
0: Kesinlikle.
1: pazarlıyorsun ya da işte sunuyorsun diyelim sanat severe. Yani kendi seçkini sunmuş
0: Çok güzel. Teşekkür
1: oluyorsun.
0: ederim bu
1: Tamam.
0: örneği verdiğin için. Şey de çok değerli. Sen söylerken onu da dinliyorum. Bir etik tarafı da var bunun. Hani bu zarar görmüş eserlerin nasıl fotoğraflanacağı da müthiş bir ekip işiyle karar verdiğiniz bir aşama.
1: Evet. Fotoğraf çok önce, yani daha herhalde 90'larda mı, belki de 80'lerin sonlarında mı, tırnak içinde namusunu Photoshop'la kaybetmiş ve artık mahkemelerde kanıt olarak kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Çünkü işte National Geographic dergisinin bir kapağında Mısır'daki 3 piramit tek karede görünüyor. Ve aslında hiçbir açıdan bu mümkün değilmiş. Ve de dergi yönetimi de, editörleri de bunu Photoshop'la yaptıklarını itiraf ettikleri gün mertlik bozuldu. Evet. Yani ancak bu neye yarıyor? İşte koleksiyon yöneticisinin işte eski haliyle yeni halini karşılaştırmasına bir eserin yarayabilir.
0: Evet, çok önemli bir nokta bu da. İstersen bir şarkı arası alalım.
1: Yaşasın.
0: Sen anons etmek ister misin?
1: Tabii Anadol ve Marie Clocq işbirliğiyle yeni bu sene yayınlanan Manivel albümünden, albüme ismini veren Manivel isimli eseri dinleyelim.

0: Hikayenin her hali Apaçık Radyo. Hadiye Can Gökçe ile beraberiz. Gözen Anadolu ve Mari Krok'tan Maniver'i dinledik. Çok yeni ve taze bir parça. Teşekkür
1: Evet.
0: ederiz bu şarkıyı bizimle paylaştığın için Hadiye.
1: Zevkli.
0: Ve Hadiye ile reprodüksiyon fotoğrafçılığı konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Bu röportaj için hazırlanırken, seninle bu konuşma için hazırlanırken seni hiç bilmediğim bir yönünü keşfettim. Adiyeciğim, bir sergi de yapmışsın. Haberim yokmuş 2014 yılında.
1: Çok gizli.
0: Çok gizli. Başkasının Sanatı sergisi. Ve bugün elime serginin nesidir bu?
1: Katalog.
0: Katalonu da getirdim ve ben internetten görmüştüm fotoğrafları. Bu sergide sergilenen fotoğraflar ama şimdi elimde tutmak da ayrı bir etki yarattı. Başka Sanat Galerisi'nde gerçekleşmiş ve ben önce yazısını okumuştum internette karşılaştığımda. Sonra fotoğraflarına baktım ve güldüm de çok da güldüm. Çünkü tam senin ruhuna uygun bir
1: Yaşasın.
0: sergi olmuş.
1: Allah'tan İlkay Bali harika güzel bir yazı yazdı da.
0: Evet, müthiş bir yazı olmuş hakikaten. Ve şimdi radyoda olduğumuz için tarif etmeye çalışacağım. Asistanların bu gri kart ve renk skalasıyla asıl sahici sanat eserlerinin önünde poz veriyor. Sen de onları çekiyorsun. Ve aslında bu kulis sürecin, bu arka plan sürecinde bizler için gözler önüne seriyorsun. Bütün bu dokümantasyon var bu sergide. Ve reprodüksiyon fotoğrafçısı olarak iyi bir iş yaptığında, hani kötü, biraz evvel senin dediğin gibi, hani kötü fotoğrafsa ancak
1: Kırık gibi.
0: kırık gibi,
1: Kırıksa
0: evet, kırıksa
1: anlarsınız. Evet.
0: anlarsın gibi. Yani kimse fotoğraf çekme eyleminin altındaki emeği fark etmiyor. Yani bu sergi birazcık da o emeği de gösteren, tatlı mizahi bir şekilde gösteren bir
1: Teşekkürler.
0: sergi olmuş. Bu serginin çıkış noktasını merak ettim
1: Ya
0: tabii.
1: Maçka Sanat Galerisi'nin yöneticisi, sahibi sevgili Rabia Çapa, sana da artık bir sergi yapalım dediğinde ben yılların profesyoneli olarak sanatmış gibi görünen bir şey mi yapmalıyım gibi bir takım derin felsefi sorulara dalmışken buldum kendimi. Sonra dedim ki yani ben yıllardır yaptığım pratiği işte kendi dediğin gibi küçük mizahi anlarımızla hem de başkalarının sanatının güzelliklerini kullanarak bir deneme yapayım dedim. O bahsettiğin, tarif ettiğin asistanlarımın elinde tuttukları gri kart ya da renkli skala sanat eserini matbaadaki profesyonelle arasında o ikisini birbirine bağlayan tek sabit standart. Yani orada belli bir gri kompozisyonu var, %18 gri ve onu kendi bilgisayarında sayısal olarak okuyan bir Photoshop ustası eserin kendi renginin de ne olacağını o referans üzerinden anlayabiliyor ve böylece yeşiller yeşil, pembeler pembe çıkıyor kısaca. Ve tabii ki o asistanlarla birlikte o gri kartları tutarken yani işte arkadaki eserin işte komik yerlerine gelebiliyor bilmem ne oluyor türlü saçma sapan pozlar veriyoruz ve bizim küçük fotoğrafçı dünyamızın küçük lezzetleri bunlar. Bütün sanatçılardan da izin aldım tabii ki. Sağ olsunlar hepsi gayet sempatik bir şekilde izin verdiler. Hani vermeyebilirlerdi. Böyle küçük bir kişisel tarihçecik sunduk.
0: Evet, çok güzel fotoğraflar aslında.
1: Teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimiz için de şey önerebiliriz. Başkasının sanatı diye internetten araştırabilirler. Ben ilk yazısına çekilmiştim. Hakikaten İlkay Barış da çok güzel bir yazı yazmış. Ama çok tatlı anları kayıda geçirmişsiniz. Bir de hani Maçka Sanat Galerisi'nde sergilenmiş eserlerin.
1: Evet.
0: Değil mi? Onu da belki söylemek
1: Evet,
0: istersin.
1: bu aynen bir film vardı ya Inception diye. Aynen o şekilde duvarda sergilenen eserin önünde çektiğim fotoğrafın efendim aynı duvarda sergilenmesi gibi küçük
0: Evet.
1: şakacıklarımız
0: Evet.
1: olmadı değil.
0: Evet, hakikaten çoklu aynalar içinde
1: Evet.
0: yürür gibi hissediyor insan ve çok güzel asistanların da bunun bir
1: Ya,
0: parçası olmuş. O da
1: sağ
0: çok tatlı
1: olsunlar.
0: olmuş, sağ olsunlar. Evet. Bu İlkay Bayçın kalem aldığı metne de bir referans verelim istedim. O çok güzel sorular sormuş aslında bu
1: Evet.
0: metinde Baliç. Ama bir tane soru veya işte bir önermesi var. Fotoğrafçının bakışı ne kadar görünmez ise eser fotoğrafı da o kadar iyi midir diye sormuş. Ama ben şeyi de sormak istiyorum. Yani fotoğraf birebir temsilden daha fazlası tabii ki. Senin pratiğinde sen nasıl kadraja giriyorsun? Veya yüzlerce fotoğraf içinde hani küratörlük diyebiliriz belki bunu. Nasıl bir seçki yapıyorsun? Işık veya açı seçimin vesaire. Biraz yani senin fotoğrafına bakıp da bu Hadiye'nin elinden çıkmıştır bu fotoğraf dedirten bir özellik. Hani meslek sırrı olmayacaksa.
1: Doğru
0: Yani
1: olmuş.
0: kendi
1: Her şey
0: sürecinle
1: çok
0: ilgili
1: açık.
0: belki bir şey
1: Yani
0: söyleyebilirsin.
1: biz burada işte kendi tasarımcıma karşı ben sorumlu hissediyorum kendimi. Ve işte benim yıllarca birlikte çalıştığım tasarımcım, kitap tasarımcısı meşhur Ersu Pekin bana öğretti aslında fotoğraf çekmeyi. Ama fotoğraf tekniği yoluyla değil, görme biçimleri, bir eserin temsil edilmesi için hangi unsurlarının öne çıkarılması gerektiğini bazen acı, bazen tatlı bir şekilde öğretti. Ondan sonra ve hatta öyle bir hale geldik ki Ersu beğenmez diye ben kendim yeniden çekiyorum ve eğitimimi tamamlamış oldum. Yani iki boyutlulardaki yani tablo gibi, resim gibi, işte kağıt işler gibi şeylerde hayat daha az komplike ama üç boyutlu eserlerde, işte metallerde, camlarda, pişmiş topraklarda, mermerlerde işler değişiyor. Orada da hem çeşitli açılarını çevirip çekiyoruz, hem gerektiği zaman çok dramatik, bütün o rölyef etkilerinin çıkması için sert ışıklar. Kimi zaman şey yumuşak, daha şeffafsı özelliklerinin görülmesi için ters ışıklar kullanıyoruz. Orada evet herhalde benim ya da işte tasarımcının ya da kimi zaman koleksiyon sahibinin, müşterinin etkileri var. Yani sonuçta sen sipariş üzerine bir iş yaptığın için isteneni gerçekleştirmek zorundasın. Ve işte şey de değil, o olmaz dememen gerekiyor. Olmayacağını da yapıp beğenilmeyecek bir şey olduğunu göstererek yapman gerekiyor. Çünkü biz sonuçta bir siparişi gerçekleştiren bir meslek erbabı olmuş oluyoruz orada. Ve hani olmaz demek çok şey, antipatik ve kısa yoldan kestirip atan, süreci durduran bir şey. Tabii ki en baş belası şey nedir? Metaller. Metalleri çekmek çok zor. Camlar harika güzel sonuç veriyor. İşte mermerler çok çok güzel. Mark Twain'in harika bir sözü var. İşte bir kurbağa yutman gerekiyorsa ilk önce kurbağa yut diyor. O yüzden ilk önce metali çekmek lazım. İki kurbağa yutman gerekiyorsa ilk önce büyük olanı yut diyor. Böyle küçük mottolarla işte gülüp oynayıp bu fotoğrafları çekiyoruz.
0: Evet, çok güzel söyledin. Metal deyince tabii ister istemez şimdi aklım en son yaptığın çalışmaya da geldi. 23,5. Hrant'in Hafıza Mekanı'nın kapak fotoğrafı geldi. Orada da
1: Ne kadar
0: metal
1: gururlu
0: var.
1: olduğumu
0: Evet,
1: biliyorsun.
0: biliyorum.
1: Evet.
0: Biliyorum. Müthiş bir çalışma
1: Çok
0: olmuş.
1: şanslıyım.
0: Yani müthiş yazılar da var o kitapta. Onunla ilgili de biz program yaptık.
1: Evet.
0: Sana da tabii selam ettik
1: Canım.
0: o programı yaparken. Ama bu kitabı bende çok özel bir yere oturtan da senin fotoğrafların. Onu da söylemek istiyorum. Sipariş olsa, bilmem ne olsa da
1: Teveccühün
0: neyse artık. Ama işin ne kadar titizlikle yaptın. Hani kurbağaları hiç
1: ayrı.
0: şikayet etmeden veya heves, merakla yani yaptığın işi çok merakla yaptın. Hevesle yaptığını da biliyorum, görüyorum. O kitaptan biraz konuşalım
1: Ben
0: istiyorum.
1: kıskanç bir fotoğrafçıyım. O fotoğrafları ben
0: Ha.
1: çekmesem çok kıskanırdım. Evet
0: Ya,
1: evet. O yüzden
0: ya.
1: çok mutluyum. Evet.
0: Bir de ışığı zor bir mekan orası bilenler için.
1: Evet
0: 23,5
1: evet.
0: hafıza
1: Ama
0: mekanı
1: işte
0: ama.
1: o Sarkis'in o en
0: Evet.
1: arkada seni
0: Ah
1: bekleyen
0: evet.
1: muazzam işi, bütün o
0: Evet.
1: koridor, o oranın bir zamanlar Agos oluşu, kapının önünde lök gibi duran, hiçbir yere gitmeyen o büyük acı, hepsi bir arada ve orayı çok çok çok sahipleniyorsun. Ve gene işte insanlar görsün, insanlar buradaki bu hatıra, mekan nasıl kuruldu, neler yaşandı, nasıl bu dönüşüm sağlandı gösteren o kitabın içindeki fotoğrafları çekmek de benim için gerçekten müthiş bir görev duygusu ve nasıl derler, sorumluluk duygusu.
0: Evet, dediğin gibi yani mekanın da hafızası var. Hem geçmişte Agos'a ev sahipliği yapması, sonra bir sürü ağır hafızayı da taşıyor olması. Ve tabii Tırtavalar oralarda şiiri var. Hrant'ınkin yazdığı kendi deneyiminden çıkarak. Ve en sonunda kapak fotoğrafı olarak da senin
1: Evet.
0: dediğin metal, en zor metal
1: Evet ama tasarımcının
0: tasarımcının kararı dedi.
1: müthiş
0: Evet.
1: müthiş seçimi çok çok güzel.
0: Yani o oluklu teneke imgesi en iyi kapak olabilecek imgeydi herhalde ve sen müthiş çekmişsin onu
1: Eksik
0: eğer
1: olma ama
0: kaydedirsen.
1: yani o şiir zaten bütün her şeyi çok çocuksu, çok insani, çok farklı bir yerden özetlemiyor mu? Şiir gibi.
0: Evet, şu şiiri okumak istedim. Çok kısa bir şiir, değil mi?
1: Lütfen.
0: Şimdi kitabı alıp okuyacağım. Evet, Tırt diye şiir başlıyor. Tıpkı teneke barakaların oluklu dış yüzünü tırt tarıyordun ya parmaklarınla. İşte öylesi insanları da tarıyorlarmış oralarda, tırt havalarda. Evet. Ve senin müthiş fotoğrafın da aslında bu olukların arasındaki pasları, o şeyi nasıl tutturduklarını,
1: Bu da
0: tırt
1: işte
0: havayı,
1: bizim bu
0: evet.
1: 70'lerde büyüyen insanların genel hafızasına var olan bu metal ondulin neyse artık
0: Evet.
1: adı. Bütün hepimizin bir hatırasına tekabül etmiyor mu?
0: Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum gerçekten bu katkın için de ayrıca. Şeyi de sormak istiyorum tabii bu aşamada. Genel senin pratiğinden, reprodüksiyon pratiğinden belki birazcık daha farklı bir pratikti bu diyebiliriz. Belki görsel arşiv oluşturmak ile hafıza oluşturmak arasında bir ilişki var mı? Ne, orada bunun hakkında bir şeyler söyleyebilir misin o sürecinle
1: Ya
0: ilgili?
1: bence muazzam var. Tabii ki bunu çok güzel araştıran, yazan bir sürü insanın çalışmalarına da referans yapmak iyi olurdu. Ama mesela kendi çocukluk hatıralarımız zannettiğimiz pek çok şey aslında aile albümündeki kareler aslında çoğu zaman. Yani bu artık hep ben kendimde birçok tanıdığım, mesela bugün ben geçen çarşamba ne yapmıştım diye telefonumuzdaki fotoğraflara bakıyoruz. Artık fotoğraflar artık değil, her zaman öyle. Bizim hafızamız onlar. Yani bu bir metafor olarak hafıza değil, gerçekten hafıza onlar. Yani gittiğin yerleri de işte durmadan fotoğraflamak, hatta şimdiki bu selfie meselesiyle gittiğin şeyin önünde kendini fotoğraflamak da bir nevi ispat gibi aslında. Hani matrak bir şey, şey gibi. İşte şu eser, şu kule, saat kulesi ve önünde ben. Çok çok acayip güzel bir hatıra fotoğrafı gibi olarak kalıyor. Sevdiğim iki tane fıkra var. Eskiden bu hatıra fotoğrafı, turist fotoğrafı Japonlarla çok özdeşleşmişti. Japon'un birine çocuğunuz ne güzel maşallah demişler. O da bu da bir şey mi? Siz bir de fotoğraflarını görseniz demiş.
0: Çok güzel.
1: Aslında gene aynı Japon
0: Evet.
1: muhtemelen. Tatil nasıl geçti demişler. Bilmiyorum, henüz filmleri yıkatmadım demiş. İşte bu ikisi zaten bizim hafızamızı, çocuğumuzun güzelliğini, kendi olmak istediğimiz saç modelini falan filan hepsini
0: Evet.
1: içeriyor.
0: Evet,
1: Öyle değil
0: maalesef.
1: mi?
0: Öyle maalesef. Evet. Ve bir de hangi fotoğrafçıydı? Şimdi hatırlamıyorum, söylemişti. Fotoğraf çekmek anı öldürmektir diye.
1: Evet.
0: Bart mıydı? Roland Bart mıydı? O anı öldürmek ya sonradan nasıl olsa
1: Yeniden de
0: sonradan bakacağım
1: hortlatmak.
0: diye hortlatmak. Gerçekten öyle.
1: Evet.
0: Belki son bir soru olarak şeyi geçmek isterim. Bunca yıl hep başkalarının eserlerine, mekanlarına ve hafızalarına baktın. Bugün kameranı tamamen özgür bıraksan seni hangi görüntü çağırıyor olurdu? Neleri fotoğraflamak isterdin acaba?
1: Yani doğaya dönmek isterdim. Bitkilerin o büyüleyici çılgın dünyasına dalmak isterdim. Bunu yapmak isterdim ki herkes de bunu yapıyor sanırım. Yani gene ortak bir bilinçle, ortak bir ihtiyaçla sanırım bu yapılıyor. İşte fotogramlar, müthiş fotogramlar yapılıyor. Küçücük basit yapraklıklarla insanlar evlerinin içinde çok ekonomik bir şekilde muazzam üretimlerde bulunuyor. Şey değil, illaki işte en yüksek dağa çıkıp oradan en acayip makineyle aşağıya doğru düşmeniz gerekmiyor bence. Sakin sakin, tatlı tatlı kendi küçük dünyamızın içinde bir şeyleri keşfetmeye çalışıyoruz. Ben yaprakların içine girerdim.
0: Valla Beni de al yanına
1: Ya
0: demek
1: tamam
0: istedim.
1: beraber.
0: Çünkü ben de son zamanlarda en çok yürüyüşlerimde, ben öyle yürüyerek fotoğraf çeken
1: Ya
0: biriyim. Ama kendim için yapıyorum bunu.
1: çok güzel.
0: Sonradan bakmak için değil. O anı belki kutsamak için, kutlamak için de. Gerçekten bana çok büyük zevk veriyor. O mikro dünyalara dalmak. Bir de sen şeyin de var. Doğru mudur? Tarım üzerine de bir
1: Tabii, pandemi
0: pandemi
1: zamanında
0: zamanı. Evet.
1: ikinci üniversite olarak tarım okudum. Park ve bahçelerde çalışabilirim, ehliyetim var.
0: Harikasın.
1: Teklifleri açım.
0: Harikasın. Ve oradan da tabii ilhamlar
1: Fotoğrafçı,
0: gelmiştir
1: bahçıvan.
0: sana.
1: Evet.
0: Fotoğrafçı ve bahçıvan. Çok güzel geliyor kulağa. Belki bununla ilgili bir sergide görürüz.
1: Ya
0: Hadiye, olmaz mı?
1: bilmem neden olmasın. Bahçe yapsam daha güzel olur aslında.
0: Ha, evet.
1: Evet.
0: İkisi bir arada.
1: Okey, tamam.
0: İkisi bir arada olsun.
1: Yaşasın.
0: Hem bahçe olsun hem de
1: Küçük
0: sergisi
1: tatlı
0: olsun diyelim.
1: böceklerle. Evet.
0: Çok sevdim bunu. Çok güzel bir sohbet oldu
1: Çok teşekkür
0: Hadiyeciğim.
1: ederim.
0: Ayağına
1: Sayende
0: sağlık
1: olunca.
0: ve emeklerine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güzel bir kapanış şarkısı da seçtin. Belki onu da anons etmek istersin.
1: Gerçekten çok teşekkür ederim. Açık Radyo benim için açıldığı ilk günden beri hayatımda olan muazzam saygı duyduğum bir yer ve zaten buraya gelirken de şey oldum, bu ciddiyetsiz anlatımlarımla acaba rahatsızlık vermiş olur muyum diye düşündüm ama sayende güzel geçti. İnşallah herkes de mutlu olmuştur dinleyeceklerimden.
0: Eminim olmuştur,
1: Seçtiğim,
0: olacaktır.
1: kapanış için seçtiğim şarkı da Loro di Napoli albümünden Roberto Murolo'nun Canto delle Lavandaie del Vomero isimli güzel tatlı bir eski şarkısı.
0: Galiba şamaşırcı kadınlarla ilgili bir
1: Evet,
0: şarkı, değil
1: evet,
0: mi?
1: evet.
0: Evet, biraz hüzünlü bir şarkı ama çok güzel bir
1: Ama
0: şarkı.
1: çok güzel, evet.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: tekrar
1: teşekkür
0: geldiğin
1: ederim.
0: için. Sizleri, dinleyicilerimizi şarkıyla baş başa bırakıyoruz ve hoşça kalın diyoruz.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Begüm Güzeloğlu, Şengün Otaran, Saadet Pehlivan Eser ve Kamil Eser'e teşekkür ederiz.

0: Lütfen şu plağı pikaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

Wonder, what's your bus? I won't. Shall we fool?

0: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
1: Ne touchez pas la radio.
2: Apaçık Radyo.
3: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
4: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İpek Evegi ve Loran Carlo'ya teşekkür ederiz.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: İyi günler sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Efendim 24 Temmuz 2026 Cuma günü bugün diğer programcı arkadaşım sevgili Ayşegül Tözeren bir toplantı nedeniyle İstanbul dışında ve programa katılamayacak. Ancak her cuma saat 13'te başlayan Önce Sağlık programında bugün ben çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. Profesör Doktor Muzaffer Eski Ocak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
0: Sağ
1: hocam.
0: olun, bize vakit ayırdınız bütün bu akademik çalışmalarınız arasında. Profesör Doktor Muzaffer Eski Ocak denince tabii tıp camiası, tabip odası, Türk Tabipler Birliği kendisini çok yakından tanıyor ama müsaadenizle ben nasıl bir konuk ağırladığımızı, nasıl değerli bir akademisyenle birlikte olduğumuzu birazcık tanımlayabilmek için yaptıklarınızla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum eğer. Yanlış bir şey söylersem hocam lütfen düzeltin. Ulusal aşı kampanyalarında çalışmalarına başlıyor. Her şeyden önce 1990 yılında halk sağlığı uzmanlığı eğitimi alıyor hocamız. 93 yılında ilginçtir bu özgeçmişinize bakınca mesela işsizlerin sağlıklı olamayacağını öğrendim diyorsunuz. Bu çok güzel bir tanımlamaydı. İşin sosyal yönünü nasıl önemsediğinizi olmazsa olmazı nasıl yakaladığınızı gösteriyor yıllar önce. Daha sonra yeni doğan tetanozu eliminasyonu, kızamık aşısının Türkiye'de ikinci dozunun programa alınması, çocuk felcine karşı ulusal aşı günleri derken çok farklı aşı kampanyalarında yürütücü rol oynadığınızı biliyorum. Daha sonra Trakya Üniversitesi maceranız var. Atlayarak anlatıyorum. 25 yıl kadar o üniversiteye hizmet verdiniz. Ve o dönemde de romanlarla çalışma olanağı buluyorsunuz. Etnisite kaynaklı dezavantajı gözledim diyorsunuz. Belki bunları bize anlatırsınız. Sonra Avrupa'da çocuk felcinin eradikasyonu için Türkiye sonuçları bekleniyor. 98-2001 yılları arasında Türkiye'nin farklı illerinde Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, İstanbul'da ve o zamanlarda profesyonel katkının hazzını yaşadım diye belirtmişsiniz. Bir toplantıda, hangi toplantıda aslında Nusret Fişek ödülü aldınız. O çok önemli. Bilim ödülünü aldığınız toplantının konuşması sırasında tıp eğitimi ana bilim dalını daha sonra görev yeri olarak seçiyorsunuz. Bunu tam anlayamadım. Daha önce halk sağlığındaydınız, sonra tıp eğitimi galiba, değil mi hocam?
1: Yok, halk sağlığına ek olarak
0: Anladım.
1: 2001'de tıp eğitimi ana bilim dalında çalışmaya başladım
0: Evet.
1: Trakya Üniversitesi'nde. Ondan bu yana çalıştığım her yerde tıp eğitimi ana bilim dalında çalışıyorum.
0: Çok
1: Ana bilim
0: önemli.
1: dalı.
0: Sosyal güvenilir tıp fakültesi diye bir kavramı ilk defa ben sizden duydum.
1: Evet,
0: İsterseniz.
1: bu şey Nusret
0: Evet.
1: Fişek tıp eğitimini halk sağlığının içinde görür. Nusret Hoca'nın doktora, bir Harvard'dan doktora, tıp eğitim doktorası var.
0: Evet.
1: Böyle de bir özelliği var. Yani tıp eğitimini toplum yararına kılmak için çalışma. Öyle diyebilirim.
0: Biraz önce işsizlerin sağlıklı olamayacağını öğrendim dediğinizi belirttim. Daha sonra bu etnisite kaynaklı dezavantaj durumu sağlık açısından ve tabii 98 Marmara depremi sonunda da olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri çok farklı koşullardaki sağlık hizmetleri konusunda çalışmalarınız var. Ve tabii pandemi, pandemik influenza ulusal hazırlık planı, Covid infodemi, 2018 Türk Tabipleri Birliği Aşı Çalışma Grubu ve oradaki çalışmalarınız. Aslında baktığımda hem halk sağlığı hem tıp eğitimi konusunda hani neredeyse çalışmalarınızda yok yok ve sizin bugün programa katılacağınızı duyurduktan sonra neredeyse her ilden, her fakülteden "Aa, hocama çok sevgiler, ne iyi kendisinin sesini duymak" gibi tepkiler aldık. Gerçekten çok
1: Ben
0: önemli.
1: de sevgilerimi iletiyorum.
0: Sağ olun, sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Şu anda da İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, akademisyenlik görevinizi yine tıp eğitimi ve halk sağlığı konusunda sürdürüyorsunuz. Ben çok basite indirgeyerek, çok kısaltarak yaptıklarınıza değinmek istedim. Gelin isterseniz biraz halk sağlığının öneminden
1: Ben
0: başlayalım.
1: belki
0: Tabii.
1: şeyden bahsetsem, siz hiç
0: Evet.
1: kendinizden bahsetmediniz bu şeyde. Sizler de yolumuzun kesiştiği iki nokta.
0: Doğru.
1: Evet, 1997 yanlış hatırlamıyorsam 96-97 Türkiye'de aşıyla önlenebilir hastalıkların seroepidemiyolojisi ile ilgili çalışma. O zaman ben yardımcı doçentiydim. Siz ulusal takımın liderlerindendiniz. O zaman birlikte çalıştık. Türkiye'de aşıyla önlenebilir hastalıklarla ilgili halen kullanılan verileri üretmiştik. O bilgileri üretmiştik
0: Evet, doğru.
1: Türkiye geneli için. İkincisi pandemik influenza ile ilgili izleme komitesinde birlikte çalıştık Türk Tabipler Birliği'nin. Domuz gribi diye anımsanan
0: Evet.
1: şey. Orada da birlikte çalışma keyfini yaşadık.
0: Aynen.
1: Ardından hani işte birçok yerde bakanlık ya da şey toplantılarında karşılaştık ama bir de TEP Akademi, Türk Eczacılar Birliği'nin akademisinde bağışıklama ile ilgili bir çalışma grubunda birlikte
0: Evet.
1: çalıştık. Çalışmayı sürdürüyoruz. Öyle de bir şeyimiz
0: Evet,
1: var.
0: evet. Doğru,
1: Hani
0: haklısınız hocam. Sağ
1: evet,
0: olun.
1: birbirimizi yeni tanımıyoruz.
0: Birazdan belki bir gripten bahsederken bu domuz gribi, kuş gribi falan o konulara değineceğim. Bunu niye söylüyorum? Bir parantez açmama izin verin. Geçen gün bir yakınım ya ben COVID'e yakalanmışım deyince etrafı aile içinde işte aile fertleri büyük bir panik yaşamışlar. Eyvah COVID mi falan diye ne yapacağız diye. Zaman içinde bu başlangıçta çok daha tehlikeli her açıdan. Tehlikeli olan solunum yolu enfeksiyonları zamanla toplumsal bağışıklığın kazanılmasıyla sıradanlaşıyor. Bunu bizim iyi anlatmamız lazım herhalde. Niye söylüyorum bunu? Bu domuz gribi konusu. Dünyada domuz gribi deyimini kullanan benim bildiğim kadarıyla bizden başka kimse kalmadı. Ama hala bir H1N1 gibi sıradan mevsimsel gribe dönüşmüş olan zamanın domuz gribi. Hala bizde domuz gribi deyince sanki başka grip var. Bu en önemlisi. Ya da Covid hala 2020 yılındaki gibi pandemi etkeni olabilecek ve çok sert geçen bir enfeksiyon gibi algılanıyor. Bunların belki değiştirmesi lazım. Ne dersiniz bu tanımlama?
1: Haklısınız. Ben o anı anımsatma bağlamıyla söyledim.
0: Yok, tabii, tabii,
1: H1N1.
0: tabii.
1: Ama şu nokta zaman içinde oluyor. Yani başka bir gün belki başka bir hayvanın ismiyle anılan bir grip pandemisiyle karşı karşıya
0: O zaman size komik bir
1: kalacağız.
0: şey
1: O
0: söyleyeyim. Komik bir şey söyleyeyim sonra size bırakacağım sözü halk sağlığı ile ilgili. Yıllar önce işte bu grip virüsü insanlarda, memelilerde var, canım foklarda var, işte atlarda var. Hatta atlarda galiba H9 N2 ya da tersi H2 N9 falan o saptandı filanca bir gazetede Selim Badur dedi ki at gribi geliyormuş. Böyle başlıklar falan oldu. Neyse. Peki halk sağlığı dedik. Gerçekten de tıbbın belki de en önemli, en olmazsa olmaz uzmanlıklarından bir tanesi. Biraz halk sağlığı ve sizlerin yaptıklarınızı sizden dinleyebilir miyiz hocam?
1: Evet, yani bu önemli bir konu. Kim zaman konuşuyoruz bunu. Tıbbın halk sağlığı dışındaki branşların hemen tüme yakını, eğer hocaların özel bir duyarlılığı yoksa, işte en fazla kişiye odaklıdır, bireye odaklıdır. Yani belki biraz daha büyütürsek aile hekimliği, aileye odaklılık. Çoğunlukla işte hücreden başlar, doku, organ, sistem ama hep bir kişide olabilecek bir sorunu anlama ve çözmeye odaklanır. Halk sağlığı toplumda olana bitene odaklanır. Öyle olunca sadece bireyin bedeniyle, biyolojisiyle ilgili değildir. Toplumla ilgilidir, sosyolojiyle ilgilidir, psikolojiyle ilgilidir, ekonomiyle ilgilidir. Yani sağlığın sosyal belirleyicileri diyoruz. Nasıl çalıştırıldığı, ne kadar eğitim aldığı, nasıl bir çevrede yaşaması sağlandığı ya da çevresinin ne kadar korunabildiği, nasıl beslendiği, hepsiyle ilgiliyiz. Öyle olunca hani tıpta aslında işi en zor olanlardan, öğrencilerimizin de anlamakta zorlandıkları kısımlardan biri. Çünkü bir başka şey de biz sağlıkla ilgiliyiz. Sağlığı korumayı, sağlığı geliştirmeyi hedefleriz. Oysa işte alışılan şekliyle öğrencilerimiz hastaları tedavi etmeyi öğrenmeye gelirler. Biz hastalanmayı önlemeyi, hastalığı önlemeyi, kaldırabilirsek hastalık etkenlerini ortadan kaldırmayı hedefleriz. Yani ilk şeyimiz burada başlar. Bu hani öğrencilerimiz de anlamakta zorluk çeker deyince aslında meslektaşlarımız da anlamakta güçlük çeker. Hele ki halk sağlığı eğitimleri yeterli değilse, yani benimseyememişlerse, iyi bir rezonans sağlanamamışsa bu ciddi bir sorun olur. Bazen de zaman kaybı gibi görülür.
0: Ve
1: Oysa
0: sizin biraz önce tanımladığım bu farklı etnik grupların, işsizlerin sağlığa erişimleri gibi konular aslında halk sağlığının ne kadar olmazsa olmazı, işin sosyal yönünü tamamen örten, tamamen onunla ilgilenen bir alan ve dediğiniz gibi belki de önemi ülkemizde mi sadece bilmiyorum, yurt dışında nasıl, ama biraz hani ikinci planda kalmış gibiydi en azından yıllar önce, ama zaman içinde gün geçtikçe herhalde anlaşılıyor sadece aşılama sizinle beraber konuşacağımız bağışıklama konusu değil. İşin sosyal yönüyle ilgili olarak işte beslenmeden tutun, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasından tutun, birçok alanda çevre kirliliği örneğin halk sağlığını çok ilgilendiren çalışmalar ve gün geçtikçe ülkemizde, lütfen beni düzeltin eğer yanlış bir şey söylüyorsam, gittikçe daha iyi çalışmalar, daha iyi raporlar, daha iyi ekip çalışmaları da gerçekleşiyor. Projelerin altına imza atıyor halk sağlıkçıları, değil mi?
1: Evet, yani şöyle, yani sayıca arttı, işte ana bilim dalları arttı, sağlık müdürlüklerinde daha çok halk sağlığı uzmanı var ve herkes profesyonel olarak öğrendiklerinin kimi zaman hani tümünü, kimi zaman izin verildiği kadarını uyguluyor ya da tümü için mücadele ediyor. Yani öyle de bir konflikt,
0: Doğru.
1: çatışma noktası var. Çünkü bizim önerilerimiz ya da halk sağlığında dünyada kabul gören bir ihtiyatlılık ilkesi vardır. Yani bir şeyin zararlı olabilme potansiyeli varsa zararsız olduğu kanıtlanana kadar
0: Evet.
1: ondan ihtiyatla uzak duracaksınız.
0: Ve bu
1: Ya da
0: açılardan da işin sosyal yönüne girince bu çevreydi, sağlığın bileşenlerinin en önemli faktörü. Hep bana böyle geliyor ki tıp uzmanlıkları arasında yöneticilerle en fazla çelişen ya da kavga eden diyeyim uzmanlıkta halk sağlığı oluyor galiba. Şimdi biraz İzmit Körfezi'ndeki kirlilik üzerine yapılan raporlar ve onu hazırlayan hocaların başına gelenler aklıma geldi. Böyle bir
1: Evet,
0: şey oldu.
1: evet. Yani sonuçta halk sağlıkçıların önemli bir kısmı ya da az sayılmayacak bir kısmı o bahsettiğiniz olaydan nasibini almış durumda.
0: Peki
1: Ama
0: hocam, sizinle beraber de çalıştığımız bu aşılar konusu ve aşı karşıtlığı bağışlamadan neredeyiz? Bir halk sağlıkçı olarak sizin ağzınızdan da duymak çok daha ilginç, çok daha önemli. Biraz aşıların getirilerinden bahseder misiniz? İlk müzik arasına kadar buna değinelim isterseniz. Dünyada aşılar neyi sağladı? Biraz buna bakalım.
1: evet. Yani dünyada aşılar neyi sağladı? Mesela bebek ölümlerinin neredeyse %40 azalmasının nedeni aşılama. Yani bebek ölümlerindeki azalmanın onda dördüne yakını aşılar sayesinde sağlandı. Yani bir şeyi bu. Şimdi bebek çocuk ölümlerini bu şekilde söylüyoruz ama şimdi erişkin ölümleri için o büyüklüğü bilmiyoruz ama şöyle yakınlarda yapılan bir çalışma genişletilmiş bağışıklama programı işte 1974 tarihli 2024'e kadar ki 50 yıllığı değerlendirdiklerinde işte 154 milyon dolayında ölüm engellenmiş. İşte 10 milyar dolayında sağlıklı yaşam yılı kazanılmış. Yani ölmeyenlerin sağlıklı yaşamları içinde katkı sağlamış ya da işte 9 milyar dolayında yaşam yılı kazancı. Hani bu yaşam yılı derken hani ömüre ömür katmak. Yani bak tek bunu parayla karşılanır bir şey yok ama denir işte yani 1 dolar harcadığınızda aşıya işte 50 dolar, 100 dolar ya da daha çok büyük bir kazanç sağlarsınız. Bazen bu hesaplamalar yapılır ama biliriz ki herkesin yaşamı çok çok kıymetlidir ve bunun para karşılığı yoktur.
0: Bu ilginç bir nokta çünkü örneğin 156 milyon insan son 50 yılda aşılar sayesinde ölmekten kurtuldu dediği zaman bu tarz böyle sayısal değerler 9 milyon 10 milyar gibi rakamlar çok teorik çok havada kalıyor sayısal değerler. Ama aşılar sayesinde gerçekten çocuk ölümlerinin gerçekten sakat kalmaların kronik hastalıkların iş gücü kaybının ne kadar önlendiği göz ardı ediliyor ki birdenbire biz şeyi görüyoruz. Tüm dünyada yükselen bir infodemi, bir aşı tereddütü sorununu görüyoruz, değil mi hocam?
1: Evet. Yani şimdi bunu bir miktar şöyle düşünmek mümkün. Yani bizim yaşımızdakiler işte ben 83 mezunuyum. Yani 83'lüyüm diyorum. 84'te hekimliğe başladım. Mecbur hizmete çıktık. Aşı kampanyası 85. O zamandan bu yana hep aşının içinde oldum. Mesela o dönemlerde 2 yılda bir büyük kızamık salgınları görüldük. İşte yeni doğan tetanozundan ölümler görüldük. Difteri, hani kuş palazı bizim çocukluğumuzda ilkokul kitaplarımızda sonra kardeşlerimizin
0: Tabii.
1: kitaplarında olan bir
0: Evet.
1: hikayeydi. İşte kuduzdan ölümler. Hep bunlar bize hikaye olarak anlatılırdı. Edebiyatta, şurada, burada bunların çok şeylerini gördük. Bugün için işte genç profesörler de bile yani artık mesleki yaşamlarının önemli bir kısmını yaşamış doktorlarda bile hiç difteri görmedim, kuş palazı görmedim. İşte kızamık hiç aklıma gelmedi. Yani bir yok deniyor memlekette, bir tarafı o. Bir tarafta da akla gelmediği için konamayan tanı. Ya da işte kurup dediğimiz
0: Evet.
1: influenza nedeniyle oluşan menenjitler yani bunlar da çok azaldı. Yani biz hekimlik pratiğimizde buradaki azalmayı görüyoruz. İşte Covid'de aşıyla birlikte sağlık çalışanlarının ölümlerindeki
0: Tabii.
1: ani büyük düşüşü gördük. Neredeyse kesildi. Yani aşılamaya başlar başlamaz sağlıkçı ölümleri neredeyse durdu. Onu çok yakın takip edebildiğimiz için biliyoruz. Yani sadece istatistik değil aslında. Bazen de şöyle düşünmek mümkün. Ben şeyi söylüyorum hani işte benim mesela ailemde çocuk felci vardı. Öyle kuzenimin çocuğu çocuk felciydi. İşte menenjitten sakat kalanlar vardı. Okulda çocuk felci sekelli öğrenciler vardı. Ama şimdi ise etrafımızda
0: Yok,
1: çocuk felci
0: görmedim.
1: sekellisi yok. Yani eskinin aşıyla önerilir hastalıklarından kaynaklanan sekellerle yaşayan ya da onların öldüklerine dair deneyimi olan çok azdı.
0: Ve
1: Yani
0: hocam bu konuda tabii bütün bunlar aşılama sadece altyapının düzeltilmesi, sanitasyon koşullarının iyileştirmesi değil. Bu iyilik durumunda bu gelişmelerde aşıların yadsınmaz bir önemi var. Ve elbette Genç hekimler, genç profesörler, aileler bu hastalıkları unuttukları için aşı aslında bir tanımlama öyle ki ben çok seviyorum bunu. Kendi başarısının kurbanı olmuştur. Şimdi de bu hastalıklar yok artık. Nereden çıktı bu aşılama deniyor galiba, değil mi?
1: Evet. Yani bununla ilgili aslında ilginç hikayeler var. Yani bir misal Avrupa'da 2000'li yılların ortalarında kızamık salgınları, böyle büyük kızamık salgınları, Dünya Sağlık Örgütü bu salgınları inceliyor. Yani onların yayınlarında şeyde gördük. Bu incelenen kızamık salgını Almanya diye almış. Yani kimler hastalandı sorusunun yanıtı olarak. Mesela orada iki grup öne çıkıyordu. Biri hani İngilizcesini söyleyeceğim, sonra Türkçesini. Yani missed population diye söyledim. Unutulan, gözden ızak, hesaba katılmayan nüfus diye. Bunlar kayıtsız göçmenler, yoksul gettolarda yaşayanlar, sığınmacılar. Bir de beyaz yakalılar, dün çocukları. Hani beyaz yakalılara sormuşlar. Hani diğerlerinin yaşı erişimi biraz daha zordur öyle, eğer topluma dayalı bir hizmet olmazsa. Ama beyaz yakalılar yolu da biliyorlar, kayıtlılar. Yani erişimle ilgili teorik olarak bir sorunları yok. Onların da söyledikleri, artık aşıyla önlenebilir hastalık yok ki.
0: Tabii.
1: Yani bir taraftan hani hastalığı görmemek, bir taraftan şimdi bir miktar moda oldu. Yani eğer işte iyi beslenirsem, uzak durursam aşıyla önlenebilir hastalıklarla karşılaşmam ya da karşılaşırsam şayet ne diyeyim, dirençli olurum, bana bir şey olmaz. Yani bu şekilde düşünen ailelerin çocukları kızamık salgınına yakalanıyor. Şimdi biz hastalık yani yaş küçüldükçe daha ağır seyreder. İşte yani kimileri için hocalarımız şey derdi, anahtar deliğinden bile gelir. Yani öyle uzak durmak değil. İşte bindikleri otobüste, gittikleri hastanede ya da alışveriş merkezinde her tarafta öyle saatlerce asılı kalabilen mikroplar, onları soluduklarında şey yaparlar, hastalık etkenini alırlar. Onun için aşılanmak dışında aslında bir yolu yok ve aşılar zaten çok güvenli.
0: Peki şimdi bir müzik arası verelim, ondan sonra bu aşılar konusuna, özellikle Türkiye'deki bağışıklama hizmetlerine sizin katkılarınızdan gelişen takvime biraz bakmak istiyorum, uygun görürseniz. Trakya Üniversitesi'nde görev yaptığınız için birazcık Trakya'dan parçalar seçtik. İlk parça Suzan Kardeş'ten gelecek, Yarim Hava Çalsana.

0: 24 Temmuz 2026 internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programındayız ve konumuz halk sağlığı ve tıp eğitimi hocası Profesör Doktor Muzaffer Eski Ocak sağ olsun bizi kırmadı. Programımıza katılmayı kabul ettiler ve müzik arasında da ilk olarak Suzan Kardaş'tan bir parça dinledik. Ben yarim hava çalsana diye tanıttım. Aslında yarım hava çalsanaymış. Yani yarimle yarımı karıştırdım benim cahilim. Hocam aşıların öneminden bahsediyorduk. Dünyada çocuk ölümlerini nasıl etkilediğini ve gün geçtikçe unutulmakta olan, ortadan kalkan, çok azalan hastalıklar nedeniyle aşıların da önemini yavaş yavaş unuttuğumuzdan bahsettik. Biraz Türkiye'deki duruma bakalım. Sizin çok katkı verdiğiniz, çok emek verdiğiniz bu bağışıklama, ulusal bağışıklama takvimi nasıl oluştu? Nereden nereye geldik ve şu anda ne aşamadayız? Biraz bunu konuşalım. Son bölümde de biraz aşı karşıtlığı ya da aşı tereddütü konusunda neler yapmalı, neler yapılabilir, nerelerde eksiğimiz var, bunları ele almakta yararlı olacak herhalde. Buyurun hocam, birazcık Türkiye'deki durumdan bahsedelim.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Aslında bulaşıcı hastalıklarla mücadele Cumhuriyet'in, hani hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Cumhuriyet öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ondan öncesinde Osmanlı döneminde de çok önemsenen konulardan biriydi. Çok önemsediği konulardan biriydi. Aşı üretimi, aşılama ile hastalık kontrolü için hep çalışma yürütüldü. Ama sistematik çalışmada da çok önemsenen konulardan biriydi. Çok önemsediği konulardan biriydi. Aşı üretimi, aşılama ile hastalık kontrolü için hep çalışma yürütüldü. Ama sistematik çalışmayla

0: kökünün kazınması bizde dünyada ki son vakadan epey erkence oldu. Tüberküloz kontrolüyle ilgili de çok büyük bir mesafe kaydettik. Elbette ki diğer aşılar yapılıyordu. Askerlere tetanoz ya da işte daha savaş döneminde birçok aşı yapılıyor idi ama sistematik aşılama 1985'teki aşı kampanyasıyla oldu. O zaman çok büyük bir politik istek, kararlılık yukarıdan aşağı ifade edildi. O zaman işte darbe olmuş, muktedir Kenan Evren hale başkan ama Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuk ölümlerini azaltmakla ilgili, anne ölümlerini azaltmakla ilgili girişimi yukarıdan o zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün başında da Haldun Mahler diye isimli çok iyi bir toplumcu hekim, insan yanlısı, insanını düşünen hekim var idi. Öyle bir program başlatıldı. UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü bu programla dünyaya yayıldı. O zaman mevcut 6 aşının dünyanın tüm çocuklarına, sadece okumuşların, bunu bilen, buna erişebileceklerin değil, dünyanın tüm çocuklarına ulaşması için genişletilmiş dediler. Genişletmeyi hem 6 aşıya hem tüm dünya çocuklara atfen kullandılar. Biz o kampanyayla sistematik bir aşı uygulamasına başladık. O zaman altı hastalığa karşı mücadele için bu çalışmalar yürütüldü. Daha önce okullarda öğretilen aşı takvimlerinden bir ulusal takvime geçiş oldu. Yani farklı farklı takvimler var. Tüm coğrafya aynı takvimi uygulayacak. Daha hızlı için bir ay aşı yapılmaya başlandı. Zamanlı için, zamanlama için, takvim için hepsi doğruydu. Yani bilimin o günkü şeyleriyle, bugünkü bakışıyla hepsi ihtiyaca karşılık gelen bilimsel temelleri olan uygulamalar idi. Zaten hani hayat bilim insanlarına, bilim eğitimi almış olanlara ipuçlarını veriyor. Ve onları değerlendirip sürece çözüme yönelmek kalıyor. Sen işte Samsun'da il aşı sorumlusu olarak çalışırken ben ihtisası tamamlamadan önce bir kızamık salgını var idi. Uzmanlık eğitimini tamamladım, müdürlükte çalışmaya başladım. Müdürüm bir halk sağlığı uzmanı idi. Bu Samsun için, Türkiye için çok büyük bir şans. Şu anda halen Samsun'da profesör olarak çalışıyor. Bir arkadaşımız müdür yardımcısı idi. Ben üçüncü halk sağlığı uzmanı olarak başladım. İşte o çözümledik. Yani benden rica ettiler bu salgın çözümlemesini. Uzmanlık tezim bağışıklamayla ilgili. Ve oradan öğrendiklerimizi uygulamaya başladık. Baktık ki yani işte daha önce tek dozda aşılananların kızamık hastalığına karşı korumaları ömür boyu olmuyor. İkinci bir doza ihtiyaç var. Biz de tek dozda o zaman. O ikinci doz işte kimi ülkelerde 4-6 yaşları arasında, o zaman Amerika başı çekiyorum, 4-6 yaşlarında. Bizde de 7 yaşında ilkokula başlanıyor. Sonra ilkokul çocuklarında buna başlayalım dedik. Sağlık Bakanlığı da o zaman Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı'nda halk sağlığı uzmanları vardı. Birim egemendi. Olur dediler ve başladık.
1: Yani o
0: Sonra
1: 3 tane halk sağlıkçı hocanın kararlılığı, bilimsel yaklaşımıyla Samsun o dönem şanslı bir ilimizmiş demek ki.
0: evet,
1: Bakanlıktan
0: ama
1: da destek
0: Türkiye de
1: almış.
0: şanslıydı. Çünkü Sağlık Bakanlığındaki teknisyen kadro aralarında halk sağlığı uzmanları vardı. Onların da çok katkısı oldu. Yolu açtılar. Denediler. Ve hani şeye uygun oldu.
1: Sonra bir pediatri uzmanının Sağlık Bakanı olmasıyla daha sonraki yıllarda galiba o takvimimiz

0: Oldukça zenginleşti, değil mi hocam?
1: Evet, sonra işte Suat Çağlayan temel sağlık
0: Evet.
1: hizmetleri oldu. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı oldu. Ama oradaki kadronun hepsi, yani öyle ana çocuk sağlığı, aile planlısı, genel müdürlüğü, bulaşıcı hastalıklar, daire başkanlığı, temel
0: Evet.
1: sağlık hizmetleri, genel müdürlüğü. Orada çalışanların büyük bir kısmı zaten deneyimlerini dünyaya anlattılar ya da işte bir dönem Türkiye'den ayrılıp dünyada çalışmaya başladılar.
0: Evet,
1: Dünya Sağlık Örgütü'nde
0: sevginin
1: çok
0: nedretinde
1: şey.
0: kulaklarını çınlatmış oldukları.
1: Evet, Nedret, Oya, Serap, Niyazi, Ümit. Yani o kadar çok ki Dünya Sağlık Örgütü'ne katkıda bulunan çok arkadaşımız oldu, hocalarımız oldu. Bu şekilde hani bir imkan bulduk. Çalıştık, eklendi. Hazzı yaşamanın bir şeyi budur. Sonuçta bildiklerinizi hayata geçiriyorsunuz ve ölümleri önlüyorsunuz. Yani programa etki mümkün olabiliyor. Karar hayatın gereksinimlerini karşılamaya yönelik uygulamaya geçebiliyor.
0: Peki kızamık dediniz. Kızamık örneğinden devam edersek eğer kızamıktan ölümler görülüyordu. Bu düzgün yapılan bir bağışıklama çalışması ile kızamıktan ölümler, kızamık vakalarının ortaya çıkması gittikçe azaldı. Peki ne oldu da sonra önce dünyada belki de farklı nedenlerle aslında onu ayırmak da yararlı tam batıda olduğu gibi olmadı bizde. Farklı nedenlerle birdenbire bu çocuklarını aşılatmak istemeyen ailelerin sayısında bir artış olmaya başladı. Ne oldu da böyle oldu hocam? Biraz buna bakalım mı?
1: Aslında birkaç şey oldu. Yani parça parça birleştireceğiz. Şimdi önce şuradan başlamak gerekiyor. Ben aşı yöneticiliği yaparken, hani bakanlık adına illerde çalışırken de bunu söyleyeyim. Yani aşı yaptırmak istemiyorum diye imza ile, hani ben düşmanlık sözleşmesi dedim hep ona. Buna hiç izin vermedim.
0: Evet.
1: Çünkü biz hekimler zarar vermeyeceğimize dair yemin ediyoruz. Bazen bu yemini tuttuğumuz için başımız da ağrıyor. İkincisi yararlı olmaya dair şeyimiz var. Aileler de kendilerine, çocuklarına zarar gelsin istemez.
0: Tabii.
1: Yani hiçbir aile, hani soyut olarak hiçbir aile çocuğu zarar görsün istemez. Böyle bir şeyin ki istemezin ürünü olarak hani olmazdası çıkıyor. Şimdi o koşullara ilişkin birkaç şey söyleyeyim. Birincisi güven sorunu. Yani yönetimlere güven. Aşıyı yapanlara güven. Eskiden işte aile hekimliğinden önce ebeler ev ev gezerlerdi. Evin kızı gibiydiler. Onların söyledikleri, hatta işte biz ben 4 yıl bir köyde çalıştım. Hani ebelerin bu doktor iyidir. Hani şeyin rızasını almadan hani köylünün bana bakışı
0: İlginç.
1: farklılaştı. Yani onların şeyi de farklılaştı. İkinci şey. Ebelerin doktor tanıdılar. Şimdi başvuruya dayalı bir hizmet. Topluma dayalı hizmetiydi. Başvuruya dayalı bir hizmete döndü aileye. Aşı oranları düşecek. Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Yani özelleştirmeye geçen, birinci basamağı özelleştirmeye geçen ülkelerde aşı ile ilgili sorun çıkabileceği söylendi.
0: Evet hocam devam edelim. Bazen isterseniz görüntüyü kapatalım kesiklik oluyor.
1: Kapat, kapat. Ben
0: Tamam.
1: kapattım.
0: Tamam sonunda.
1: Evet.
0: Evet. Özelleştirmeye geçiş bu birinci basamak çok önemli.
1: Geçişle birlikte şimdi Dünya Sağlık Örgütü dikkat dedi, stratejik uyarıda bulundu. Biz de dedik, hani halk sağlığı uzmanları, Türk Tepkiler Birliği buna dikkat çekmek için. Sonra çıktı ortaya. Aşı o, takibiyle ilgili sorunlar çıktı. Çünkü herkes gelemez. Çok istekli olsa da gelemez. İşte mesafe vardır, iş vardır, her zaman aşı bulunmaz. Yani bir sürü şey vardır.
0: Tabii.
1: Öyle bir durumda aşısız olanlardan, aşılatmayanlardan imza alma başladı. Çünkü aile hekimlerine ceza veriliyor. Aile sağlık çalışanlarına ceza veriliyor. Yani onların aylık gelirlerinden hatırı sayılır bir kesinti yapılmaya başlandı. Şimdi onlar bu bizden değil diyor, gelmiyor. Zaten sistem giriş üzerine kurulmuş. Çalışanların girişi üzerinde olan sistem değiştirilmiş. Öyle olunca aradaki mesafe açıldı, gelirim arttı. Yani bir şey de bu. Bir başka şey de güven sorunu ticarileşmeyle birlikte arttı. Eskiden doktor bey siz bilirsiniz derlerdi. Yani hastanın ya da sağlamın, danışanın ihtiyacı neyse onu anlayıp karşılayacağımıza dair bir güven var idi. Şimdi araya para girdi. Şimdi bu parayla ilgili çok tartışmalar oldu, demeçler oldu. Hekimlerin elinin ceplerde olduğuna dair söylemler oldu. Ama sonuçta öyle bir şeydi. Ya işte benden başka bir şey mi istiyor bu? Biz sadece sağlık istiyoruz ama insanların aklına o ticaretleşmeyle birlikte başka şeyler gelmeye başladı. O da mesafeyi açtı. Sonra hani bir özgürlük ya da kişiye liberal alan tanımlama diye hani kendi kararını vermek gibi ama insanlara sorumluca karar verebilmeleri için gereksinim duyulan bilginin tümünü vermeniz gerekiyor.
0: Tabii.
1: Mesela aşıyla ilgili karar verebilmek için işte hastalığın her bir şeyini bilecek, riskini bilecek. Ülkemizde var mı? Yakalanırsa ne olur? Sonuçları ne olur? Bunları bilecek. İşte aşı var mı? Bu aşıya erişim mümkün mü? Aşı yaptırırsa aşı sonrası istenmenin etki riski nedir? Ne kadar gerçekleşir? Bunları da bilecek ve bunları tartacak. Kişiye karar verdiren şey otoritenin aslında bu bilgileri sunup motivasyonel bir çağrıda bulunması. Politik istek, kararlılık diye bahsettiğimiz şey bu. Bu kayboldu. Şimdi yani şu anda bir kızamık salgını var Türkiye'de. Ama şimdi hekimler kızamık salgını ilan edilmediği için, duyulmadığı için hekimler döküntü acaba alerjik reaksiyon mu, aileler acaba işte başka bir nedenle döküntü mü diye düşünüyor. Ama asıl şey hekimin bu bir sıcak vakadır. İşte kızamık ya da diğer döküntülü hastalıklardan biri incelemesi diye bakanlığın belirlediği algoritmi, akış şemasını uygulaması gerekir. Ama işte bunu bildirmek, bunun takibiyle ilgili olası iş yüküne dair kaygı iki tarafı da kaçınma ya yok zorluyor. Kaçınma hem teşhisi geciktiriyor hem yayılımı kolaylaştırıyor. Yanlış bilginin dolaşmasına izin vermek bir başka şey. Mesela Covid başladığında Dünya Sağlık Örgütü rehberler yayınladı. Dedi ki işte toplumun işbirliğini sağlamak, katkısını, katılımını sağlamak için şu bilgileri sürekli paylaşın. Şunlara özen gösterin. Habercilere işte şunlardan kaçının dedi. Biz aslında tüm bu bilgileri derledik, yayınladık, işte bilgileri paylaştık ama öbür tarafı bir miktar açık kaldı ve belirsizliğin beslediği pandemi bir kaygı nedeni oldu. Aşıyla ilgili şöyle bir bilginin her gün paylaşıldığını düşünün. Covid aşılaması, Covid dönemi çok suçlandığı için bunu söylüyorum. İşte her gün bu kadar kişi öldü diye bilgi veriliyordu. Ölenlerin ne kadarı aşılı, ne kadarı aşısız, aşının koruyuculuğu nedir, hastaneye yatmada aşı ne kadar koruyucu etkiye sahip, yoğun bakıma yatmada ne kadar etki. Aslında biz Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin bültenlerinde İngiltere'nin, Kanada'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün diğer ülkelerin sağladığı açık bilgiden yararlanarak sürekli Türkiye'ye bu bilgiyi aktardık. Güveni sağlamaya çalıştık. Ama bizde bu olmadı. Olsa insanların güvenini güvensizlikleri bu kadar olmayacaktı diye düşünüyorum.
0: Çok çok
1: Yani
0: haklısınız ve bu aşı tereddütü konusu açıldığı zaman çeşitli toplantılarda işte 98 yılında İngiltere'de Doktor Andrew Wakefield'in yazdığı yazı, onun yansıması falan diye o klasik olarak o örnekten hareketle işte böyle bir yanıltıcı bilgi buna yol açmıştır denir. Ama sizin burada değindiğiniz şu yönetimlere güven sorunu, özellikle birinci basamak hekimlerin kimliğin özelleştirmesi, bireyselleşme ve yanlış bilginin dolaşılmasına izin verilmesi, bütün bunlar aslında gerçek nedenleri ki bu dünyada büyüyor galiba hocam. Yani
1: evet.
0: gittikçe
1: Şimdi
0: daha büyük sorun oluyor.
1: evet yani şimdi bir tarafı şu aslında. Aşılar çok ucuz.
0: Evet.
1: Yani herhangi bir hastalıkla karşılaştırılmayacak kadar ucuz. Hani 15 yaşına kadar yapılması gereken işte şu anda takvimimizde 13 aşı var. 13 aşının toplam maliyeti 200 doların altında. Yani çok çok cüzi bir rakam. Yani bir hastalıkla karşılaştıramazsınız. Ama bir taraftan işte sağlık hizmetlerini ticarileştirerek kapitalizmin parayla ilgili ihtiyacının karşılanması için bir alan da açıldı. Daha önce kamu yararına ücretsiz ya da diyeyim maliyeti karşılığında ya da işte bir miktar zarar sübvanse edilerek sunulan hizmetler artık ticarileştirilmeye başlandı. Oradan bir ciro bekleniyor. Ciro artışı bekleniyor. Aşı ciroyu arttırmaz ama hastalık arttırır. Bu belki de öyle bir tercihtir. Onu da bilemiyorum. Çünkü bu zımmen biri için söyleyebileceğim bir şey değil ama
0: Elbette.
1: yani iki taraf var. Yani biz sağlık diyoruz, ucuzdur. Hastalık pahalıdır. Aşı sağlığı korur. Hastalıkta da işte komplikasyonlar gelişir, ölüm olur, sakatlık olur. Kaçının diyoruz. Yani diyebildiğimiz şu anda bu.
0: Evet. Evet ve bir de bu sizin biraz önce beyaz yakalılar örneğinde verdiğiniz gibi hani hastalıklar görünmüyor artık aşıya ne gerek var hala mı aşılanacağız falan diyen kesimden onlar arasında özellikle bu aşıyı savunanlar aşılamanın yararını önemini vurgulayan kesime işte ilaç ya da aşı sanayinin adamı mısınız gibi suçlamalar oluyor. Ama verdiğiniz örnek çok çarpıcı. Şu anda elimizdeki ülkemizde kullanılan 13 aşının toplam maliyeti 200 dolar civarında.
1: Ya,
0: 200
1: yanlış
0: dolar.
1: hatırlamıyorum ama çok ucuz. Yani
0: Yani
1: öyle
0: 10 bin dolar 10 bin lira falan gibi bir para. Bu aslında bir tedavi için harcanacak para ve sağlığın kaybı için yitirdiklerimize baktığınızda çok önemsenecek bir miktar değil herhalde. Peki bu infodemi dediğimiz bu yanlış bilginin yayılımı bence sosyal medya ve internet kullanımı ile çok daha hızlı yayılmakta ve aşı karşıtları çok daha güçlüler galiba sosyal medyada. Bu konuda ne yapılabilir ya da yapılabilecek
1: yani
0: bir şey var mı?
1: şimdi şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şimdi aslında işte ilk başlarda aşı yaptırmayanlar, aşı reddi diye söylenenler işte sayılar verilmişti. Belki sizler de anımsarsınız işte 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi. Şimdi yani rakam 40 bin kişi, bu tür rakamlar 100 bin kişi. Ama aşı yaptıranlar milyon kişi.
0: Tabii.
1: Evet, yani her yıl Türkiye'de 1 milyon dolayında çocuk doğuyor ve bunların
0: Tabii.
1: bakanlığın bildirimlerine göre %90'ı yani 900 binden daha fazlası aşılanıyor. Şimdi bu aşılananların olumlu deneyimlerini komşularıyla paylaşması aslında yetişkinler için en iyi müdahale araçlarından biri. Bunun teşviki. Aslında sağlık hizmetlerinde işte bu olumlu deneyimleri paylaşma grupları hep işlevselliği, etkiliği kanıtlanmış girişimler.
0: Evet.
1: Yani gebe okulları, işte alkol bırakma ya da bir bağımlılıktan kurtulma, hepsinde şeyler var. Şimdi bir tarafı bu. oraya odaklanmak. Aşure dinine odaklandığımız müddetçe onların bir miktar hani reklamın kötüsü olmaz diye de düşünerek öyle diyeyim bir öne çıkarma. İkinci şey de şu, yani hekimlerin, sağlıkçıların temas sıklığı. Yani Türkiye'de yılda işte 1 milyarın üzerinde sağlık hizmeti kullanımı var.
0: Evet.
1: Bu günde 3 milyon dolayında bir sağlık hizmeti kullanımı. Bu 3 milyon kullanımda işte hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının bir kısmının, %10'unun bile aşıya destek mesajı.
0: Evet.
1: Ki hekimlik pratiğinde aşı sorgusu zaten bizim öğrencilerimize öğrettiğimiz bir şey. Yani aşıyı sorsa, yaşına uygun aşının olup olmadığını sorsa, karşılamak için girişimde bulunsa, şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela ikinci, üçüncü basamak hastanelerde aşılama birimleri var.
0: Evet.
1: İşte kronik hastalıkları İzleyen hekim bunu soruyor, eksik aşıyı tespit ediyor ve hemen orada karşılıyor. Şimdi böyle bir şey hem aşının o ilk başta konuştuğumuz kendi sağladığı iyilikten dolayı, başarıdan dolayı cezalandırılmasının önüne geçmeye çok katkı sağlayacak. Hem de birinci basamaktakilerin, hani bu işi takip edenlerin aşıyla ilgili destek gereksinimini, moral gereksinimini çok büyük ölçüde karşılayacak.
0: Tabii.
1: Yani bu bağlamda hekimlere böyle bir çalışma başlattık. Yani sizinle birlikte de eczacılar için, çünkü eczacılar da önemli sağlık
0: Evet.
1: danışmanları, işte insanların yaşadıkları yerlere en yakın sağlık danışmanlarından biri. İnsanlar eczacılarına güveniyorlar.
0: Evet.
1: Bunu yaparlarsa cahil aşı kararlarını geliştirmede ciddi
0: Hocam sesiniz gitti ama
1: bir
0: evet buyurun devam edin lütfen.
1: son şeyi söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Bu mesajım bizi dinleyen sağlıkçılara,
0: Lütfen
1: yani
0: hocam.
1: şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla sağlık hizmetini kullananların birinci güven kaynağı kendilerine hizmet veren doktorlar, ebeler, hemşireler, sağlık çalışanları.
0: Evet.
1: Onlardan gelecek olumlu, teşvik edici uyarıları bekliyorlar.
0: Evet. Yani bu sağlık çalışanlarının ki buna eczacıları da kattınız haklı olarak toplumla ilişkileri ve toplumda hala saygın ve sağlık alanında söyledikleri dikkate alınan kesimler olarak karşımıza çıkıyor. Onların aşı savunuculuğu yapması, onların aşı iyidir, aşı tehlikesizdir mesajı vermeleri aşılama oranlarındaki düşüşü engelleyecektir herhalde diye düşünüyoruz. Yoksa zorunluluk getirmek işte Uganda yapıyor galiba hocam çocuklarını aşılatmayan ailelere hapis cezası veriyormuş ve onları pek uygun değil herhalde. Hocam programın sonuna geldik. Süre doldu. Gerçekten biz genelde 3 parça çalarız. 3 parçaya bile yer kalmadı program sırasında. Çok önemli bilgileri çok güzel değindiniz hepsine çok güzel anlattınız. Sağ olun ağzınıza sağlık Muzaffer Hocam ve bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Son bir mesajınız varsa onu alalım ve son parçayla programı kapatalım.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Sağ
1: katkı
0: olun hocam.
1: için. Ben özellikle hekimlerimize şu mesajı iletmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Gereksinim duyulan aşıları sizin için, mesleğinizi uygulamak için gereksinim duyulan aşıları yaptırın. Yani aşılanın. Anne babalarınıza, çocuklarınızı aşılatıyorsunuz zaten. Anne babalarınızı da aşılatın. Ve sizden sağlık hizmeti alan aşı durumlarını sorun, gerekli aşılarını yaptırmalarını öderim.
0: Çok teşekkürler Muzaffer Hocam. Sayın Muzaffer Eski Ocak konuğumuzdu ve kendisiyle aşılar konusunu, halk sağlığının önemini konuştuk, tartıştık. Bir şanslı bizler için Muzaffer Hoca'yı programımızda ağırlamak. Veda ederken Dilek Türkkan ve Seyyah grubundan Bulut Gelir isimli parçayı dinliyoruz. Efendim herkese iyi hafta sonları, hoşça kalın. Muzaffer Hocam tekrar teşekkürler katıldığınız için.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de.
0: Sağ olun efendim.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İpek Evegi ve Loran Carlo'ya teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
1: Connections.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melia Kadayıfçı'ya teşekkür ederiz.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her hafta Cuma saat 14'te sizlerle birlikte. Ben Fatma Genç.
1: Ben Hasan Ateş.
0: Sen de hoş geldin Hasan. Geçen hafta ben hoş gelmiştim. Bu hafta sen
1: Teşekkür
0: hoş
1: ederim.
0: geldin. Bu hafta çok yine ilginç bir nesneyi konuşacağız. Bu cümleyi kurmazsam herhalde olmuyor programlarda. Bu haftanın konusu sarı ve ekşi bir meyve. Limonu konuşacağız. Aslında bu hikayesi de güzel. Teknik masada sevgili Feryal Kabil var. Asla soyadını söyleyemiyorum ama... destekçimiz de Melih Kadayıfçı, ona da teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Feryal ile konuşurken aslında limonu ne kadar çok sevdiğini söyleyince biz de Kopuk Bağlar'da neden limon konuşmayalım dedik. O yüzden bu haftanın konusu limon oldu. Şimdi limon aslında melez bir turunçgil ve çok enteresan bir hikayesi var. Kokusu, şifası ve ekşi tadıyla aslında bahçelerden saray mutfaklarına ve tıp metinlerine kadar ticaret yollarından sofralara kadar uzanan bir nesne. Nedir limon Hasan? Sana sorarak başlayayım.
1: Evet, yani küçük, sarı, ekşi bir meyveden bahsediyoruz. Tabii benim için de çok özel bir meyvelerden. Çünkü benim çocukluğumun belli bir dönemi Mersin'de geçmişti ve Mersin o dönem itibariyle gerçekten gözün görebileceği kadar portakal bahçelerinin ve asmaların olduğu bir yerdi. Şimdi geriye pek bir şey kalmamış aslında, özellikle merkeze yakın yerlerde, çünkü oraların tamamında konutlar var. Dolayısıyla bu küçük sarı ve ekşi meyveyi artık daha çeperde görmek mümkün. Limon gerçekten ilginç bir nesne. Yani çorbaya sıkılan, salatayı tamamlayan, balığın yanına konan, yazın limonatası ve dondurması yapılan, gerçekten imparatorluklarda, ticarete, saraya, seferlere, işte hekimlere ve oradan belki sağlığa ve toplumsal sınıflara, İktisadi hayata, tarımsal hayata ilişkin bir nesneden bahsediyoruz. Türkiye'de de son derece yaygın bir kullanıma sahip olan bir nesne. Nereden geldi dersek, bunun Asya'ya tarihi dayanıyor. Yani coğrafi kökenlerinin Güney Asya, özellikle Kuzeydoğu Hindistan, Çin'in güneyi ve Güneydoğu Asya çevresindeki turunçgil dünyasından, yani turunçgillerden çıkarak dünyaya yayıldığı kabul ediliyor. Az önce sen de söyledin, son derece melez bir nesneden bahsediyoruz. Bir karışım, yani o daha ziyade bir dizi şeyin belki bir araya gelmesi gibi kabul edilebilir. Bu aynı zamanda tabii ki, yani nihai tüketime gelene kadar onun doğadan çekilip alınmasıyla, insanla, belli bir güzergahtaki yolculukla, iklimle kurmuş olduğu bir ilişkiden bahsediyoruz. Onun varlığı aslında bir ağaç kavununa karşılık geliyor. Limon bu anlamıyla bir melez, atalarının bir ağaç kavunu, yani sitron. Akdeniz'e limondan önce onun olduğu kabul ediliyor. Kalın kabuklu, az sulu, bugünkü limona göre daha iri kabul edilebilecek ve pütürlü bir meyveden bahsediyoruz. Mutfak kullanımı başlangıç itibariyle ve daha sınırlı olan bir nesneden, meyveden bahsediyoruz. Daha ziyade de şifalı bir bitki olarak antik dünyada üne sahip olan bir meyve. Tombi Sonema'nın Limon adlı bir çalışması var. Limon, evrensel bir tarih diye bir çalışması var. Limonun atası sayılan sitronun tarihini anlatırken sadece bir botanik hikayesi olmadığından bahsediliyor. Aynı zamanda sitron Mezopotamya'dan, yani Pers bahçelerine kadar, oradan Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada hem şifa, hem koku, hem de bir sembolik değeri olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla limonun kendisini anlamak için sitronun tarihine bakmak gerekiyor. Yani limonun atası olan bu kavuna bakmak gerektiğinden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi limon aslında başlangıç itibariyle bir sadece ağaç kavunu ve turunçgiller, mandalina, pomela gibi akrabaları olan koca bir turunçgiller ailesindeki bir nesneden bahsediyoruz. Arapça ve Farsça'da limon sözcükleri var. Yine Sanskritçe'de nimbu sözcüğü var. Bunlar da limonun kökenine ilişkin olan şeyler. Yemekten önce mi, sonra mı, şifalı mı, sosyal statüde, yani antik dünyada limona bakarsak, antik dünyada turunçgiller özellikle de ağaç kavunu önce yemek için değil, daha ziyade koku, şifa, böcekleri kovmak, bahçe süsü ve sembolik bir değer için kullanılıyor. Buna antik dünyada met elması deniliyor. Pers ve Med coğrafyalarıyla ilişkilendirilerek botanik metinlerde şifalı bitkiler arasında geçiyor. Kokusu güzel, dayanıklı, nadir ve uzak diyarlardan gelmesiyle de onu sıradan bir meyve olmaktan çıkaran bir üründen bahsediyoruz. Bu anlamıyla söylediğim gibi uzak diyarların kıymetli bir nesnesinden bahsediyorum. Peki Roma'ya geçersek, Roma dünyasında limon ya da sitronin varlığına dair izler var. Ancak yaygın bir tarım ya da gündelik hayatta, gündelik mutfakta henüz kullanımı son derece sınırlı. Daha ziyade zenginlerin bahçelerinde dekoratif ve kokulu bir egzotik bitki olarak kalıyor. Bu da limonun başlangıç düzeyi itibariyle aslında belki 18-19. Yüzyıla kadar olan tarihinin de bir devamlı kabul edilebilir. Daha ziyade dekoratif amaçlı. O kokusunun bir tür peyzaja belki bahçelere düzenlemelerine konu olması bakımından da ilginç bir tarihi vardır denilebilir. Arap ve İslam dünyasından, yani Akdeniz dünyasındaki yolculuğuna bakarsak limonun Akdeniz'de asıl yayılımı ortaçağ Arap ve İslam dünyasındaki tarım, ticaret, bahçe kültürüyle birlikte hızlanmaya başlanıyor. 7. yüzyıldan itibaren limon İran, Irak ve Mısır'da yetiştiriliyor. Daha sonra da Sicilya, İspanya ve Kuzey Afrika'ya yayılacaktır. Akdeniz'den evrenselleşen belki ya da Avrupa özelinde daha yaygınlık kazanan bir üründen bahsediliyoruz. Buralarda Sicilya çok önemli. Sicilya, Arap Akdeniz dünyasının tarımsal bilgisini, sulama tekniklerini, teknolojisini ve bahçe kültürünün şekillendiği bölgelerden bir tanesidir ve genel olarak Brodel'den de ve bir dizi iktisat tarihinde de o Akdeniz dünyasında bu buralar son derece önemli. Limon burada yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda ifade ettiğim gibi peyzajın kendisini de dönüştüren bir ağaçtan bahsediyoruz. Teraslanmış yamaçlara, sulama düzenlerine, kokulu bahçelere ve limonluklar bütün bu Akdeniz coğrafyasında bakıldığında yalnızca bir narinciye gibi kokusu olmaktan daha öte bir şey ifade ediyor bize. Limonun Akdeniz'e yerleşmesi tarım bilgisinin dolaşımıyla ancak mümkün olacaktır. O da su yönetimi, fidan taşıma, aşılama, iklim bilgisi ve bahçe mimarisi birlikte bir yaygınlık kazanacaktır. Dolayısıyla sadece yani limon tarihi sadece meyvenin tarihiyle belki değil, bir meyvenin Akdeniz'e gelmesiyle anlatılamıyor. O aynı zamanda tarım bilgisinin yoğunlaşması, insan emeğinin daha sistematik halde örgütlenmesi, sulama tarımının belki yaygınlık kazanmasıyla da genişleyen bir bilgiden bahsediyoruz. Çünkü onun yetiştirilmesi için aynı zamanda uygun iklimde, yani uygun sıcaklığın, uygun rüzgar, uygun toprağın, uygun ya da yeterli suyun da sağlanmasıyla, budamayla ve aşılamayla gerçekleşecektir. Sicilya için Toby Sonnema'nın bir ifadesi var. Limon Riverası diyor. Bu buradaki yaygınlığı belki bize göstermesi bakımından önemli. Yani bir üretim alanı değil, aynı zamanda kokunun, manzaranın ve emekle örülmüş olan bir tarihsel bir bütünsellikten bahsedebiliriz denilebilir. Peki limon başlangıç itibariyle bakarsak demin bahsetmiştim. O belki hem tıbbın da konusu olabilecek, yani lüksün ve şifanın konusu olabilecek bir başlangıca sahip. Bugün limonata deyince tabii ki aklımıza daha yaygın şeyler geliyor. Örneğin çocukluğumuzu hatırlıyoruz, bahçeleri hatırlıyoruz. İşte buzu ve nane ile karışımını belki hatırlıyoruz. Yani bir soğuk bir limonata aklımıza geliyor ama tarihsel olarak bu hep böyle işlememişti. Yani bu bugünün yaygın bilgisi. Ama limonata benzeri içecekler Orta Çağ'da ve Arap İran mutfak kültüründe benzer şeyler var. Limonun kendisinden önce bilinen ağaç kavunuyla yapılmış olan şuruplar var. 10. yüzyılda da Arapça yemek yazmalarında ağaç kavunu suyuyla hazırlanan şurup tarifleri mevcut sevgili Fatma. Ve buradan da aslında bütün tarihsel olarak bakıldığında ferahlatıcı ve mide için iyileştirici bir nesneden bahsediyoruz. Yani tıbbın konusu diyebileceğimiz bir süreçte yaşanıyor. Mide hastalıklarına iyi geldiği düşünülüyor. İçinde şeker ya da bal, safran, küçük Hindistan cevizi gibi malzemeler eklenerek bunun bir iyileştirici gücü olduğu kabul ediliyor. Özellikle 12. yüzyıldan sonra Selahaddin Eyyubi'nin sarayında çalışan Arap hekim İbni Jumay'ın limon üzerine yazdığı risaleler var. Bu risalede biz limonun işte boğaz ağrısına, susuzluğu, kazımsızlık, baş ağrısı gibi durum insan hallerine ya da sağlık sorunlarına iyi geldiğinden bahsediliyor. İbni Baytar da sonraki yüzyılda buna değinecektir. Özellikle limon suyu, şeker suyuyla yapılan, işte ayva ile karıştırılan, nane ile hazırlanan diye limon şurubunun diyelim tarifini aktarıyor İbn Baytar.
0: Bir belki bir müzik arası evet. verebiliriz orada. Tabii herkesin hatırlayacağı bir müzik geldi aklımıza. Barış Manço'dan Nane Limon Kabuğu dinliyoruz.

0: Kopuk Bağlar devam ediyor. Kopuk Bağlar her hafta Cuma saat 14'te sizlerle birlikte limonu konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bu ekşi ve sarı tadın aslında ne kadar da ticaretle, işte peyzajla, hatta kokuyla ilişkili olduğunu sen bize çok güzel aktardın. Şimdi biraz Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine kısaca göz atalım.
1: Evet, yani tat dediğimiz şeyin aslında bir toplumsal tarihi var. Dolayısıyla bir üründen, nesneden bahsederken onun toplumsal tarihinden, toplumsal anlamından, içeriklendirilmesinden de aynı zamanda konuşmuş oluyoruz. Osmanlı'ya baktığımızda tabii ki şerbet olarak daha yoğun bir biçimde kullanılacaktır ve kullanım alanlarından bir tanesi de tabii ki saray ve saray mutfağı olacaktır. Limon özellikle yani yemeklerle beraber ekşilik vermek için kullanılmıyor. Aynı zamanda şerbette, şuruplarda, reçellerde, turşularda, helvada ve tıbbi takiplerde yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanıyor. 15. yüzyılda Osmanlı tıp yazmalarında meyve ve çiçeklerle yapılan şerbet tarifleri görülüyor ve özellikle burada Müntehab-ı Şifa yani 14. yüzyıl hekimlerinden Hacı Paşa ya da Celaleddin Hızır tarafından yazılmış olan bir metindir. Burada ayvadan, nardan, limondan, koruktan, menekşeden, nilüfer, gül gibi, hünnap gibi bir dizi şeyden yapılmış olan şerbetlerden bahsediliyor. Bunların faydaları anlatılıyor. Bunun içerisinde de limon suyu, şeker ve suyla hazırlanan limon şerbetinden de yoğun bir biçimde bahsediliyor. Özellikle yani çeşitli şifalı yanlı olduğunu yani safra kesisi vesaire hastalıklarından da kullanıldığından bahsediliyor. Tabii ki bütün bunun olabilmesi için aynı zamanda onun sağlanması yani limonun da tedarik edilmesi gerekiyor. Bu tedarik meselesi de Sakız'dan, İstanköy'den ve Alanya gibi yerlerden tedarik ediliyor o çağ itibariyle. İstanköy bugün itibariyle Yunanistan'ın bir küçük adası Bodrum'un karşısında. Bütün bu süreçler tabii ki geniş bir ticaret ağının da belki oluşmasını sağlıyor. Yani bir ekonomi ve bir ticari ağ, ticari zincirin de gerçekleşmesi gerekiyor. Adalardan saraya, mutfağa ve nihayetinde tüketim sürecine kavuşuyor. 17. yüzyıla ait kayıtlarda İstanköy'den İstanbul'a limon getirilmesine ilişkin olarak bir sayı da veriliyor. 116 bin adet limon taşınmıştır diyor saraya bu. Bugünden bakıldığında belki yani çok gibi görülmeyebilir ama burada bir şehrin değil de sarayın tüketimi için 116 bin adet limon getirildiği düşündüğünde saraylar ne kadar yaygın ve yoğun bir biçimde kullanılmış olan bir nesneden bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunun yani saklanılabilmesi, getirilmesi vesaire vesaire. Peki şerbetçiler, limonatacılar, seyyar satıcılar bu da tabii ki Osmanlı'daki yani belki sarayın dışında sokakta, gündelik hayatta Osmanlı İstanbul'unda nasıl ilişkin gerçekleşiyor dersek 17. yüzyılda İngiliz elçisi Sir Daniel Harvey var. Ona eşlik eden bir rahip var, John Cowell. O Osmanlı sarayındaki ağırlandıklarında ziyafette yemek sırasında susuzluklarını gidermek için büyük güğümlerle kendilerine limonata ve şerbet ikram edildiğinden bahsediyor. Keza Evliya Çelebi de İstanbul'da hoş kokulu içecekler satan şerbetçi esnafından bahsediyor ve güllü limon şerbetinden bahsediyor, bunu anıyor. Tavernier ise Türklerin gündelik içecekler arasında limonataya benzeyen şerbetlerden söz ediyor. İçine misk ile amber katılmasından bahsediliyor. Dolayısıyla bu yani limonatanın o çağ itibariyle nasıl çeşitlendirildiğinden de bahsedebiliriz. 17. yüzyıl limonata zaten son derece çeşitlendirilmiş ve tat ve koku bakımından zenginleştirilmiş olan bir içecektir. İçinde çünkü gül, misk, amber, tarçın, portakal çiçeği, yasemin gibi bir dizi şey de içine kakılıyor. Yani salt bir limon suyu içimi söz konusu değil Osmanlı açısından bakarsak. Bu tabii ki bu şerbet kültürü diyeceğimiz kürbütün yani limon şerbetinin İtalyanların sorbettosuyla, Fransızların sorbetiyle de belki bir tür ilişkilendirilebilir. Akdeniz coğrafyasındaki benzer şeyler. Limon ve limon dışı dünya diyelim hani yani denizlerde ve uzun ticarette de yoğun bir biçimde kullanılıyor. Burada belki yani denizciler için ne kadar yaşamsal bir ürün olduğundan bahsedebiliriz. Uzun deniz yolculuklarında tabii ki insanlar taze sebze ve erişemiyorlar. Dolayısıyla C vitamin eksikliği ve benzeri oluyor. İşte diş eti kanamaları, yaraların iyileşememesi, halsizlikler ya da yorgunluklar ve nihayetinde ölümcül süreçler yaşanılıyor uzun deniz yolculuklarında. 18. yüzyılda İskoç hekim James Lind var. Bu denizciler üzerine yaptığı bir denemede turunçgil suyunun iskorbüt üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor ve C vitamininin kimyasal olarak henüz bilinmediği bir çağdan bahsediyoruz. Deneysel gözlemleriyle limon ve turunçgil suyu ile deniz sağlığının ya da denizcilerin sağlığının bilgisinin bir araya getirmesinden bahsediliyor. Bu noktada işte limon artık bir özellikle denizciler için diyelim bir lüks olmaktan çıkıp gündelik hayatta bir kullanım yoğun ya da yoğun biçimde kullanılabilecek bir nesneye dönüşüyor. Bu anlamıyla da bakıldığında belki saraylardan, saray sofralarından gündelik hayata doğru bir taşma söz konusu. Uzun yollarda, uzun yolculuklarda yaşamı kurtaran bir nesneye dönüşmeye başlıyor limonlar. Avrupa'da limona baktığımızda aslında o turunçgiller ya da limonluklar var. Bu turunçgiller ve limonluklar daha ziyade çağın aristokrasi için belki bir gösteriş nesnesi de denilebilir. Özellikle limon ve portakal gibi narinciye bitkileri yetiştirmek Kuzey Avrupa için çok kolay olmasa da Avrupa'nın geri kalanı için özellikle aristokratlar ve seçkinler için özel olarak inşa edilmiş olan limonluklar ve turunçluklar söz konusu. Bu 16. yüzyılda gerçekten bir sosyal statüye karşılık gelecektir. İstanbul'da limonluklara baktığımızda bu tabii ki sonrasında belki kaybolan bir kültür de kabul edilebilir ama Osmanlı İstanbul'una bakıldığında 19. yüzyılda İstanbul limonlukları üzerine yapılan çalışmalar var. Bu limonluklar yalnızca bir bitkiyi koruma, onu bulundurma değil de belki yani bir bahçe kültürünün, bir saray yaşamının, bir konut mimarisinin ve modernleşmenin de bir parçası olarak görülmeye başlanıyor. Özellikle bostanlar, bahçeler, saray peyzajları ve konut bahçelerinde önemli bir yer tutmaya başlıyor limonluklar bu çağ itibariyle. Gündelik yaşamın gerçekten önemli bir parçası oluyor. Çünkü konutlar açısından bakıldığında yani 16. yüzyıldan itibaren 19. yüzyıla kadar bir konuttan bahsederken onun bahçesinden ve onun bahçesindeki limonluklardan bahsetmek de önemli bir şey oluyor. 16. yüzyıldan itibaren işte Alanya'dan, Antalya'dan, Kıbrıs'tan, İstanköy'den ve Sıkız gibi yerlerden limon İstanbul'a doğru bir seyahat halinde oluyor, taşınıyor. Bunlar saray ve saray bahçesinde gerisine daha sonra da yaygın bir biçimde konutlarda kullanılmaya başlayacaktır ve tabii ki 19. yüzyılın önemli sarayları olan Dolmabahçe, Çırağan, Yıldız Sarayı gibi saraylarda da çok yaygın bir biçimde kullanılıyor peyzajda ifade ettiğim gibi. 1840'lardan itibaren özellikle yani emlak ticareti diyebileceğimiz ticari süreçlerde Cibali Kapı'da, Eyüp'te, Üsküdar'da limonluklu evlere rastlanmaya başlanılıyor. İşte altı kapılı limon kışlağı, içinde 30 civarı limon ağacı bulunan evler gibi bilgiler de söz konusu bu dönem itibariyle. Türk edebiyatında bakıldığında limon özellikle yani Divan şiirinde limonla ilgili ilginç benzetmelere rastlıyoruz. İşte eğer sarı rengi ifade ediyorsa bu belki bir solgun yüzü ifade ediyor. Ya da bir aşk derdinden sararıp solmayı ifade ediyor. İşte bir ekşilik bir yüzdeki belki bir buruşmayı ifade ediyor. Keskinliği ifade ediyor. Kimi zaman da belki bir tat karşıtlığını ifade ediliyor. Dolayısıyla edebiyatta da limonla ilgili insan hallerine dair benzetmeler görüyoruz bu dönem itibariyle. Cumhuriyet döneminde bakıldığında özellikle 30'lardan itibaren gazete yazılarında, kıraathanelerde gazoz, kahve, çay, şerbetlerle birlikte limonatalar da yoğun bir biçimde satılmaya başlanıyor. Belki cumhuriyet denilebilir ki limonun tarihinde başka bir süreci işaret ediyor. Tarımsal üretim ve bölgesel uzmanlaşma cumhuriyetin kalkınma paradigmasına bağlı olarak daha fazla üretmek ve daha fazla satmak burada da çok önemli bir yer karşımıza geliyor. Mersin ve Mersin belki Çukurova. Geri kalan Çukurova'yı kastediyorum. Burada hem iklimin hem verimli toprakların işte Tarsus, Silifke ovalarının üretim sürecine dahil edilmesiyle beraber yeni bir süreç başlıyor limonda denilebilir.
0: Çok güzel aktardın. Tabii Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi de oldukça uzun aslında. Bu haftanın da sonuna geldik. Tekrar destekçimiz Melih Kadayıfçı'ya teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi yolluyoruz. Teknik Masa'da da Feryal vardı. Ona da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın lütfen.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
1: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
2: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.

klasik batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimizle beraber ben Nilgün Bilgiç, hepinize Adagio'dan Presto'ya hoş geldiniz diyoruz. Bugün sizlere caza evrilmiş bir Bach albümü dinletmek istedim ve Jacques Lussier Trio'nun 12 Ocak 1984 tarihli The Best of Play Bach planı getirdim. 26 Ekim 1934'te Fransa'nın Angers kentinde doğan Jacques Lussier 10 yaşında piyano derslerine başlar. 11 yaşındayken Bach'ın müzisyen eşi Anna Magdalena Bach'ın defterinden bir parçayı duyar ve esere aşık olur. Ardından klasik eserleri çalarken kendi notalarını eklemeye, armonileri genişletmeye ve doğaçlama yapmaya başlar. Böylece ilerideki tarzının temelini atmış olur. Lussier 1950'de 16 yaşındayken Paris Konservatuvarı'na girer. Konservatuvarın ardından Orta Doğu ve Latin Amerika'ya seyahat eder. Farklı seslerden ilham alır. 1959'da Django Reinhardt ile çalmış olan kontrbasçı Pierre Michelot ve perküsyonist Christian Garros ile Jacques Lussier Trio'yu kurar. Grup Fransa'da Playback Trio olarak tanınır. Decca ile başlayan albüm serisiyle grup 15 yılda 6 ila 7 milyon kadar albüm satışı gerçekleştirir. 1970'lerde Özgün Trio grup dağılır. 1985 yılına gelindiğinde de Jacques Lussier, Johann Sebastian Bach'ın 300. doğum yılı vesilesiyle perküsyonist André Arpino ve basçı Vincent Charbonnier ile yeni triosunu kurar. Jacques Lussier 2011'de Clavija Festivali Ruhr'daki performansı esnasında rahatsızlanır ve akabinde emekliye ayrılır. Bach'ı her zaman saygıyla yorumladığını söyleyen sanatçı 5 Mart 2019'da Blois kentinde 84 yaşında hayata veda eder. Özgür adıyla Concerto nach italienischem Gusto, İtalyan zevkine göre Concerto, bestecinin 971 Bach eser sayılı İtalyan barok stilinden güçlü şekilde etkiler taşıyan bir eseri. Kendi tabiriyle müzikseverlerin ruhlarını tazelemek için bestelediği bir klavsen konçertosu. Eser form mükemmelliği ve parlaklığıyla Alman kontrpuan yapısını yitirmeden İtalyan konçerto stiline uyumunu sergiler. Bach, orkestra eşliğindeki solo çalgılı konçerto tarzını göz önüne alarak solo bölümünde forte, kuvvetli olarak uygulamış, böylece eserde belirgin bir karşıtlık yaratmıştır. Birinci bölüm genellikle allegro, çabuk, bazen de allegro moderato, daha ılımlı çabuk tempoda çalınır. İki dörtlük ölçüde ve fa majör tonda olan bölüm belirgin bir temayla başlar. 16'lık notalarla güçlü bir bas eşliğiyle gelişir. İkinci bölümün 3-4'lük ölçüde re minör tonda ve andante ağırca tempodaki süslü ve ağır bir girişi vardır. Fa majör tonda başlayan 3. bölüm presto, çok hızlı tempoda 4-4'lük ölçüdedir. Bizzat kendisi de bir doğaçlamacı olan Bach'ın bize third stream, 3. akım tarzında sunan trio'yu 1984 yılı kaydından piyanoda Jacques Lussier, basta Vincent Charbonnier ve perküsyonda André Arpino'dan dinliyoruz.

Jacques Lucie Trio'dan bugün dinleyeceğimiz ikinci eser, Johann Sebastian Bach'ın 1052 Bach eser sayılı Re minör Klavsen Konçertosu. Konçertonun kökeni tartışmalıdır. Söylenceye göre kaybolmuş bir keman konçertosundan uyarlanmış olabilir. Bazı araştırmacılar erken Leipzig döneminde org konçertosu olarak bestelendiğini de savunurlar. Vivaldi'nin RV-208 numaralı keman konçertosundan etkilenildiği açıktır. Birinci bölümü 4/4'lük ölçüde, re minör tonda ve allegro, çabuk tempoda tüm çalgıların tek ses sundukları 7 mezürlük güçlü ve ritmik bir temayla başlar. Tekrarlanan orkestra ritornello ile solistin virtüöz gelişmeleri ve modülasyonları dönüşümlüdür. Orta bölümde toccato benzeri bariolaj etkileri taşıyan pasajlar vardır. Karanlık, kararlı ve dramatik bir karakter hissedilir. Ton 22. mezürde klavsen solosuyla birlikte la minöre dönüşür ve solo çalgının 3 mezürlük kadansı ile sona erer. Bölüm girişteki temanın duyulmasıyla biter. İkinci ve en dokunaklı bölüm olan adagio soylu bir ezgiyle başlar ve sol minör tondadır. Kemanların sakin eşliği solo çalgıyı sürekli dengede tutar. Üçüncü bölüm 3/4'lük ölçüde re minör tonda ve allegro çabuk tempoda bir tutti ile başlar. Orkestra 13 mezürlük temayı duyurduktan sonra klavsen kendi zengin figürleriyle ustalığını gösterir. Sol elin özgürce geliştirdiği pasajlardan sonra solo çalgı sona doğru bir kadansla kendini gösterir. Konçerto genel olarak ritornello formunun ustaca kullanımıyla öne çıkar. Karanlık, tutkulu ve neredeyse fırtınalı bir ifade taşır. 19. yüzyılda piyanistler tarafından sevilen bir eser haline dönüşür. Mendelssohn, Bartholdy, Brahms gibi isimler de eseri icra etmişlerdir. Playback Trio'dan dinlemeye devam ediyoruz.

Lucia ve ekibinden şimdi dinleyeceğimiz Bach eseri 565 Bach eser sayılı Re minör, Toccato ve Füg. Günümüzün neredeyse en tanınmış bu Bach eserini gençlik çağında Arnstadt'ta orkçu olarak atandığı 1703-1707 yılları arasında yazdığı sanılmaktadır. Bach'ın Kuzey Alman barok stilinde yazdığı bu tek eseri Toccato başlangıcı, Füg, Toccato bitişi olarak üç bölmeye ayrılır. Dört dörtlük ölçüdeki Adagio, ağır tempodaki başlangıçta serbest toccato formunun bütün olanakları son sınırına kadar değerlendirilir. Her iki elle şimşek gibi tek sesli inişler, resitatif tarzındaki anlamlı motifler, susmaların çok etkili kullanımı, geniş akorların gök gürültüsü gibi duyulması, fırtına gibi gelen trioleler son derece etkilidir. Teması daha önce toccato'da belirlenen ve insana huşu veren ve yine dört dörtlük ölçüde başlayan füg, iki bölme arasında sakin ve düzenli bir köprü gibi yer alır. Toccato'nun bitişinde ise yine baştaki motif belirir ve eser haşmetli bir şekilde sona erer. Dini müzik uzmanı Profesör Volker Gewinner son dönemde ilginç bir tez ileri sürmüş. Tüm eserlerin Reformasyon çağından kalan Wir glauben all an einen Gott, biz hepimiz tek bir tanrıya inanıyoruz adlı şarkı üzerine bir doğaçlama olduğunu belirtmiştir. Playback Trio seslendiriyor.

Sıradaki parçamız 903 Bach eser sayılı Re minör kromatik fantezi. Bach'ın eserine 1720'lerde Köthen'de başladığı ve 1730'lardan önce Leipzig'te son şeklini verdiği sanılmaktadır. Esere kromatik başlığını besteci koymamıştır. Konçertant virtüöz yapısıyla anlatımının uyumu yanında mantıksal kurgusuyla da bu fantezi ve füg, Bach'ın klavyeli çalgı için yazdığı olağan dışı anlatım gücü olan eserlerinin başında yer alır. Uzmanlar da bu olağanüstü dengeli eserin her incelenişinde yeni unsurlar keşfederler. Bach'ın oğlu Friedemann Bach'ın her çağda güzel kaldığını belirttiği eser hakkında Bach yayıncısı Nikolaus Forkel de şunları yazmıştır. Çok aramama karşın Bach'ın bu türde bir eserini daha bulamadım. En eski el yazması 6 Aralık 1730 tarihine aittir. Bach'ın iç dünyasını en iyi yansıtan bu eserin kromatik incelikteki aşırılığı ile bir bakıma gizemli şekilde diğer bestecilerden daha çok metafiziğe yöneldiği de belirtilir. Re minör tonda ve 2/4'lük ölçüde başlayan fantezi, ünlü piyanist ve besteci Ferruccio Busoni'ye göre 4 bölümden incelenebilir. Toccato, koral, recitatif ve coda. Yeniden Playback Trio'ya kulak veriyoruz.

Bugünkü son parçamız Bach'ın Siciliano adlı eseri. Sol minör tondaki bu eser bestecinin 1031 Bach sıra sayılı flüt sonatından ortaya çıkmış bir yapıt. Play Bach Trio'dan dinliyoruz.

0: Değerli Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, bugün sizlerle bir klasik caz albümünden Johann Sebastian Bach'a ait eserler dinledik. 1984 tarihli The Best Play of Bach, Jacques Lussier. Programımızı Amerikalı şair, denemeci, düşünür Henry David Thoreau'nun bir sözüyle kapatmak istiyorum. Üzerine kuracağın iyi bir gezegen olmadıktan sonra güzel bir ev ne işe yarar? Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo. Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı haftanın yeni filmlerinden Power Ballad'dan bir parçayla açtık.
1: Evet, dinlediğimiz şarkı How to Write a Song Without You. Paul Rudd seslendirdi. Filmin de başrolünde zaten. Power Ballad bizde Hayatımın Şarkısı adıyla gösterime giriyor. Bir anlamda filmin anlatısı açısından baktığımızda da doğru bir tanımlama diyebiliriz buna.
0: Evet, orijinaldeki Power Ballad hem böyle 80'ler 90'larda popüler olan belli cins bir yavaş şarkı modeline referans veriyor. Hem de karakterin soyadının Power olmasına referans veriyor. Filmin

0: Yönetmeni John Carney'i daha önce pek çok müzikli filmle biliyoruz. Once'ı yönetmişti, Singing'ini yapmıştı. Böyle bir müzikli filmler denince son dönemlerde akla gelen bir İrlandalı yönetmen. Paul Rudd'a Nick Jonas, Peter MacDonald ve Rory Keane'ın eşlik ediyorlar. Peter MacDonald aynı zamanda senaryoyu da John Carney ile yazmış.
1: Evet, yani böyle tam pazar sabahları ailece izlenecek iyi hissettirme filmlerinden biri. Burada Paul Rudd'ın canlandırdığı Rick karakteri, ki tam adı Rick Power, senin de dediğin gibi, İrlanda'da karşımıza çıkıyor. Bir Amerikalı ve bir düğünlerde sahne alan, coverlar çalan bir grubun solisti. Ekibin geri kalanı tamamı İrlandalı, tahmin edeceğin gibi. Filmin gidişatında anlıyoruz ki bir şekilde Rick'in yolu İrlanda'da zannediyorum bir konser esnasında genç bir kadınla kesişiyor, aşık oluyorlar ve hamile kaldıktan sonra da Rick de yerleşip orada sevdiği kadın ve kızıyla hayatını sürdürüyor. Hani bugüne döndüğümüzde genç kız artık kızı, eşi, işinde, gücünde böyle hayat sürdüren sıradan bir aile gibiler. Çeşitli düğün düğün geziyor gruplar, onu görüyoruz hani her düğünde. Tesadüfen bir düğünde damadın yakın arkadaşlarından biri, zamanında çok meşhur olmuş bir hani bir süre önce de dağılmış bir boy band'in üyelerinden biri. Onun da düğüne geldiği söylentileri dolaşıyor. İşte ortalıkta Instagram'da işte selfie çektiren halk onu yakaladıkça derken. Akşam tabii düğündeki performans esnasında gelinin ricası üzerine bu yakın arkadaşları da sahneye davet ediliyor. Bir iki şarkı söylemek üzere. Orada sahnede tanışıyorlar. Hiç de fena biri değilmiş. Kafada bir adam, sesi de var maşallah falan. Çünkü hani bu düğün şarkıcısı grubunun yaşı tahmin edeceğin gibi biraz daha ileri. Bu daha genç biri. Ve düğün sonrasında da solistrik ve bu Danny Wilson adında ki şey genç adam takılmaya başlıyorlar. Odası da davet ediyor falan. Orada birazcık hani birlikte jam yapma, birazcık hani müzik sohbetleri ve Danny'nin yeni albümünü, solo kariyerini başlatmak için yeni bir albüm çalışması içerisinde olduğunu, şarkılar yazmaya çalıştığını öğreniyor Danny. Öyle takılırlarken Danny de kendisinin tabii başından beri de şöyle bir hayali var. Kendi yazdığı şarkıları söylemek. Aslında kendi yazdığı şarkılarla meşhur olmak. Büyük toplulukların karşısına çıkmak. Hani bazen o düğünlerde çalarken gözlerini kapattığında kendini o büyük stadyumlarda, arenalarda canlandırması gibi bir durum var. Deni ile o takıldıkları akşam boyunca Deni'nin de kendi şarkılarını yazma, oradan çıkış yapma, kendini gruptan bağımsız olarak var etme şeyi üzerinden aralarında bir bağ oluşuyor. Verik yıllar önce bestelediği bir şarkıyı çalıyor. Hani şöyle bir şeyler değil mi aslında falan gibisinden. Böyle tabii arkada kendi çalarken de kaydettiği için hani bütün bunlar o geceki kendi aralarındaki bir anlamda o özel jam session Danny ile beraber Los Angeles'a geri gidiyor. Sonrasında Danny kendi solo albümünü çıkartmak için sunduğu bütün şarkılar menajeri tarafından yeterince güçlü bulunmazken ya da prodüktörler tarafından burun kıvrılırken kız arkadaşı evde kendi kendine çaldığı şarkılar arasında bu Rick'ten duyduğu şarkıyı duyunca budur diyor. Bunu kaydetmen lazım. Bu çok sahici.
0: Bu arada uzun uzun hepsini de anlatmıyorsun. Şeyi de söyleyelim. Bu bayağı çabuk olup bitiyor. Fragmanda da bütün bu bilgiler var.
1: Evet, o yüzden diyorum ve o şarkı kaydedilip büyük bir patlama yarattıktan sonra aslında Rick'in şeyi başlıyor. Ama bu benim şarkım. Dünyanın öbür ucunda Dublin'de ve başta ne grup arkadaşları, ne eşi, ne kızı. Aa, sen size çaldım ya diyor ve hiçbiri çaldın mı? Sen bize çok şey çalıyorsun. gibi bir şeyle böyle bir kimse tam hatırlayamıyor. Ha çalmış olabilirsin, yapmış olabilirsin ve Rick bir anlamda kendi kendini sorgulamaya başlıyor. Yani ben bunu yaptım gerçekten aklımı mı yitiriyorum? Niye hiçbiriniz hatırlamıyorsunuz falan. Ve en sonunda kafayı kırıp en yakın arkadaşıyla konser turuna çıkan gidelim Deni'yi bulalım, onun gözün içine bakacağım, soracağım falan gibisinden bir yüzleşme yolculuğu. Yani hem aslında sanat ve sanatçı olma, ürettiğin esere sahip çıkma, o ürettiği esere sahip çıkmasının arkasında da kendi geçmişine sahip çıkma gibi bir süreç var. Yollarda geçiyor Paul Rudd. Dramatik ve komedi oyunculuğunu çok güzel birleştirebilen, her ikisinin potansiyelini de kendi içinde taşıyan bir oyuncu. Burada da bütün filmi çok güzel sırtlanıyor. Küçük bir ekip var, küçük, az lokasyonda, belli ki hani mütevazi bir bütçeyle çekilmiş ama onu da gayet iyi yönetmeyi başarmışlar. Zannediyorum dünya premierini de Dublin'de yapmış, Dublin Film Festivali'nde. Ondan sonra South by Southwest'te de buluşmuş. Böyle tam crowd pleaser diyebileceğimiz, seyircilerle pozitif bir anlamda ilişki kuran filmlerden biri. Sonunda ne olduğunu söylemeyeceğim ama güzel bir yere bağlandığını tahmin edebilirsiniz.
0: Evet, seyircilerle aynı hoş ilişkiyi ve eleştirmenle de pek ilişki kuramayan bir filmle devam edelim. Her Private Hell, onun şahsi cehennemi olarak direkt çevrilmiş. Danimarkalı yönetmen Nicholas Winding Refn'in yeni filmi. Winding Refn'i sevenleri var ilk filmleri. Biz ikimiz de başından beri çok meraklısı değiliz. Ama bu son filmi Cannes'da yarışma dışı gösterildi ki zaten bu pek iyiye işaret değildir. Yarışmaya alacak kadar iyi bulamadık demek olur. Orada da salondan çıkanlar olmuş. Genel olarak eleştirmenlerin yorumları da son derece olumsuz. Başrollerde Sophie Thatcher, Charles Melton ve Christine Frusett. Böyle gizemli bir şehirde bir sis var. Bir kadın sevdiklerini bulmaya çalışıyor. Bir asker kızını bulmaya çalışıyor. Böyle bir yine çok stilize görüntüler, neon ışıklar tam Nicholas Winding Refn style olarak ama o stil hep bir içeriğin önüne geçiyor. İkimiz de hani stilli filmleri sevsek de burada başka bir şey pek bulunamıyor. Genel izlenim de bu yönde.
1: Valla dediğin gibi ben ilk filmden itibaren Winding Refn'in filmlerindeki içeriğin çok zayıf olduğunu, evet hani güzel etkileyici görüntüler yaratmakla beraber arkasında pek de söyleyecek bir sözü olmayan biri olduğunu, bunu da çok umursamadığını söylemiştim. Bu filmle beraber tam anlamıyla zirvesini bulduğunu söyleyebiliriz dediğin gibi. O da bu hafta itibariyle vizyonda.
0: Onun dışında pek fazla ilgi çekici filmimiz yok. Bir korku filmi var, Pinocchio Unstrung, Pinocchio Kanlı Masal. Rice Frankwaterfield yönetmiş, Robert Englund ses olarak var, Richard Brake ve Cameron Bell başrollerde. Bu yönetmen daha önce Winnie the Pooh filmleri yapmıştı korku filmi olarak. Bu sefer de Pinokyo bir katile dönüşüyor, bol kanlı, revanlı. Bir yerli cin filmi var tabii, Hannas 3. Ahmet Toklu yönetmiş, Nilay Deniz, Can Güreler, Zeynep Yaylacıoğlu başrollerde. Burada da yine bir aile, cinler, lanetli bir ev.
1: Yani kısaca şey diyor, aile sırları iyi bir şey değil, günün sonunda ortaya çıkar, farklı biçimlerde, bazen de cin formunda sizi mutsuz edebilir.
0: İki tane de animasyon var. Görsel olarak ikisi de birbirine çok benziyor bu AI sonrası animasyon dünyası herhalde. Biri TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Adı üstünde Nasrettin Hoca zaman yolculuğu yapıyor. Dinozorların dönemine gidiyor. Bir de izci takımı Şelale'nin peşinde. Bunu da Burak Kaan Şimşeker yönetmiş. Deniz Temel, Elif Buse Ağbaş ve Elif Bayar seslendirmişler. Bir grup öğrencinin maceraları.
1: Evet. Bunlar da haftanın filmleri diyelim ve bir parça daha çalalım. Haftanın filmlerinden Power Ballad'dan yine Paul Rudd seslendiriyor Dublin to LA.

0: Rudd'da dinledik. Dublin to LA haftanın yeni filmlerinden Power Ballad hayatımın şarkısından geldi. Paul Rudd aynı zamanda başrolde zaten bir şarkıcıyı canlandırıyor. Vizyon filmleri dışında tabii ki alternatif gösterimler ve etkinlikler yazın biraz daha hafiflemiş olsa da devam ediyor. Özellikle Salt'taki bir etkinliği duyurmak istiyoruz. Salt'ta Barajdan Sızanlar adlı bir sergi başladı. Onun kapsamında çeşitli etkinlikler oluyor. Yarın da bir gösterim ve söyleşi var.
1: Evet, her şey değişiyor başlıklı bu programda. Önce saat 2'de Erden Kral'ın Hakkari'de Bir Mevsim filmi gösterilecek. Onun ardından saat 4'te Kanal filmi izleyicilerde buluşacak. Ve o gösterimin ardından da bir söyleşi gerçekleşecek. Bu söyleşiye Barajdan Sızanlar sergisinin bir kere proje koordinatörü Gülce Özkara ama ona Dilşat Aladağ ve Evrim Kaya eşlik edecekler. Ve bu Barajdan Sızanlar sergisinin gündeme getirdiği işte hidrolik altyapılar, doğanın denetlenmesi ve evcilleştirilmesi, suyun ve köyün sinemadaki temsili, kırsala yönelik aydın müdahalesi gibi temaları ele alacaklar ve bunları Türkiye'nin yakın tarihindeki kültürel, politik ve ekolojik karşılıkları üzerinden tartışacaklar.
0: Bu arada Dilşat Aladağ araştırmacı ve sanatçı, Evrim Kaya'yı da sinema yazarı olarak biliyor olabilirsiniz ama aynı zamanda şu anda bir belgesel film çekmekte. Hakkari'de Bir Mevsim filminin çekildiği Anitos Köyü'nün 45 sene içerisinde geçirdiği dönüşüme bakıyor. O yüzden filmle, o köyle, o topraklarla kurduğu çok yoğun bir ilişki var son birkaç senedir. İlginç bir söyleşi olacağı benziyor.
1: Evet, Salt dışında bu hafta sonu Sinematek de ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mubi ile işbirliği içerisinde 4 filmlik bir program hazırlamışlar. Film molası başlığında. Son dönemde Mubi'de seyircilerle buluşmuş filmlerden oluşuyor bu programda.
0: Evet, bu doğrudan Mubi'ye geldikleri için büyük bir yerde de görmüş olma fırsatımız olmamış olabilir. Her ne kadar film ekiminde bazıları gösterilmiş olsa da. Yarın saat 4'te Dahi, The Mastermind ile başlıyor Kelly Reichardt'ın filmi. Buradaki Dahi'nin biraz ironik kullanıldığını söyleyelim, bir sanat hırsızı ya da olmaya çabalayan bir sanat hırsızının hikayesi. Saat 6'da DJ set ve kokteyl var. Ardından bir film daha, o da 7.30'da Sirat. Olivier Lax'ın geçen sene çok konuşulan filmi. Onu hakikaten zaten ben sevmiyorum filmi, o ayrı bir şey ama görülecekse mutlaka büyük perdede görülmesi lazım.
1: Evet, pazar günü ise saat 4'te Miguel Gomez'in Grand Tour Büyük Yolculuk filmiyle başlıyor program. Onun ardından 6'da yine DJ set ve kokteyl varmış. Ondan sonra 7.30'da ise Amalia Ulman'ın Magic Farm Sihirli Çiftlik filmi gösterilecek. Miguel Gomez'in filmini de bence büyük ekranda izlemek çok daha keyifli olacak. Siyah beyaz bir film olduğu için Sinemateğin de iyi bir projeksiyonu var. O yüzden orada izlemek önemli. Biraz önce senin dediğin o müstehzi biçimde algılayacağımız dahi kavramı The Mastermind. Geçen seneden sevdiğim filmlerden biri. Kelly Reichardt sevdiğim bir yönetmen. Ama Mastermind'ın o filmde yapmaya çalıştığı şeyi de sevdim açıkçası. Büyük ekranda izleme fırsatım olmamıştı ama fırsatı olanlara tavsiye ediyorum.
0: Evet, Beyoğlu sinemasında programlar devam ediyor. Hemen onu da duyuralım, İBB Kültür Organizasyonu'yla. Bu akşam saat 7'de Kanun Namına var. Lütfi Ömer Akad'ın filmi, Türkiye sinemasının klasiklerinden. Yarın 3'te Edi ile Büdü Tiyatrocu var, Şadan Kamil'in yönettiği. Çocuk matinesinde pazar günü ise saat 3'te Dip Dip Bir Okyanus Macerası gösterilecek.
1: Evet, öbür taraftan İBB Kültür'ün organizasyonlarından bir diğeri de bu yıl 6.sı gerçekleştirilen Sinemada Film Festivali. 22 Temmuz'da başladı o da, 26'sına kadar devam ediyor bu hafta sonuna kadar. Ve bu hafta sonu içinde programlarını açıkladılar. Mesela yarın saat 8'de Kınalıada Eski Sinema alanında bir söyleşi gerçekleştirilecek. Film Başlamadan adıyla Emre Sert ve Gözde Yetişkin'le. Onun hemen ardından saat 21'de ise bu iki yönetmenin yönettiği Sahibinden Rahmet filmi seyircilerle buluşacak. Bu da geçen senenin iddialı filmlerinden biri. Ben açıkçası tavsiye ediyorum. Özellikle Cem Yiğit Üzümcü'nün oyunculuğuyla ön plana çıkan bir film Sahibinden Rahmet. Cumartesi akşamı 9'da. Pazar günü saat 8'de ise yine yönetmenlerle, kısa film yönetmenleriyle bir söyleşi gerçekleşecek. Çağla Geliz, Beril Tan, Deniz Koloş, Didem Nuryayman ve Sandra Penso katılacaklar. Ve hemen onun ardından saat 9'da da bu yönetmenlerin filmlerinin gösterileceği bir kısa film seçkisi seyircilerle buluşacak Kınalıada Eski Sinema Meydanı'nda.
0: Geç saatlere biraz sürdüğü için ek seferler de konmuş. İBB Kültür'ün Instagram sayfasından bakabiliyorsunuz. Vapur saatleri için, şehre dönüş için alternatifler de var gitmek isteyenlere.
1: Evet, bu Kınalıada programıydı. Şeye bakacak olursak Heybeliada'da cumartesi akşamı saat 9'da Seyfettin Tokmak'ın yönettiği Tavşan İmparatorluğu gösterilecek. Pazar günü ise saat 21'de Perde filmi gösterilecek yine Heybeliada Pazar Meydanı'nda. Bu her iki filmin öncesinde de saat 8'de filmle ilgili film ekipleriyle söyleşi gerçekleştiriliyor, planlanmış durumda. Büyükada'nın
0: Büyükada'da
1: programına.
0: da evet bir çarşambadan beri tabii orada da devam ediyor. Bu akşam saat 8'de film başlamadan söyleşisinde Caner Kaya, Cihan Aslı Filiz ve Nejat Yavaşoğulları var. Ardından saat 9'da Yaşamaya Mecbursun gösteriliyor Caner Kaya'nın filmi. Yarın 4'te Maşa ile Koca Ayıcıklar var, Rus animasyon. 8'deki söyleşide Soner Alper ve Erdal Özdemir konuşacak. 9'da da Özcan Alper'in filmi Erken Kış gösteriliyor. Pazar günü ise 4'te Miyazaki'nin Yürüyen Şatosu. 6'da Sinemada İstanbul Kent ve Üretim paneli Ece Vitrinel moderatörlüğünde Aslı Özge, Feride Çetin, Gamze Taştan ve Şebnem İşigüzel katılacak. Geçen sene de böyle bir panel yapılmıştı. Çok da keyifliydi. 8'de Pelin Esmer ve Merve Asya Özgür'le bir söyleşi var. Ve tabii bu ekipten anlayacağınız üzere ardından saat 9'da da O Da Bir Şey Mi gösteriliyor.
1: Evet, bir de tabii adalardan İstanbul'a geldiğimizde sinema akşamları açık hava film gösterimleri de devam ediyor. Haftalardır biz de sizlerle paylaşıyoruz bu programları. İPA kampüste havuz başında yapılıyor. Maltepe sahil etkinlik alanında var. Florya sahilinde var ve Avcılar Sahil Park'ta var. Buralara baktığımızda İPA kampüste bu hafta sonu bu akşam saat 8'de Pavel Pavlikovski'nin Soğuk Savaş filmi seyircilerle buluşacak. Pavlikovski'nin bence en güzel filmlerinden biri. Maltepe sahil etkinlik alanına geldiğimizde ise pazar günü önce saat 7'de küçük dinleyiciler için Mavka Ormanın Şarkısı filmi bir animasyon gösterilecek. Onun ardından saat 21'de ise Ertem İlmez'in Unutulmaz Hababam Sınıfı seyircilerle buluşacak.
0: Florya sahilde ise yine pazar günü 7'de şarkıcı Balina var çocuklar için. Ardından Ertem Eğilmez'in Mavi Boncuk klasiği Emel Sayımlı. Avcılar Sahil Parkı'ndaysa yine pazar günü saat 7'de önce Of Pof Balık. 9'daysa bu sefer Memduh Ün'ün Postacısı başrollerde Kemal Sunal ve Fatma Girik'le gösterilecek.
1: Evet, şimdi bir müzik arası verelim o zaman ve bu hafta sonu Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda seyircilerle buluşacak olan Yeşilçam'ın en büyük klasiklerinden biri, Hababam sınıfının unutulmaz müziğini dinleyelim. Melih Kibar bestesi, Hababam sınıfı geliyor.

0: Evet, Melih Kibar'ın unutulmaz bestesi Hababam Sınıfı'nın ana temasını dinledik. Hababam Sınıfı pazar gecesi gösterilecek. Bu İBB'nin park gösterimlerini takip etmeyi çok tavsiye ediyoruz.
1: Evet, o zaman birazcık da sinema dünyasından haberlere dönelim. Bu Paramount, Warner Brothers satın almasıyla alakalı yeni gelişmeler var.
0: Evet, yani bu çok büyük bir merger, daha doğrusu acquisition, satın alma olduğu için çeşitli izinler çıkması gerekiyor. Amerika'da aslında önce rekabet kurulu buna okeyini verdi. Avrupa biraz sorgulamaya başlamıştı ama Avrupa da okeyini vermiş. Şeye bakıyorum, biraz haberlere bakınca diyor ki hani zaten çok şirket var Avrupa'da, o yüzden Amerika kadar dominant değil Paramount Warner burada. Üretim ve streaming alanında sorun olmaz ama dağıtım alanında aslında biraz fazlasıyla konsantre olacak ve biraz Avrupa Birliği endişeyle takip ediyor diyebilir miyiz? Çok da endişeli değiller herhalde izin verdiklerine göre.
1: Gerçi ben çok üzülüyorum. Endişeyle takip ettikleri o kadar çok konu var ki, yani bütün enerjilerini bu endişeyle takip etmeye verdikleri için içine girecekleri o varoluşsal kriz konusunda çok üzülüyorum Avrupalılar adına.
0: Evet, ne yapalım, ama dediğim gibi yeterince endişelenmiyor olmalılar ki okey vermişler. Ama beklenmedik bir şekilde geçtiğimiz hafta Amerika'da bir askıya alındı. Çünkü 12 eyalette dava açıldı bunun bir tekelleşmeye yol açacağı yönünde. O yüzden de bir durduruldu, 2 haftalığına değerlendirilecek tekrar. Yani Trump baştayken bunu okeylemek için, onayını vermek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sonuçta medyayı kontrol etmek istiyor. Hani Paramount ile arası çok iyi. Paramount zaten bir nevi avucunun içinde. Başka yerlerde de tabii ki Paramount'la bu kadar yakın ilişkide olmak, televizyonu, medyayı, onların neler dediğini, kendi hakkında ne dendiğini kontrol etmesini sağlıyor. Medya kontrolü böyle bir şey.
1: Nereden öğrendi acaba?
0: Var bunu yapanlar.
1: Evet, yani bir yerden öğrenmiş olsa gerek. Ama sence Amerika'daki hukuki sistem birazcık bu top çevirmeye ya da bu süreci uzatmaya ne kadar elverişli? Hani bu 12 eyalette, hani oradaki federal yapı birazcık, değil mi? O top çevirmeye izin veriyor. Farklı farklı bu davaların bir şekilde sonuçlanması gerekiyor.
0: Evet, en azından biraz daha uzuyor ama yani bakalım, sonuçta 12 eyalet dediğimiz 50 eyaletin sadece 12'si. Tabii bunların arasında Kaliforniya var. Daha büyük eyaletler var ama yine de ne kadar etkin olur, bir 2 hafta sonra bakacağız devam ediyor mu etmiyor mu. Çünkü Adalet Bakanlığı dönüp dolaşıp bir takım kararlar veriyor. Onlar da bu izni verecek durumdalar, vermiş durumdalar zaten. Göreceğiz, önümüzdeki haftalarda takibe devam ederiz.
1: Evet, bir diğer şu anda belki de global olarak sinema dünyasının en çok konuştuğu şey hala Odysseus'in yolculuğu diyebilir miyiz?
0: Tabii. Yani zaten daha yeni başladı. Bir hafta oluyor. Bütün dünyada geçen cuma gösterime girdi ve hala henüz göremeyen pek çok insan var. Programımızda da Yeşim var. Ben geçen hafta biraz bahsetmiştim filmden. Ama ikimiz birlikte de konuşmak istiyoruz tabii. Ama bilet bulunamıyor anladığım kadarıyla, değil mi?
1: Evet, yani şu anda insanlar ikiye ayrılıyor. Odise'yi IMAX'te izleyebilenler ve izleyemeyenler olarak. Tabii ki IMAX diye tutturmazsanız izleyebileceğiniz salonlar var. Ama benim gibi ilk izleyişini IMAX'te gerçekleştirmek
0: Bence
1: isteyenler için.
0: IMAX'siz de olur, yeterince büyük bir ekran olduğu sürece. Çünkü bir de bizde zaten 70 milimetre IMAX izlemiyoruz. Bizde zaten dijital IMAX var. Hani zaten o tırnak içinde iyice bir sürü meme yapılmaya başladı bu aralar. İşte Christopher Nolan'ın görmemizi istediği gibi izlemek Türkiye'de mümkün değil. Çünkü Türkiye'de 70 milimetre IMAX sineması yok.
1: Evet, biz kendimizi dijital IMAX'e teselli ediyoruz bir
0: Evet.
1: noktada. Daha iyi bir izleme deneyimi sunuyor diye. Ben de açıkçası hani geçen hafta film gösterime girdiğinde maalesef uzaklarda olduğum için izleme şansım olmadı. Döner dönmez bilet baktım ve hani izlerken de insan en önde ya da en arkada da izlemek istemiyor. İyi bir hani lokasyondan izlemek istediği için bulabildiğim en iyi bilet bu önümüzdeki pazar günü öğle seansına. Yine buna şükür diyorum. Çünkü Londra'daki arkadaşlarımızın bir kısmının Eylül'e kadar bilet bulamadığını duydum. Eylül'e
0: Evet,
1: kadar
0: illa
1: bazı
0: IMAX
1: sinemalar
0: 70
1: sold out.
0: milimetre görmek isteyenler.
1: Evet, yani
0: Bu
1: inanılmaz.
0: mimler güzel ama çeşitli küçücük yerlere Odise'yi görüntüsü koyup cep telefonu falan gibi. İşte Nolan'ın görmemizi istediği gibi izliyorum Odise'yi diye çeşitli espriler yapılıyor online. Zaten hani işin bir kısmı da zaten bunun PR'ı 70 milimetre çekmek, işte IMAX çekmek. Biraz dediğim gibi geçen hafta da bahsetmiştim IMAX çekilmiş olmasından. Bütün filmin IMAX çekilmesi pek yapılan bir şey değil. Bölümler IMAX çekiliyor genelde. Bu sefer tamamı öyle. Ama bunun tabii dediğim gibi bir kısmı da tam da bu PR'ı yapıyor olabilmek, bunu konuşuyor ve konuşturuyor olabilmek için.
1: Evet, en azından Odise'yi izlemeyi beklerken yapabileceğiniz şeyler arasında Nolan'ın daha önce izlemediyseniz eski filmleri şu anda HBO Max'te gösterimde. Dunkirk ve Tenet yeni gelmiş. Daha önce Inception ve Interstellar'da vardı. Hani bu dört filmi ve tabii ki Batman serisine.
0: Dark Knight üçlemesi ama ilk filmlerini izleyeyim, Following olsun, Memento olsun derseniz onlar yok.
1: Evet, bence hala en iyi filmi Memento diyebilirim kendi
0: Evet.
1: adıma.
0: Galiba bence de öyle. HBO Max demişken gözden kaçıyor olabilir. Çok iyi bir son dönem Türkiye filmleri seçkisi var. Yani bir tabii Olağan Şüpheliler, Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un filmleri var. Yeşim Ustaoğlu'nun da bazı filmleri burada. Ama çok da duyulamamış ya da çok izlenmemiş sinemalarda bir takım yeni dönem filmleri de HBO Max'te mevcut.
1: Evet, zaman zaman siz sevgili dinleyicilerimizden de bize mesajlar geliyor. Burada bahsettiğiniz bazı filmler vizyonda çok kısa süre kalıyor. Şimdi nereden izleyebiliriz, daha sonra nasıl izleyebiliriz derseniz, şu anda gerçekten bizim de son birkaç yıl içerisinde, belki daha öncesinde de konuştuğumuz, tavsiye ettiğimiz filmlerin bir kısmı burada bulmak mümkün. Mesela Yurt filmini konuşmuştuk önceki sene. Yönetmeniyle de röportajımız vardı. Yurt'u izleyebilirsiniz. Erken Kış keza, o da şu anda HBO Max'e gelen filmlerden biri. Benim özellikle tavsiye etmek istediğim mesela Köksüz filmi var. O 2013 yılından yıllardır konuştuğumuz, zaman zaman farklı filmlerle beraber andığımız bir film. Köksüz Deniz Akçay'ın yazdığı, yönettiği. O da HBO Max'te var, bence kaçırmayın.
0: Evet.
1: Daha yeni tarihli, en son gelenlerden biri de bildiğin gibi değil. Vuslat Saraçoğlu'nun filmi geçen seneden, o da taze taze gelmiş. O yüzden sinemamızın yakın dönem ön plana çıkmış bir takım filmlerini satın almışlar. Bence bu da oldukça kıymetli. Yeni dönem Türkiye'den filmleri izlemek için size sunabileceğimiz bir adres burası.
0: Evet, vizyonu konuştuk, alternatif gösterimleri ve haberleri konuştuk. Biraz müzikle veda edeceğiz size. Başta da şarkılar çalmıştık Power Ballad'dan, Hayatımın Şarkısından. Ama daha fazlası da var.
1: Evet, dediğim gibi aslında bir düğünlerde çıkan bir grubu canlandırdıkları için çok şahane coverlar var. Onlardan devam edeceğiz. Programımızın geri kalan kısmında da size Power Ballad'ın soundtrack albümünden şarkılarla veda ediyor olacağız.
0: Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler.
1: İyi hafta sonları.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
9: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
7: Apaçık Radyo.
10: Sevgili dinleyiciler, Kavanoz'daki Yıldız programında bu hafta 12 Aralık 2025 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer. 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer. 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
1: They say each

0: da üstüne konuştuğumuz zaman zaman da programlarımızın arasında lafı geçen bir konu var. Hız çağı, hani kabaca söylersek. Ve buna bağlı da performans sanki paralel olarak ifade etmekte fayda var. Hız ve performansı. Burada da teknolojinin çok büyük kolaylaştırıcı etkisi olduğunu da izliyoruz. Bugün biraz bu konuda konuşacağız. Haluk'tan performans kriterlerini ve piyasa bağlantılarını dinlemek istiyoruz daha çok. Bir de yine benzer bir şeyde aslında bağlayarak şu anda dünyada da çok tartışılan bilimsel yayınlardaki geri çekilen, bunu da biraz sonra açarız, geri çekilen yayınlardaki artış, dikkat çekici artışların ve bu konuda yapılan çalışmaların, uyarıların, hatta üniversitelere ceza verme durumlarının söz konusu olduğunu izliyoruz. Burada bir bağlantı var elbette. Burada da yine bir performanstır gidiyor. Bu bağlantıyı da konuşacağız. Fakat ondan önce bu hafta içerisinde T24'te çıkan bir yazıdan bahsedeyim. Eksik insan sendromu ve transhümanizm başlıklı çok keyifli bir yazı yazdı Sayın Ümit İnatçı. Bu yazıdan da bir takım alıntılar yapacağız ama bu yazıyla ilgili daha uzun sohbet edebilmeyi istiyoruz açıkçası. Eksik insan tanımını Nietzsche'ye dayandırarak yapmış. İnsanın kendini eksik hissetmesi diye çok kabaca indirgeyerek söyleyeceğim. Okuyanlara da yazara da bir saygısızlığımız olmasın. İnsanın kendini eksik hissettiren bir teknoloji, bir hız ve performans zamanından bahsediyor. Büyünçul Han da kendini sömüren özne diye bir tanım yapmıştı. 3-4 yıl önce, belki 5 yıl önce paylaşmıştık radyoda. Orada söylediği de ilginç bir laf var Ümit İnatçı'nın. Teknoloji yeni bir ahlak sistemi üretir. İki noktası da performans ahlakı diye belirtmiş. Gene tartışılacak bir söylem ama bu performans ahlakı lafı da benim çok ilgimi çekti açıkçası. Güzel bir tanımlama gibi geliyor. Üstüne de çok konuşulacak bir kavram olarak. Benim aklıma tabii ki hastanelerde, işte tıp dünyasında olduğum için hastanelerdeki doktorların performans sistemi içerisinde çalışırken geliştirdikleri yeni meslek ahlakı, etiği, tırnak içinde söylüyorum bunları, çok rahatsızım ve çok gerçekten kimi zaman da öfkeleniyorum. Ama bu performans sürecinin yarattığı yeni bir ahlak, yeni bir toplumsal kültür, ne bileyim, her şey olabilir. Bunlardan bahsedeceğiz biraz. Ama Halil abi, öncelikle bırakayım. Nedir bu performans zorlaması ve piyasa bağlantıları diye bir başlayalım Halil.
1: Şimdi tabii çok ufuk açıcı bir yazı. Bu Nietzsche'nin eksik insan kavramını bir parça uyarlıyor aslında. Çünkü o eksik insan, eksiklik daha doğrusu tamamlanmamış, Nietzsche'ye göre ontolojik olarak tamamlanmış bir varlık olmadığının oluş halindeki bir varlık olduğundan yola çıkarak, o tanım üzerinden yola çıkarak teknolojinin bugün yol açtığı meselelerin bu tamamlanmamışlık halini, tırnak içinde söyleyeyim, daha fazla gündeme getirdiğinden bahsediyor. Bunu da kabaca birbirini tamamlayan iki temel kolon üzerine oturtuyor. Yani bir bina gibi düşünürsek olursak, bir yapı gibi düşünecek olursak, o iki kolon üzerine oturtuyor. Bir tanesi hız meselesi. Yani biz hep üç tane hızdan bahsediyorduk ya, kurumsal hız, toplumsal hız, teknoloji hız diye. Bunun arasına insanın döngüsel hızını, daha doğrusu yavaşlığını sokuyor aslında Sayın İnatçı. Yani onda bir teknolojinin hızı var, bir de insanın doğal hızı var. Bu hız da öyle bir hız ki, işte arada bir durması, kendini toparlaması, kendini yeniden gerçekleştirmek, yabancılaşmayı atmak üzere yeterli vakti bulabileceğini ima etmiş oluyor. Yani bu kelimeler.
0: Yani 4 saat çalışıp geri kalan da boş vaktiniz olmasın, değil mi?
1: O 4 saatte nereden geldi aklına? Tabii ki David Wengrow'la David Graeber'ın yazdıkları mükemmel kitap Her Şeyin Şafağında, öyle bir etnolojik çalışmaya atıf vardı değil mi? Yani adama soruyorlardı işte niçin tarımla uğraşmıyorsun diye 100 yıl kadar falan önce.

0: yapılmış bir çalışma. Avcı toplayıcı bir toplumda yaşayarak antropolog ya da etnolog tam hatırlamıyorum şimdi. Onun aldığı yanıtı da bu. Niye çalışayım ki demiş. Yani zaten ben bir hafta içerisinde 4 saat, yani yanlış anlaşılma olmasın, günde 4 saatten bahsetmiyoruz. Bir hafta içerisinde 4 saat ormanda dolaşıp ihtiyaç duyduğum meyve sebzeyi toplasam zaten hayatta kalıyorum ve onun dışında da kendi işlerine vakit ayırıyor. Yani kendisini gerçekleştirmek üzere aslında o oluşu, yani Nietzsche'nin eksiklik olarak bahsettiği ontolojik tamamlanmamışlık halini bahsettiği oluş halindeki insanı tamamlamak için daha fazla vakit buluyor. Şimdi oradan yola çıkartıp başka çalışmalara da atıflarla David Van Grove ve Graeber'ın şöyle bir tespiti vardı ki bu yazıyla çok oturuyor, tabii iç içe geçiyor. İnsanlık tarihinde her teknolojik sıçrama insanın daha çok çalışmasına neden oldu diyor. Temel tespit bu. Yani işte tarım toplumuna geçince eskisine göre daha çok çalışmaya başladık. Endüstri devrimi olduğunda önceki dönemlere göre daha fazla çalışmaya başladık. Şimdi sürekli bir teknolojik devrim halindeyiz aslına bakarsan. Çünkü daha önceki programlarda ele almıştık hemen hemen, özellikle bu üretken yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri ondaki versiyon artışı, yükselişi 6 ayda bir gerçekleşiyor. Yani 6-7 ayda bir büyük bir kapasite artışı. Teknolojide bir kapasite artışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bu da insanı aslında sürekli geriye doğru iten bir şey. Çünkü her yeni teknolojik gelişme yeni vasıflar kazanmayı zorunlu tutuyor. Bu zorunluluğa mahkum olduğunuz zamanlı ve teknolojinin hızı üstel olarak artmaya devam ettiği sürece bu yıl öğrendiğin vasıflar, bundan 20 yıl önce bir öğrenmiş olsan, bütün çalışma hayatın boyunca seni parlak bir kariyerle hayata devam etmesini sağlayacakken, şimdi öyle bir durum yok. Çünkü o vasıflarla yapabildiğin işin yarın öbür gün, bir yıl sonra, 5 yıl sonra kaybolmayacağını hiç kimse güvenemiyor. Dolayısıyla o vasıfları yedeklemek zorunda aslında insan sürekli olarak. Yeni bir arayış, yeni bir öğrenme ve bunu benimseme duygusu içerisinde. Şimdi dolayısıyla teknolojinin hızının getirdiği şey bu. Ama burada bir tespit yapmak lazım. Bu acaba teknolojiden mi kaynaklanıyor, yoksa teknolojinin toplumsal örgütlenmesinden mi kaynaklanıyor?
1: Evet, bu soruyu tutalım burada Haluk. Teknolojinin toplumsal örgütlenmesinden mi kaynaklanıyor kısmını. Şimdi bir geri dönelim. İnsanda yarattığı bu eksik insan lafını zaten eksiktir diye o tanımlıyor. Onun daha çok tartışmalı tarafları var tabii. Übermensch miydi? Üstün insan tanımı falan da var. İçin oralar ayrı. Onu kenara tutalım. Ama bildiğimiz çok önemli bir gerçeklik var ki insan toplumun içinde varlığını sürdürmüş ve varlığını sürdürebilen bir canlı. Yani ötekilerle beraber bir etkileşim içerisinde var olabilen bir canlı. İşte ona ihtiyacından tut da dayanışmaya kadar, işbirliğiyle bir sürü problemi çözmeye kadar ötekiyle, diğerleriyle beraber var olabilen bir canlı türüyüz. Ve burada bu topluluk içerisindeki etkileşim, aslında buna ne isim verilirse verilir, sosyologlar varsın, kültür mü, ahlak mı, her neyse, birbirini etkileyen bir takım normların oluştuğunu söylemek mümkün. Tarih boyunca da böyle olmuş. Bu teknolojiyle ilgili bir olay değil sonuç itibariyle. Şimdi bu etkileşim ağı içerisinde eksik kalmak, geride kalmak, bu hıza yetişememek gibi bir takım olgulardan da bahsetmek mümkün. Hatta sosyal medya serisi yaparken orada da paylaştığımız Fear of Missing Out, kaçırma olup biteni, kaçırma olup biteni dışında kalma korkusu diye çok daha moda oldu o günlerden beri açıkçası. Bütün dünyada da çok fazlaca telaffuz edilen bir kavram yine bu da. Şimdi oradan da kaçmamak için toplumun büyümekte olan, yeniden şekillenmekte olan kültürüne, ahlakına ya da ideolojisine, bunların hepsi ayrı kavramlar ama birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu düşünüyorum. Bunun içerisinde bir yakalama isteği, telaşı ya da yakalayamama anksiyetesi tersinden bakarsak geliştiğini de söylemek mümkün. Bu sadece yani kültürel bir olay olarak insanların tercihiyle, insanların iş tercihiyle gelişen bir olay değil işte. Evet, temel biyolojik ihtiyaçlarımızı karşılamak tamam ama işte hızlı bir şekilde bir üst model arabaya geçmek, hızlı bir şekilde diğer bir evi almak gibi herkesin birbirini push ettiği ve normalleştirdiği bir ilişkiler ağı da gelişiyor bir yandan. Ve burada işte o yani toplumsal örgünün içerisinde, toplumsal örüntünün ya da örgütlenmenin içerisinde oluşan normlar, işte ahlaki normlar vesaire bir yandan baskı alıyor. Fakat bunun yapılabilirliği de çok fazla mümkün değil. Hemen şeye de döneceğim burada. Buyun Çulhan'a. Onun tarif ettiği performans toplumunda da benzer tanımlar vardı. Orada kendini sömüren özne tanımını gündeme getirmişti. Çok severim onu da hala. Her şeyi yapabileceğini zanneden bir güruh haline geldik. Yes you can de açıklıyor bunu Buyun Çulhan. You can'e o kadar inanıyoruz ki sadece yapman gerekir dönemine göre çok büyük bir baskı yarattığı ortada artık. Yapabilirim diyorsun. Ya yapabileceğim şeylerin sınırı çok düşük. Bu çok belli. Ve bir süre sonra da aslında yapamamaktan kaynaklanan bir doğal olarak yapamamaktan kaynaklanan bir hayal kırıklığı diyeyim hadi en basit tabirle ya da depresif ruh haline de yol açabildiğini Buyun Çulhan da ifade ediyordu. Fakat bunların hepsi aslında bir yandan da hani hem insanların bu kültürel dönüşümü, ahlaki dönüşümü yanında fakat ekonomik sistemde çok acayip çıktılar vermeye başlıyor. Performans sistemleri. Hani toplumsal dedi ya bir işin bir kısmı bu bir yandan da ekonomik kısmı deyip sana orada kaldığın yerden devam etti. Umarım hatırlarsın.
0: Bu performans toplumu tabii 60'larda ilk kez ya da yoğun olarak dile getirilen bir kavram. Yani o zaman da epeyce bir üzerinde düşünülmüş, durulmuş, kitaplar yazılmış, tartışılmış bir kavram. Ama benim bu neoliberalizme retrospektif olarak baktığımda gördüğüm üç evrenin sonuncusu artık yani kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ikinci evre. Üçüncü evre artık insanın bizatihi kendisinin yok edilmesi, onun piyasalaşması, aslında piyasalaştırılması gibi bir evre. Şimdi burada dolayısıyla performans en başından beri neoliberal saldırının en hassasiyetle üzerinde durduğu bir yöntem, kavram her neyse artık onu nasıl adlandırırsak adlandıralım öyle bir özellik taşıyor. Yani mesela kamuya karşı bayrak açıldığında dile getirilen şey kamu eğer bir yerde bir üretim gerçekleştiriyorsa yani iktisadi alanda bir üretim gerçekleştiriyorsa onun performansı çok kötü oluyor. Bunu nasıl ölçüyor? Verimlilikle ölçüyor. Diyorlar ki işte bir yerde kamu eğer sahipse çeşitli nedenlerle onların kafasındaki kriterlere göre mesela onlar da genellikle ölçülebilir bilanço temelli kriterler oluyor. Kamu bu işi yapamıyor, savurgan yapıyor. Dolayısıyla toplumda büyük bir zarar oluşturuyor. Bunu özel sektöre devretsek çok daha verimli yapacaklar gibi bir şeyle. Sonra geldik bu insanın yani yurttaşın yurttaş olmaktan çıkartılması bu yazıda da geçiyor. O sürü insanı diye geçiyor ya. Bireyin sürüleştirilmesi yani insanın insan olmaktan çıkartılması da bu mantık öne sürüldü. Ama bu defa işte o performans meselesi burada. Çünkü sonuçta insanın bir biyolojik ve toplumsal varlık olarak, biyolojikten öte toplumsal bir varlık olarak insanın sürüleştirilmesi, insanın piyasanın işleyişine terk edilmesi, bir piyasa olarak insanın çeşitli faaliyetlerinin tanımlanması anlamına geliyor. Şimdi burada işte o performans meselesi işin içine giriyor.
1: Ben performans konusunda bir de çok daha yakınımızdan, burnumuzun dibinden bir örnek vereceğim. Hastaneler. Artık bütün hastanelerin en yetkili kişisi hastane müdürleri oldu. Hastane müdürleri hastanelerin karlılık oranının peşinde duruyorlar genellikle. Burada da doktorlara getirilen çalışma sistemi performans sistemi olarak. Zaten uzun süredir, 10 seneden fazladır böyle. Ve hastaneye giren hastanın muayenesinden, işte çekilen röntgeninden, laboratuvarından hepsinden gelecek paralar üzerinden hareket ediliyor. Ve doktora da buradan bir performans bedeli veriliyor. Çok acayip geliyor bana bir hekim olarak gerçekten. Belli bir yüzde, belli bir puanı var. Ve çoğu zaman biliyoruz ki muayene işlemi, fiziksel işlemi gerçekleştirmeden tetkikler isteniyor. Kapıdan girdiğinde muayene gerçekleşmiş oluyor zaten. Elini dokundurması gerekmiyor hekimin. Tetkiklerle beraber tık tık tık tık tık taksimetre yazar gibi yazıyor. Şimdi o performans sisteminde doktorun parası. Burada bir süre sonra artık iyileşmesi gereken bir canlı olarak hasta tanımı değil. Gelsin gitsin tetkiklerini yapsın ve beynin taksimetreyi yazdırsın. Yani tamamen paraya endekslenen bir performans üzerinden yürüyen bir sistem oturuyor ve bu herkes tarafından normal. Tabii öyle olacak deniyor. Yoksa kâr etmiyor da hastane deniyor. Devlet hastanesinin kâr etmesini beklemek çok saçma artık, ama bunu da normalleştirdi bu sistem mesela. Devlet hastanesinin kâr etmesinden bahsediliyor. Kamu hastaneleri devletten alıyor o ücretleri, işte yapılan işlemleri. Ve burada hastanenin kârı üzerinden kurulan bir performans sistemi var. Ve bunun yarattığı, hekimler arasında, çalışanlar arasında bunun yarattığı da bir yeni etik peydahlanıyor işte. Bunun normal karşılanması artık söz konusu. Ve en basit örneğini, benim bildiğim örneğini böyle söyleyebilirim.
0: Evet, bu bir platform kapitalizminin bir görünüm alanlarından bir tanesi, çok tipik görünüm alanlarından bir tanesi. Bu performans baskısı aynı zamanda doktorları da tüketiyor. Çünkü işte insanlık dışısı kadar sayılabilecek miktarlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Herhangi bir şeyi piyasa mantığına tabi kılmak için eğer fiyat mekanizması oluşamıyorsa, yani piyasanın asıl işleyişi, aldım sattım, satalım satılacak bir mal yoksa ortada, onu ikame edecek şekilde bir performans ilişkisi tanımlanıyor aslında. Bütün mesele bu.
1: Bilimde de ve akademik çalışmalarda da söz konusu bu.
0: Evet. Aslında bilimin bilim olmaktan, yani bizim şu anda bilim yapmakla uğraşırken aslında bilim yapmaktan nasıl çıktığımızı, üniversite, yani onun öncesinde bu işleyişin, bugün bilim yapmanın ne anlama geldiğini, bilimle uğraşan üniversiteler gibi, başta üniversiteler başta olmak üzere çeşitli kurumlarda performans baskısının ne anlama geldiğini açmak lazım. Şimdi üniversiteler üzerinde işte bir performans, çok güçlü bir performans baskısı var, değil mi? Niye? Çünkü rankingler var, sıralamalar var. İşte türlü çeşitli, ne idüğü belirsiz. Bak, emin ol, ben çünkü bir iki tanesinde çalışmaları izleme şansına sahip oldum bulunduğum üniversitelerde. İşte toplumsal ilişkiler. Efendim, burada bilim yapıyoruz. Evet, çok güzel. Bu bilimi, sonuçlarını, burada bulduğumuz, yaptığımız çalışmaların sonuçlarını topluma nasıl yayıyoruz? Ne kadar başarılıyız? Hadi peki, bunun için ne yapabiliriz? Ölçmek lazım ya. Çünkü sıralama yapacak. Yani o sıralama bir rekabet ortamı yaratıyor. Yani üniversite falan gibi kamusal bir doğası gereği, ontolojik olarak kamusal bir faaliyet olan bilimde piyasa güç işleyişini nasıl hakim kılacaksın? Rekabet yaratman lazım. O zaman üniversiteyi üniversiteyle kıyaslarsın. Oysa bizim kamusal mal olarak bilimsel faaliyeti gürbüzleştirmenin yolu, üniversitenin üniversiteyle beraber çalışmasını sağlamak. Mümkünse bütün küresel düzeyde ve disiplinler arası olarak insanların birbirine, bu dilde hep var. Dilde hep var ama üniversitenin işte sınıflandırılması, ilk 100'e girmek, ilk 300'e girmek.
1: Neye göre ilk yüze giriyor abi? Mesela
0: Atıyorum.
1: yayın sayısı da bunlardan biri değil mi mesela?
0: Tabii yayın sayısı önemli faktörlerden birisi ama o sadece değil. Eğitim faaliyetlerini ölçülebilir hale getiriyorlar. Toplumla etkileşimi, yani toplum, ne o, sosyal fayda gibi diyelim hadi, onu ölçüyorlar. Bunların her birinin ölçülebilmesi için böyle soyut, yani toplumla ilişki, bağ kurmayı nasıl ölçeceksin? Bunu ölçebilmek için ölçülebilir alt faktörlerine bölüyorlar. Oralardan puanlar alıyorsun. O puanlar derleşik bir hale getiriliyor. Sonunda üniversitenin bir tane puanı çıkıyor. O puan çıktığı zaman da o puana göre üniversiteleri sıralıyorlar. Şimdi ilk 100'e girmek, ilk 300'e, 500'e girmek bir prestij getiriyor. Dolayısıyla bütün öğrenci çekmek açısından falan avantajlı. Ama onun ötesinde fonlara erişim için de avantajlı. Yani bir maddi getiri de sağlıyor aslında.
1: Evet, zaten bu temelde bu maddi getiri, ama burada o sıralamanın kendisinin öbür tarafı var. O sıralamayı izleyen, yani o sıralamaya bakan kimse, vatandaş, insan, oraya bir şey göstermek. aslında bir gösteri, bir görüntü,
0: Tabii.
1: bir görsel oluşturmak gerekiyor. Yani işte gösteri çağının da bir ayağı gibi geliyor bana bu. İçeriğinden çok o sıralamadaki yeri ile ancak var olan bir.
0: Dolayısıyla üniversite yönetimleri ne yapıyorlar? Oradaki kriterler var ya, o kriterleri çalışıyorlar. Tam kavram da bu yani. Çalışıyorlar ve puanı artırmak için ne yapmak gerekirse mensuplarını oralara doğru yönlendirmek için teşvik sistemini şey yapıyorlar. Yani orada üniversitede teşvik sadece bilimsel çalışma ya da işte bir ne bileyim buluş yapmak bilmem ne falan ondan ibaret olmaktan çıktı. İşte o zaman ne oluyor? Yayın yapmak, toplantıya katılmak, televizyona çıkmak bilmem ne bunların hepsi puan oluyor. Şimdi bunlar dolayısıyla bu teşvik sistemi çerçevesinde üniversiteler bu performans baskısını alıp kendi mensuplarına, araştırmacılara, bir öğretim üyelerine yansıtıyorlar. Dolayısıyla öğretim üyeleri arasında da işi koruyabilmek ya da daha iyi bir iş bulabilmek ya da belki biraz daha iyi bir pozisyona geçebilmek için bu performans kriterlerine göre faaliyet göstermen gerekiyor. Yılda iki tane Citation Index'in yapacaksın, bir tane proje yapacaksın, Avrupa Birliği projelerine şey yapacaksın, oralarda buralarda konuşacaksın bilmem ne falan bunların hepsi puan. Dolayısıyla herkes puan olarak bakmaya başlıyor. Herkes puan olarak bakmaya başladığı andan itibaren merak duygusu yani bilimsel faaliyetin asli unsuru olan merak duygusu yerini performans kriterlerine odaklanan bireye bırakıyor. Yani merak duygusu etrafında değil. Ben en hızlı nasıl yayın yaparım? Ben puanımı en hızlı nasıl yükseltebilirim? Bu benim yeteneklerim çerçevesinde çünkü hep işte o zaman bir optimizasyona gidiyor insanlar. Bu yeteneklerim ve zaman kısıtım çerçevesinde yayın yapmaya mı yöneleyim, ders vermeye mi yöneleyim yoksa işte toplumsal görünürlüğü artıracak faaliyetlere mi yöneleyim? En kolay hangisini yaparım gibi şey yapıyoruz. Şimdi
1: 7
0: bir de
1: sene sürecek bir çalışmayı girmiyor değil mi? Yani bir sürü Nobel ödülü alan insanların yaptığı şey bu aslında
0: evet.
1: Japonya'da. O sene o süreç boyunca hiçbir ekstra yayın çıkarmayabilir ama peşine düştüğü gerçekten çok büyük bir bilimsel süreci yönetebilir. Ama buna izin vermiyor artık kurulan ne bileyim ortam.
0: Bu koşullar altında zaten yeni buluş yapmak da çok şey böyle hani mühendislik alanları dışında yeni buluş yapmak da çok makbul bir şey değil. Sen diyelim ki temel bilimlerde çalışan bir insan olarak yayın yapmak zorundasın. İşte senin bahsettiğin gibi o Higgs'in olduğu gibi ömrü boyunca, kariyeri boyunca tek bir meseleyi inatla peşinden koşup hep başarısız olup başarısız olup başarısız olup başarısız olup en sonunda 25 yılın sonunda Nobel alacak başarıyı bulmak mümkün değil şimdi. Çünkü o aralarda yayın yapmak zorundasın. Yayın içinde en kolay nasıl yayın yapabilirsin? Ana akım ne diyorsa onu diyerek. Kendi düşündüğünü söyleyerek değil. Ana akımın görüşlerini replike ederek. Biraz öyle, biraz böyle değiştirerek. Bu replikasyonu yapay zeka alasını yapıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada yapay zeka ile bilim insanı, özellikle genç bilim insanları arasındaki nasıl söyleyelim, yasak ilişki başlıyor.
1: Çok iyi. Çok iyi.
0: Yasak ilişki başlıyor. Şimdi bu yapay zeka eğer insan yaratıcılığının ortaya çıkışını kolaylaştıracak bir araç olarak kullanılsa inanılmaz potansiyel artışı getiriyor. Bunu yapan var bilim insanları arasında. Bunu görüyoruz. Onun Nobel ödülü alanları falan işte sanal laboratuvar tasarlayanlar şunlar bunlar. Bunları görüyoruz. Ama geniş kitleler bunu yapabilecek durumda gelmeden bu baskıyı hissettikleri için belki ileride onu yapabilecek kapasiteye ve kabiliyete sahip olmalarına rağmen istenmedik yerlere gitmeye başlıyorlar. O yüzden plajyerizm denen işte yapay zekanın etik olmayan kullanımı gibi problemlerle karşı karşıya geliyoruz. O Hintli arkadaşlar bunları bulma konusunda uzman olduğu için o ilk 10 arasına girmiş. Yani bilimsel çürümeyi asli nedenlerine atak ederek değil, semptomlar üzerinden bunu yaparak, bu semptomlar üzerinden yola çıkarak cezalandırma perspektifiyle hareket eden insanı aslında biz halen ödüllendiriyoruz. Bu da çok şey değil.
1: O da ilginç tabii.
0: Şu falan çok acayip hikayeler var. Bu süremizde olduğu için buraya gelemeyelim ama önümüzdeki hafta bu performans meselesinden konuşalım. Çünkü epeyce konuşulması gereken bir nokta var.
1: Evet, teknolojinin de bu süreci hızlandırdığı
0: Katalizör olarak hızlandırdığını söyleyebilirim.
1: söyleniyor ama tekrar son cümle olarak söyleyelim. Teknoloji nötrdür. Bunu nasıl kullandığımızla ilgili. Eğer burada bir fayda sağlıyorsa çıkar grupları teknolojiyi çok güzel kullanıyorlar diyeyim. Teknoloji günah keçisi yapmadan kapatalım.
0: Evet.
1: Peki, bu haftalık programın sonuna geldik. Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Performans kavramı üzerinden teknoloji, bilim ve günlük hayatımızdaki uygulamaları üzerinden sohbet etmeye başladık diyelim. Önümüzdeki haftalarda devam etmeyi düşünüyoruz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışanı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eren İleri'ye teşekkür ederiz.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Sevgili dinleyiciler, Kavanoz'daki Yıldız programında bu hafta 12 Aralık 2025 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: falling down, hallelujah. You know this jazz music is quite the thing now. Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fethiye Şenel ve Özlem Akın'a teşekkür ederiz.
1: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

It's over there. It's over there.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Feed the Fire kaydıyla başladık. Nicholas Payton'ın 2025 tarihli Tribune albümünün bonus kayıtlarından biriydi bu. Payton'a bu albümde Esperanza Spalding ve Kareem Riggins eşlik ediyordu. Nicholas Payton'ı bir anlamda en son burada bırakmıştık diyebiliriz. Hem trompetçi, hem besteci, hem de caz dediğimiz müziğin sınırları üzerine düşünen, hatta zaman zaman bu sınırlarla kavga etmeyi de seven bir isim olarak Nicholas Payton üretkenliğine devam ediyor. Şimdi de Payton'ın yeni bir albüm var elimizde. Daha doğrusu bu sefer yalnız da değil, yanında Richmond, Virginia çıkışlı Butcher Brown var. Diğer bir deyişle günün asıl albümü işte bu Nicholas Payton ve Butcher Brown ortaklığıyla ortaya çıkan A Supreme Blue albümü. Albümün fikri de oldukça iddialı. Adından da az çok anlaşılacağı gibi Miles Davis'in Kind of Blues'u ile John Coltrane'in A Love Supreme'ini aynı başlık altında bir araya getiriyor. Çünkü 2026 hem Miles Davis hem de John Coltrane'in 100. yaşlarını kutladığımız bir yıl. Her ikisi de 1926 doğumluydu. Dolayısıyla A Supreme Blue yalnızca iki klasik albümden parçalar çalalım fikriyle yapılmış bir albüm değil, bir anlamda iki büyük ismi de aslında bir yeniden düşünme denemesi. Şimdi biraz daha ayrıntısına ineceğiz elbette ama bu yeni albümden hemen iki kayıt dinleyerek de başlayalım. Önce Miles Davis'in Kind of Blue albümünün açılışındaki So What, ardından da Freddie Freeloader geliyor. Daha doğrusu bu iki klasik bestenin yeniden yorumlamaları.

Nicholas Payton ile Butcher Brown'un A Supreme Blue albümünden So What ve Freddy Freeloader kayıtlarını dinledik. Elbette bu parçaların asılları diyelim tırnak içerisinde caz tarihinin neredeyse dokunulmaz sayılabilecek kayıtlar arasında. Miles Davis'in Kind of Blues'u 1959'dan beri sadece caz dinleyicisinin değil müziğe biraz meraklı hemen herkesin bir şekilde yolunun düştüğü albümlerden birisi. Böyle albümlere de böyle bir yeniden yaklaşmak da kolay olmuyor haliyle. Çünkü fazla sadık kalsanız niye yeniden çaldınız ki sorusu gelebiliyor. Fazla uzaklaşıp biraz daha işi belki deneysel yöne döktüğünüzde de bu kez niye bu parçaya bunu yaptınız denebiliyor. Ama burada yani elimizdeki albümde özellikle Butcher Brown'un varlığı bu işi biraz daha başka bir yere taşımış. Bu arada Butcher Brown bir kişi değil bir ekip. DJ Harrison, Corey Vonville, Andrew Randazzo, Marcus Tenney ve Morgan Burst'ten oluşan cazı funk, soul, hip hop ve groove'la birlikte düşünen bir topluluk, bir grup. Dolayısıyla Payton'ın trompeti bu albümde yalnızca klasik bir repertuar üzerinde dolaşmıyor. Daha güncel, daha ritmik bir zeminde ilerliyor diyebiliriz Butcher Brown'un varlığıyla. Şimdi yine araya girmeden iki kayıt daha dinleyelim. İlki Kind of Blue tarafından geliyor. All Blues. Ve hemen ardından da bu kez John Coltrane'in Love Supreme dünyasına geçeceğiz ve oradan da Resolution'ı dinleyeceğiz.

Apaçık Radyo'da Dünya'nın Cazı programında bugün Nicholas Payton ve Butcher Brown'un A Supreme Blue albümünden kayıtlar dinledik. Az önce All Blues dinledik, ardından da Resolution. Böylece albümün iki ana kaynağını da arka arkaya dinlemiş olduk. Bir tarafta Miles Davis'in işte biraz daha cool, daha mavi diyebileceğimiz dünyası. Diğer tarafta da Coltrane'in daha yoğun, belki işte daha ruhani hattı. Supreme Blue'nun güzel tarafı da bence burada. Payton'un trompetinde de hem geçmişe saygı var, hem de geçmişin altında ezilmemiş. Zaten Payton gibi bir isimden beklenebileceği gibi. Butcher Brown da bu noktada albümün ağırlığını dengeliyor. Çünkü işin içine groove girince müzik biraz daha canlı bir şeye dönüşmüş burada. Programı albümden de son bir kayıtla bitireceğiz. Psalm ya da A Love Supreme'in de kapanışı böyle zaten. Coltrane'in belki de en içe dönük, en ruhani his taşıyan kayıtlarından biri. Öyle bilinir. Nicholas Payton ve Butcher Brown'un yorumunda da programı sakin ama güçlü bir yerden kapatmak için iyi bir parça olarak düşündüm. Bugün Tribune'dan başladık. Payton'ı 2025'te bıraktığımız yerden aldık. Sonra A Supreme Blue ile Miles Davis ve John Coltrane'in iki büyük albümüne bugünden bakan bir çalışmaya geçtik. İşte şimdi de son olarak Nicholas Payton ve Butcher Brown'dan Psalm geliyor. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Reklamlar.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.
5: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
6: Hepinize merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Geçtiğimiz hafta iklim krizine dair dikkat çekici bir bilimsel değerlendirme yayınlandı. Bu hafta bu konuyla başlamak ve biraz daha bunun detayına inmek istiyorum. Araştırmacılar, dünyanın artık geçmiş yıllarda düşünüldüğü kadar ihtimal bir kötü senaryo rotasında olmayabileceğini söylüyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisindeki hızlı büyüme, fosil yakıtlara dayalı geleceğin eskisi kadar kaçınılmaz olmadığını gösteriyor. Bir dönem bilim insanları yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre 4,5 derece artabileceğini konuşuyordu. Şimdi ise birçok araştırmacı en kötü ihtimalin yaklaşık 3,5 derece civarında şekilleneceğini düşünüyor. Bunun arkasında ise yenilenebilir enerjinin ucuzlaması, elektrikli teknolojilerin yaygınlaşması ve bazı ülkelerde emisyonları azaltmaya yönelik politikaların etkisini göstermeye başlaması var. Ancak uzmanlar bunun kesinlikle bir rahatlama nedeni olmadığını özellikle vurguluyor. Çünkü 3,5 derecelik bir dünya hala felaket anlamına geliyor. Daha uzun ve ölümcül sıcak hava dalgaları, kuraklık, gıda krizleri, eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyeleri bu senaryonun olası sonuçları arasında gösteriliyor. Bilim insanlarına göre bugün bile yaşanan aşırı hava olayları iklim krizinin yalnızca başlangıcı olabilir. Araştırmada kullanılan modeller ülkelerin enerji tercihlerini, ekonomik büyümesini, nüfus artışını ve uluslararası işbirliğini hesaba katıyor. Eğer ülkeler iklim politikalarından vazgeçer, fosil yakıt kullanımını arttırır ve küresel işbirliği zayıflarsa dünyanın çok daha tehlikeli bir rotaya sürüklenebileceğini belirtiyor. Özellikle okyanuslar, buz tabakaları ve ormanlar gibi dünya sisteminde geri döndürülemez değişimlerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Öte yandan mevcut politikaların değişmeden devam etmesi halinde dünyanın yaklaşık 2,5 derecelik bir ısınma yolunda ilerlediği tahmin ediliyor. Bu da Paris Anlaşması'nın hedeflediği 1,5 derece sınırının büyük ölçüde aşıldığı bir gelecek anlamına geliyor. Uzmanlar 1,5 derece eşiğinin kısa süreliğine bile geçilmesinin mercan resifleri ve yağmur ormanları gibi hayati ekosistemlerde kalıcı kayıplara yol açabileceğinin uyarısını yapıyor. Son 15 gün içinde yaşanmış iklimle bağlantılı hava olaylarına baktığımızda aslında ne kadar kritik bir eşikte olduğumuzu görmek çok da zor değil. Örneğin Güney Asya'da milyonlarca insan günlerdir 45 hatta bazı bölgelerde 46 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla yaşamaya çalışıyor. Hindistan ve Pakistan'daki aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti, elektrik şebekelerine aşırı yüklenildiği bildirildi. Yapılan yeni analizlere göre insan kaynaklı iklim değişikliği bu tarz ölümcül sıcak hava dalgalarının yaşanma ihtimalini yaklaşık 3 kat arttırmış durumda. Sadece Asya'da değil, Avrupa'da da mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar konuşuluyor. Fransa, Almanya ve İngiltere'de Mayıs ayında normalin 10 ila 15 derece üzerinde sıcaklıklar ölçüldü. Uzmanlar bunun yazın ortasında değil, daha Mayıs ayında yaşanmasının oldukça sıra dışı olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan sıcaklık artışı sadece sıcak hava dalgalarıyla değil, aşırı yağışları da güçlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde New York'ta yalnızca 20 dakika içinde düşen yoğun yağış nedeniyle sokaklar kısa sürede nehre döndü. Metro istasyonlarını su bastı ve şehir altyapısı yetersiz kaldı bu durumda. Çünkü daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tutuyor ve bu da kısa sürede çok daha yoğun yağışlar anlamına geliyor. Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde ise birkaç gün içinde neredeyse bir yıllık yağış miktarı düştü. Seller nedeniyle tahliyeler yapıldı. Altyapılar zarar gördü ve uzmanlar iklim değişikliğiyle La Niña etkisinin birleşerek yağışların şiddetini ciddi biçimde arttırdığını söylüyor. Bir başka dikkat çekici başlık ise yangınlar. Bilim insanları bu yıl Afrika ve Asya'daki büyük yangınların daha sıcak ve daha kurak koşullarla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Tam da böyle bir dönemde dünya COP31'e hazırlanıyor. Ve bu yılki zirvenin bizler için ayrı bir önemi var. Çünkü Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Zirvenin teması ise 3 kelimede özetleniyor. Dialogue, Consensus and Action. Yani diyalog, uzlaşı ve eylem. Aslında bu tema bugün yaşadığımız iklim gerçekliğini de çok net bir şekilde anlatıyor. Çünkü artık bilim insanları onlarca yıldır konuşuyor, veriler ortada, rekor sıcaklıklar ortada, seller, yangınlar, kuraklıklar ortada. Bundan sonra asıl mesele ülkelerin gerçekten ortak hareket edip etmeyeceği. Yani iklim krizini sadece konuşan değil, somut adım atan bir dünyanın kurulup kurulamayacağı. COP31'in Antalya'da yapılacak olması da bu yüzden önemli görülüyor. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirvede emisyon hedeflerinin yanı sıra iklim finansmanı, kayıp ve zarar mekanizmaları, yenilenebilir enerji dönüşümü ve ülkelerin verdikleri sözleri gerçekten uygulayıp uygulamayacakları da tartışılacak. Özellikle küresel güneyin iklim krizinden en ağır şekilde etkilenmesine rağmen yeterli finansal desteğe ulaşamaması zirvenin en kritik başlıklarından biri olacak. Ki olması gerekiyor. Bir başka dikkat çekici nokta ise COP31'in artık hedef koyma değil, uygulama zirvesi olarak görülmesi. Çünkü Paris Anlaşması'nın üzerinden yıllar geçti ama dünya hala yaklaşık 2,5 ila 3 derece arasında bir ısınma rotasında ilerliyor anlık olarak. Yani artık mesele yeni vaatler vermekten çok, verilen sözlerin gerçekten hayata geçirilmesi. Üstelik tüm bu müzakerelerde fosil yakıtların tamamen terk edilmesi konusu bile hala net ve bağlı bir şekilde ortaya konabilmiş değil. Bilim insanları ise küresel sıcaklık artışını sınırlamanın önündeki en büyük engelin hala kömür, petrol ve gaz bağımlılığı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye zirvenin resmi ev sahibi olacak ancak süreç yalnızca Türkiye'den ibaret değil. COP31 için kurulan ortak modelde Avustralya'da müzakerelerin yürütülmesinde merkezi bir rol üstleniyor. Özellikle Pasifik bölgesindeki ada ülkelerinin iklim krizine karşı verdiği mücadele bu yılki zirvenin en önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Çünkü Pasifik'teki birçok küçük ada ülkesi için iklim krizi artık geleceğe dair bir tehdit değil, doğrudan anlık olarak bir varoluş meselesi haline geldi. Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı topluluklar yaşadıkları toprakları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Özellikle Tuvalu gibi ülkeler dünyanın ilk iklim nedeniyle yaşanamaz hale gelen ülkeleri arasında olabilecekleri konusunda yıllardır uyarıyor. Bu yüzden COP31 öncesindeki hazırlık toplantılarının bir kısmının Fiji, Palau ve Tuvalu'da yapılacak olması sembolik olarak önemli olduğu kadar politik olarak da önemli görülüyor. Çünkü dünya liderlerinin ve müzakerecilerin iklim krizini yalnızca raporlardan değil, doğrudan bu krizin ön cephesindeki toplumların içerisinden görmesi amaçlanıyor. Aslında bu durum COP31'in temasındaki Dialog, Consensus and Action, yani diyalog, uzlaşı ve eylem yaklaşımına da çok net yansıtıyor. Diyalog çünkü en kırılgan ülkelerin sesi daha fazla duyulmak zorunda. Uzlaşı çünkü hiçbir ülke bu krizden tek başına çıkamayacak. Ve eylem çünkü artık iklim krizinin etkileri gelecekte değil, bugün yaşanıyor. Peki Dünyanın en az sorumluluğa sahip ama en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalan toplulukları gerçekten korunabilecek mi? Çünkü Pasifik ada devletleri yıllardır çok net olarak iklim krizine en az katkı yaptıkları halde ilk yok olma riskiyle karşı karşıya kalanlar olduklarını söylüyor ve biliyorlar. Tüm bu tabloyu düşündüğümüzde program başından beri söz ettiğimiz o yeni bilimsel değerlendirmeye geri dönmek gerekiyor. Evet, araştırmacılar artık dünyanın geçmişte korkulduğu kadar 4,5 derece gibi bir felaket senaryosuyla karşı karşıya olma ihtimalinin azaldığını söylüyor. Yenilenebilir enerjinin büyümesi, güneş, rüzgar enerjilerinin ucuzlaması ve fosil yakıtlara bağımlılığın eskisi kadar kaçınılmaz görünmemesi tabii ki önemli gelişmeler. Ama bu kesinlikle krizi atlattığımız anlamına gelmiyor. Çünkü bugün hala yaklaşık 2,5 ila 3 derece arasında bir ısınma rotasında ilerliyoruz. Ve bilim insanları bunun bile milyonlarca insan için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Şu anda yaşananlardan daha fazla sıcak hava dalgası, daha güçlü seller, daha büyük yangınlar, su krizleri, göçler ve geri döndürülemez ekosistem kayıpları. Artık konumuz yalnızca en kötü senaryodan kaçınmak yerine nasıl bir gelecekte yaşamak istediğimize karar vermenin zamanı. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Gelecek hafta tekrar burada buluşuncaya dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
5: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Sevgili dinleyiciler, İklim Kuşağı Konuşuyor da bu hafta 29 Mayıs 2026 tarihli programı dinlediniz.
0: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Aktay'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlksem Mahitun'a ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yazı özel müzik kuşaklarımız, müzik yayınlarımız sürüyor. Bu akşam Thundercat dinleyeceğiz. Efsanevi bas gitaristin Distracted isimli plan şimdi yayına giriyor. 2026'nın öne çıkan kayıtlarından oluşan 5. programımız bu. Hep birlikte müziğe bırakacağız saat 7'ye kadar mikrofonu. Saat 7 itibariyle de Açık Dergi'nin köşeleri yayında olacak. Kısaca hatırlatayım. Bugün eser miktarda ve bağımsızlar kuşakları saat 7 ile 8 arası siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle buluşacak olan kuşaklarımız. Evet, şimdi müzik zamanı. Thundercat'la Açık Dergi başlıyor.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Thundercat dinledik. Distracted isimli 2026 plağı ünlü basçının Açık Dergi'nin yaza özel müzik yayınlarında dinlediğimiz 5. plak oldum. Evet, bu şekilde sonlanıyor müzik yayınımız. Pazartesi akşamı saat 6 itibariyle devam edeceğiz bu seçkiye. Şimdi köşelerimizin zamanı, birazdan Eser Miktar'da Kuşağı'yla Açık Dergi devam ediyor.
1: Açık Dergi. Apaçık Radyo. Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Ködüle müzik ya.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
4: Selam, ben Başak, sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve görünmeyen katmanlara kulak vereceğiz. Bugünkü konuğum heykeltıraş Gizem Özçelik. Organik formlar, deniz canlıları ve özellikle vatos figürü üzerinden görünmeyen kırılganlık, denge ve dönüşüm gibi kavramları araştırıyor. Hoş geldin Gizem.
5: Hoş bulduk Başak.
4: Nasılsın?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim, iyi ki geldin.
5: İyi ki çağırdın. Teşekkür ederim davet için.
4: O zaman başlayalım diyorum. İşlerinde deniz ve özellikle vatos figürü sürekli karşımıza çıkıyor. Ben de merak ediyorum. Bu ilgi nasıl başladı? Seni denizin dünyasına çeken şey neydi?
5: Çok fazla cevap var aslında ama genel olarak toparlamak gerekirse su ve suyun altını her zaman çok merak eden bir insandım çocukluğumdan beri.
4: Hı hı.
5: Bu tabii ki sanat pratiğime de yansıdı yıllar içerisinde. Farklı pek çok form ve kavram üzerine çalışmış olsam da şu ara dediğin gibi biraz daha vatoza yöneldim. Bunun en büyük sebebi de vatoz, birincisi çok değişik ve insanların aslında çok hemhal olmadığı, çok bilmediği bir canlı. Mesela köpek balıklarını ya da işte İstanbul'da ahtapotları,
4: deniz anası belki,
5: kalamar gibi şeyleri ya da İstanbul'daki en azından balıkları, yediğimiz balıkları insanlar daha çok biliyor. Ama vatoz daha az bilinen bir şey. Benim de birazcık daha az bilinen şeylere karşı galiba ayrı bir ilgim var. Çünkü insanlara da bunu bir şekilde tanıştırmak istiyorum. Tabii ki vatoz canlısı ile ilgili de şöyle bir durum var. İki yüzü birbirinden çok farklı bir varlık. Mesela denizin dibinde dip balığı genellikle ve denizin dibinde baktığımızda kapkara bir yüzeyi var aslında. Hı hı. Fakat eğer onu yüzerken dipten yukarı kalktığında gördüğünüzde vücudunun alt tarafı bembeyaz. Yani süt beyazı bir varlık ve çok tuhaf bir suratı var aslında. Orası ağız ve burun kısmı fakat biz onu birazcık göz gibi de görüyoruz.
4: Hı hı.
5: Ben de bunu kendi çalışmalarımda biraz daha varlıkların, kavramların, olayların ve kişilerin birden farklı yüzü olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da kendi eserlerime yansıtmayı seviyorum. Tabii ki aslında olayların ikiden de fazla farklı yönü var, evet, kişilerin. Fakat bunları aynı anda göremiyoruz ya. Ben biraz işlerimde aynı anda nasıl görebiliriz bunları? Farklı aspektleri, farklı bakış açılarını işlerimde nasıl görebiliriz? Ben bunları insanlara aynı anda nasıl aktarabilirim sorusu üzerinden yola çıkarak birazcık da vatoz canlısını kullanıyorum. Bir de bu varlıkla, yani bir formla ne kadar değişik şeyler üretebilirim? Birazcık bu sorunun cevabını da pratiğimde arıyorum diyeyim. Çünkü çok, kimi zaman çok stilize çalışıyorum, kimi zaman daha figüratif çalışıyorum, hı hı, kimi zaman daha mutatif formlar üretiyorum vatozu kullanarak.
4: Ama sanatçı dediğin çeşitlilik de gerektirir. Bu vatoz hakkında şey konuşmuştuk seninle. Ben yeryüzünün kirpisi demiştim.
5: Evet.
4: Çünkü o kirpinin de üst yüzeyi karanlıktır, siyahtır ama altında tatlı bir yüzü vardır.
5: Evet, hem de böyle çok okşanası,
4: beyaz,
5: bir
4: okşanası,
5: karnı var.
4: Aynen.
5: Yumuşacık peluş gibi. Çok çok güzel bir benzetmeydi o benim
4: vatoz
5: için.
4: Vatoz da aynı şekilde bence.
5: Evet, o da su altının kirpisi,
4: evet,
5: gibi.
4: Evet, aynen.
5: Evet, çok çok güzel.
4: Dikenli değil sadece. Daha önce özellikle bir süre çalıştığın bir şey oldu mu vatozun haricinde? Dedin ya farklı formlar, daha önce de başka şeylerle ilgilendim diye.
5: Evet, mesela yüz ifadeleriyle birazcık çalışıyordum. Bir ara sırıtış formuna takmıştım aslında öğrencilik yıllarımda.
4: Hmm.
5: Evet, onlar biraz eski çalışmalarım kaldı, hı-hı, şimdi. Ama aslında vatozun yüzüyle de zaman zaman birleşiyor. Aklıma böyle kombine başka çalışmalar geliyor. Umarım yakında göreceğiz.
4: Oo.
5: Evet. Sırıtış formuyla ilgili biraz çalışmışım. Tabii ki kent yaşamı, birazcık kent objelerini, yani obje demeyeyim de kenti oluşturan formları kendim böyle yine denizin üzerindeki gemilerle ve başka hayvanlarla birleştirdiğim çalışmalar yapmıştım öğrencilik
4: buradaki
5: yıllarında.
4: Buradaki sırıtış dediğin şey yüzdeki sırıtma hali değil. Bir şeyin ortamda sırıtması gibi bir sırıtıştan mı bahsediyoruz?
5: Aslında yüzümüzdeki sırıtıştan bahsediyorum ama metaforik olarak senin dediğin yere çekmeye çalışarak yaptığım
4: çok
5: çalışmalar
4: güzel.
5: Vardı. Onları henüz incelemedik senle.
4: Evet, merak ediyorum. Yumijun'un şeyleri gibi aslında. O da kocaman gülen suratlar yapar sırıtış ama aslında hepsi baktığında gülüyor ama gülmüyormuş gibi, yani böyle bir sırıtır
5: evet,
4: o gülüş.
5: Zaten sırıtmak, kahkaha atmak ya da mutlu bir şey değil gibidir. Sırıtmak
4: bence de
5: biraz daha pis bir anlamı var. Yani mesela sırıttığınızda böyle
4: sinsi bir yerden mi?
5: Sinsi bir yerden, fiziki olarak da çürükleriniz gözükür. Hani pisliğiniz de gözükür aslında sırıtışta ve sırıtış çok doğal bir tepki değildir. Gülmek, kahkaha atmak, bunlar gerçekten ha ha ha işte bir şey oluyor, gerçekten içimizden gelerek gülüyoruz ama sırıtışta daha sinsi, daha böyle dedirten farklı bir durum olduğunu düşünüyorum.
4: Katılıyorum.
5: Aslında hani oradan vatoza gelmesi de doğal gibi geliyor bana. İşlerime baktığımda çok farklı gibi gözüküyor form olarak ama ben hepsinin ard arda nasıl birbirini takip ettiğini görebiliyorum. Bana baktığımda çok doğal geliyor ama dışarıdan biri baktığında bunları yapan kişi şimdi bunlara nasıl evrilmiş diyormuş gibi geliyor bana. Bunu da bilahare formlar üzerinden konuşuruz aslında.
4: Sırıtış şu anlamda da enteresan ya, biz bu şekilde görüyoruz evet, yani sinsi bir yerden oluşun ya da doğal durma işini ve bence biraz daha ürpertici oluşunu da, yani bir sırıtan bir şeyi böyle düşünün, sana devamlı
5: tabii,
4: bakıyor.
5: Ama Joker kolekt, evet, ya bütün tabii. Kötü villain karakterleri düşündüğümüzde sırıtır. Joker en başta nasıl korkunç durumun sırıtışı yani.
4: Ay, ve koleksiyonerler mesela bazı işte sadece duran bir surata bunu gülen bir şekilde yapabilir miyiz diyorlar. Tabii sanatçıların eli ayağı titriyor.
5: Titremez mi? Titremez mi?
4: O zaman diğer sorumuza geçelim. Tabii uzayın ki. Büyük bir kısmını haritalandırmış olmamıza rağmen okyanusların hala çok küçük, baya küçük bir bölümünü biliyoruz. Bu bilinmezlik seni bir sanatçı olarak nasıl besliyor? Sence deniz hala insanlığın en büyük hayal gücü alanlarından birisi mi?
5: Çok güzel biri bir mi? Soru. Evet, dediğin gibi uzayı sanırım suya göre çok daha rahat gözlemleyebiliyoruz. Teknolojimiz buna yetiyor ama dibimizdeki, aslında elimizi soktuğumuz şeyin daha derinlerine inmek gerçekten daha zor.
4: Sence teknolojiden mi yoksa unutulmuş bir şey mi bu? Ya da boş verilmiş daha doğru olacak?
5: Bence biraz daha teknolojiden.
4: Önemsemiyorlar mı ya da?
5: Bir de ne kadar çok araştırırlarsa o kadar mahvettiğimizi göreceklerini düşünüyorum ben. Denizleri, okyanusları, sularımızı. Yüzen plastik adaları var. Bu artık uydudan bakıldığında
4: evet.
5: Gözüken
4: evet,
5: korkunç bir gerçek. O nedenle birazcık bile bile unutulmuşluk durumu söz konusu olabilir. Ama çok bu konuda daha yorum yapacak bilgiye sahip değilim. Hani bilmeden konuşmak istemem. Ama teknoloji ve suyun basıncı uzayda durmaktan daha zor bir şey yaratıyor galiba. Uzayın bütün simülasyonları da suyun altında gerçekleştiriyor. Yapay ve derin havuzlarda gerçekleştiriliyor. Basınç simülesi.
4: Evet, çok benzer aslında.
5: Çok benzer. Yaratıklar da benzer düşündüğümüzde.
4: Evet, enteresan.
5: Evet, yani.
4: O karanlık, okyanusun karanlık bölgelerindeki yaratıkları hala çoğunu bilmiyoruz.
5: Evet.
4: Ve çok garipler.
5: Ve mesela dünyanın en derin noktası dünyanın en yüksek noktasından aslında daha derin. Everest 8800 metre
4: aynen
5: civarında
4: öyle.
5: Olmalı. Mariana çukuru dediğimiz en derin çukur 11.000 metre derinliğinde. Oraya aslında böyle bir demir bir görüntüleme cihazı gönderdiler. İnsan değil ama kameralı bir görüntüleme
4: evet.
5: Cihazı indirdiler. Bildiğimiz tek şey de o şu an hani ve onun çektikleri aslında çok bizim bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz canlıların çoğunun modelleri aslında bizim şu an sularımızda, okyanuslarımızda dolaşıyorlar.
4: Var.
5: Çok değişik canlılar. Benim sanatımı da şöyle etkiliyor. O canlıların hayatta kalış biçimi ve yaşayış biçimleri aslında bana çok ilham veriyor. Çünkü orada daha farklı bir yaşam ortamı var. Hani biz nasıl işte kent yaşamı ve onun çeşitli sorunları içerisinde cebelleşiyorsak, orada da aslında ışık yok.
4: Evet.
5: Işık yok yani.
4: Mutlak bir karanlık.
5: Evet. Uzayda dahi en azından gezegenlere yaklaştığınızda, pardon, güneş sistemlerine, diğer güneş sistemlerine, yıldızlara yaklaştığınızda bir ışık var. Ama dediğin gibi mutlak bir karanlık ve basınç dolu bir karanlık.
4: Ve fiziken de uygun sarıyor. Değiliz yine aynı şekilde.
5: Evet.
4: Yani bir zaten dalış yapanların, sen zaten yüzüyorsun da.
5: Dalış da yapıyorum.
4: Dalış da mı yapıyorsun? Evet. Şaşırmadım açıkçası. Ama onların da mesela öncesinde psikolojik eğitim de alıyorlar.
5: Zaten bazı insanlar yapamıyorlar. Çok derinlere, zaten spor dalışta 30-40 metrenin altı çok tavsiye edilmiyor. Görebileceğiniz çok fazla bir şey de kalmıyor en azından. Hani insan gözüyle ve insanın basınca dayanma gücünü düşündüğümüz zaman. Daha derinlere yine denizaltı vari cihazlarla, büyük aletlerle iniliyor. O nedenle tekrar soruna dönecek olursak hızlıca.
4: Bilinmeyeni seviyorsun.
5: Bilinmeyeni keşfetmeye çalışıyorum gibi geliyor. O keşif yolculuğu beni çok heyecanlandırıyor. Ve oradaki hayvanların hayatta kalma biçimleri, yaşayış biçimleri, bunları incelemek.
4: Ve sanatına yansıtmak.
5: Evet, ve bunu keşfetmek. Bu esnada kendimi de keşfetmek ve sanat pratiğimi yönlendirmek. Onda da yeni keşifler yapmak aslında çok heyecan verici geliyor bana. Dolayısıyla bu, evet. Ya uzaydan daha çok ilgimi çekiyor diyebiliriz su altına. Çok şey, sorun da çok güzeldi.
4: Uzayı çok merak ederim. Yani küçükken astronot olmak istiyordum. Olmak istediğim diğer iki şeyin dışında cumhurbaşkanı diyordu.
5: Çok güzel. Oh, harika.
4: Aynen. Ama uzay mesela, uzayda bir başıma kalabilirim ama denizin o kadar derinliğinde bir başıma kalamam gibi geliyor. Yani onu yapamam gibi geliyor. Çok enteresan bir şey bence bu.
5: Aslında suyun altında daha kalabalık bir ortam var uzaya göre. Aynen. Uzay çok daha yalnız. Canlılık açısından da, uzaklık, mesafe açısından da, suyun derinlerinde her an yanına değişik bir alien gelebilir. Aynen.
4: Savunmasız cesaret adlı bir işin var.
5: Evet.
4: Patos'un iki farklı yüzünü insanın görünür ve görünmeyen taraflarıyla ilişkilendiriyorsun. Sence sanat insanın sakladığı tarafları görünür kılmanın bir yolu mu?
5: Bunu düşünmüştüm aslında ama şöyle.
4: Yani sence bir işi yaptığında insanın sakladığı görünür tarafları, ya görünmeyen tarafları mı görünür kılıyorsun?
5: Şöyle yani.
4: Öyle bir alt metin oluyor mu?
5: İllaki oluyor. Ben aslında şimdi bir olayın ya da bir kişinin pek çok farklı yönü vardır ya. Ben bunlardan olabildiğince çoğunun aynı anda gözükmesini istiyorum. Bu biraz şey gibi de belki, bilmiyorum, kültürümüzden ya da kendi yaşayış biçimimizden bile geliyor olabilir. Hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi, belki everything little little into the middle gibi bir hissiyatla
4: evet.
5: Dahi üretim pratiğime böyle şeyler de yansıyor olabilir. Çünkü bilinçaltımız aslında eserlerimize de yansıtıyor ve bunu şu an düşünüyorum. Öyle bir benzetme geldi aklıma.
4: Güzel.
5: Evet, orada hani şimdi Vatoz'un iki yüzü var ama o eserde de kapkaranlık bir Vatoz topu görüyoruz aslında ve orada tek bir tane Vatoz o beyaz diğer yüzünü de göstermeye cesaret ediyor. Dolayısıyla göstermediğimiz ya da gösteremediğimiz
4: herkesin var. O yüzden bence güzel Vatoz'la bunu bağlaman, savunması cesaret için.
5: Teşekkür ederim.
4: Denge adlı işin var bir de. Bu eserinde ise daha duality var. Doluluk, boşluk, ikililik var. Organik, inorganik ve görünür görünmez gibi karşılıkları ele alıyorsun. Günümüzde sence dengeyi kurmak sanat üretiminde mi daha zor, günlük hayatta mı?
5: İkisinde de zaman zaman paslaşıyorlar bence. Eşit miktarda zor diyebilirim. Bazen sanatta daha kolay oluyor, bazen gündelik hayatta daha kolay oluyor. İkisinin beraber dengesini kurmak daha da zor oluyor. Denge zaten bence çok kurulabilir bir şey değil. Çünkü kaosun karşılığında aslında kozmos var ya da daha düzen dediğimiz bir şey var. Ve bu ikisinden bir tanesi, yani kaos olmadığında düzen de olamıyor. Mutlaka karşıtlıklarıyla var oluyorlar. O nedenle dengeyi yakalamak bence karşıtıyla mümkün. Aslında ben de çok ironi öğesini ve zıt öğeleri işlerinde çok kullanan birisi olarak dengenin bir varlığın zıtlığında bulunduğunu düşünüyorum diyebiliriz.
4: Doğru. Heykellerinde metal, fiberglass ve seramik gibi farklı malzemeler kullanıyorsun. Bir fikrin hangi malzemede hayat bulacağını nasıl karar veriyorsun?
5: Orada ben aslında Mimar Sinan'dan ahşap atölyesi çıkışlıyım. 3-4 yıl boyunca ahşap konusunda uzmanlaştım. Ama mezun olduktan sonra bir malzemeye karşı soğudum. Başka malzemeler denemek istedim. Mesela şimdi polyester çalışması çok kolay bir malzeme. Ekle çıkarı çok kolay bir malzeme. Bu bana çok hızlı üretim şansı veriyor. Onun dışında metal ve mermerden de çalışmalarım oldu. Ben malzemeyi tamamen projeye göre seçiyorum. Hani tek bir malzeme bulup onun üzerinden gitmek hiç bana uygun bir üretim biçimi değil. O
4: ama
5: nedenle
4: zaten dönüştürebilmen de güzel bu şekilde. Yani sadece bir şey yapıyorum, bunun haricinde yapmıyorum desen uyumlanabilir de olmaz.
5: Evet, ben böyle bana şey, eşim şey diyor. Sen açık sularda yüzmesi gereken bir köpek balığı gibisin. Bir akvaryumun içerisine konulamazsın.
4: O yüzden güzel bir iltifat etmiş
5: evet,
4: bu arada.
5: Bu hoşuma gidiyor. O yüzden benim mutlaka farklı farklı okyanuslarda gezip, farklı farklı malzemelerde yüzüp, farklı disiplinlerde de çalışmalar üretmeyi çok seviyorum. Baskı sanatlarını çok seviyorum. Onu da Erasmus'a gittiğimde tecrübe etmiştim ve döndüğümde de uygulamaya çalıştım. Kendi kendime teknik uydurmayı çok seviyorum. Değişik işte farklı malzemelerden kolajlar yapmayı çok seviyorum. O nedenle ben de hep proje bazlıdır malzeme seçimi. Yepyeni bir malzeme mi? Hadi yapalım. Çünkü tek bir malzemeden gitmek yine beni akvaryuma sıkıştırılmış gibi hissettiriyor. O nedenle bu şey benim bütün
4: marifet
5: sularda.
4: Marifet bu arada. Gerçekten lazım. Marifet bence.
5: Koleksiyonerler çok öyle düşünmüyor bence ama ya da sanat camiasında böyle hani bir seri üretip benzer işler üretmek birazcık mübahmış gibi geliyor bana günümüzde. Ama bu görünen bir şey. Ben öyle üretim yapabilen biri değilim. Benim atölyeme geldiğinizde her malzemeden bir eser bulabilirsiniz.
4: Evet, her şeyden var gerçekten.
5: Evet,
4: çok güzel
5: sen
4: bir
5: de
4: geldin, var.
5: Ziyaret ettim. Çok teşekkür ederim.
4: Çok güzel. Marifet, çünkü her malzemeyle sanatçı aynı işçiliği ve aynı hissettirdiği duyguyu veremez bence. O yüzden bilmiyorum koleksiyoner insanlar ne düşünüyorsunuz ama bence bu bir marifet. Türkiye'de heykel üretmek hem teknik hem ekonomik açıdan da oldukça zor. Sence bugün bir heykeltıraşın karşılaştığı en büyük engel ne?
5: Şöyle, ya tabii ki üretim yapacak alanı bulmak çok büyük bir problem. Çünkü heykel 3 boyutlu bir disiplin ağırlıklı olarak. Mesela benim ressam arkadaşlarım evlerinin bir odasını atölye yapabiliyorlar. Fakat
4: öyle bir şansı yok.
5: Ben 5 yıl Heybeliada'da yaşadım. O zaman orada bir atölye kurmaya çalıştım ama mümkün değil. Adada malzemeler çok pahalı. Şehirden aldığımda zaten çok fazla bir şey de yok. Şehirden alıp taşımak, yapmak mümkün değil. Her şey kırılıyor, dökülüyor, sürdürülebilir olmuyor. Dolayısıyla bir heykeltıraşın karşılaştığı en büyük problem aslında tesis problemi. Çünkü 3 boyutlu çalışacağımız için, ben daha sonra Kadıköy'de yaşamaya başladım. Evimin bir odasını atölye yapayım dedim. O da olmadı. Yani
4: yapamazsın tabii canım.
5: Olmuyor ve bizim bu nedenle bir de ağır işler de üretiyoruz zaman zaman. Hani merdivenlerden ya da asansörle çıkamayacak işler yapıyoruz. O yüzden mutlaka giriş kat bir dükkana ihtiyacı var heykeltıraşın.
4: Çıkması lazım
5: tesis
4: heykelin
5: olarak.
4: Girmesi lazım.
5: Düz ayak olması lazım.
4: Evet, düz ayak olması lazım.
5: Tercihen çift kapılı bir giriş kapısı olması lazım. Bu tip lojistik ve hani aslında çok dünyevi problemler evet. ilk başta karşılaşıyor bence heykeltıraşlar. Ve tabii ki maliyetler gerçekten çok yüksek. Yani hadi kirayı geçtim. Kira ve dükkan masrafını geçtim. Bir de dükkanlar evlerden de daha farklı koşullara tabiler. Mesela stopaj ödemeniz gerekiyor. Hı-hı. Bunu hani çoğu insan bilmiyor aslında. Stopaj ödemek gerekiyor. Elektrik, su faturaları, tabii. İş yeri elektriği suyu üzerinden kesiliyor. Bunların hepsi aslında heykeltıraşın omzunda birer yük.
4: Maalesef.
5: Ama yine de ben çok sevdiğim için üç boyutlu çalışmayı, hani resim veya iki boyutlu bir şey, hep iki boyutlu veya resim yapmayı hiçbir zaman istemediğim için üç boyutlu çalışmanın ceremesini de çekiyorum diyeyim. Yine aslında beni hareketli kılan bir şey, çünkü çok fazla dışarıdaki atölyelerden de destek alıyoruz şimdi. Ben polyesteri ben işlemiyorum, onu ustam tabii. işliyor. Hı hı. Bazı boyaları ben yapamıyorum, onu usta gidip sanayide yapmadım. Yaptırıyorum. Hı hı. Bu da beni aslında hareketli kılıyor. Onların başında durmayı, proje yönetmeyi de çok seviyorum. Hı hı. Dolayısıyla hani aslında istemeden kendime en uygun mesleği seçtiğimi düşünüyorum bazen.
4: Bence de en uygun mesleği seçmişsin. Son yıllarda da koleksiyonerlerin heykele bakışında bir değişim gözlemleniyor. Bence gözlemleniyor. Sen böyle düşünüyor musun? Bir heykelin koleksiyona girmesinde sence en belirleyici unsur ne oluyor? Fiyatının uygun olmasının dışında.
5: Boyut ve tercihen bence, yani yine pratik sebeplere döneceğim orada. Rölyef gibi işler, ya duvara asabildiği işler veya tuval gibi depolayabildiği işler bence koleksiyonların biraz, koleksiyonerlerin biraz daha ilgisini çekiyor olabilir. Hani bunu tamamen kendimi bir koleksiyoner yerine koyarak düşünüyorum. Çünkü heykel çok yer kaplayan bir şey. Heykel satmak çok zor.
4: Evlerimiz de küçüldü artık.
5: Evler zaten küçük. Yani ekonominin zorluğu tabii ki koleksiyonerlerin bütçesini ve alanını da tabii ki kısıtlayan bir şey. Ben bir de büyük eser üretmeyi de çok seviyorum. Elgiz'deki teras sergisine mesela büyük büyük çalışmalar üretiyorum. Hı hı. Onlar satılmadığı zaman artık hani atölyeye girmeyecek boyutta iş üretemiyorum mesela. Hep atölyenin kapısını ölçerek işler üretiyor oluyorum. Koleksiyonerler açısından da en önemli şey bence boyut, biraz ağırlık. Çok ağır olması da tabii ki onları zorlayabilir. Ama gerçekten gerçek sanatsever koleksiyonerler beğendikleri işleri her şekilde, sanatçının istediği şekilde, onunla kolaboratif bir şekilde buraya yerleştirelim, şöyle yapalım dediklerini düşünüyorum.
4: Ben Türkiye'de hala tam olarak heykelin koleksiyonerlerin bakış açısından oturduğunu düşünmüyorum. Biraz çünkü hala daha heykeli almak, evine koymak, evet bahçelerine koyuyorlar, şirketlere koyuyorlar ya da işte bir tesis yapıldı diyelim, tesise koyuyorlar. Ama evin içine, yaşam alanına koymak konusunda biraz daha çekimser davranıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bunu da biraz...
5: Neye bağlıyorsun? Şimdi ben sana sorayım.
4: Neye bağlıyorsun?
5: Değiş tokuş ettik.
4: Aynen, değiş tokuş ettik. Söyleyeceklerimi hani biraz daha inceltmeye çalışıyorum şu anda. Biraz da işte Pygmalion'un etkisinin halen daha günümüzde devam etmesi, heykelin canlanabilir olması, heykelin gerçekçiliği de olabilir. Ya da belki de putperest mi geliyor bilmiyorum ki. Yani böyle bir algı var ama. Bu arada bunu hızlı bir şekilde, bu sorunun cevabını çünkü çok merak ediyorum. Hemen kamerayı açıyorum. Programın sonuna yaklaştık çünkü. Ve herkese sorduğum bir soruyla devam edeyim istiyorum.
5: Tabii ki.
4: Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun?
5: Şimdi sanatın yanına piyasa kelimesinin konması epey kalbimi kırıyor açıkçası.
4: Ama
5: ister
4: maalesef
5: istemez.
4: Gerçek.
5: Evet, maalesef öyle bir gerçeğimiz var. Yani bunun tabii ki sanatın kalitesini biraz düşürdüğünü düşünüyorum ister istemez. Ve içeriden baktığımda yani çok zor bir ortam olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanatımı istediğim gibi mi üreteyim, piyasaya göre mi iş üreteyim? Yani burada o kadar işte akvaryuma sıkışıyoruz ki kocaman balıklar olarak diye düşünüyorum.
4: Sen köpek balığısın.
5: Yani zaten çoğu sanatçının çok güzel projeleri var, bunları gerçekleştirmek istiyorlar ama piyasa dediğimiz şey bizim alanımızı gerçekten okyanustan küçücük bir kavanoza düşürüyor,
4: evet,
5: diye
4: maalesef
5: düşünüyorum. Bu noktada insanın, bir sanatçının kendisini kendisi gibi var etmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ekonomik koşullar
4: şekilleniyor
5: zaten,
4: diyorsun yani o sanat ortamına göre.
5: Tabii ya, günün koşullarına göre çok şekilleniyor ve yaşamak zorunda olan sanatçılar da ister istemez buna göre şekilleniyor. Ben kendime şöyle bir yol seçiyorum. İşte hani sipariş çalışmalar yapıyorum ki özgün iş alanımda, özgün işlerimde özgür davranabileyim, istediğimi yapabileyim gibi düşünüyorum. Sadece sanattan para kazanıldığı zaman o piyasa sizi ister istemez şekillendirmeye, yoğurmaya evet. başlıyor.
0: Bu özgünlüğünü kaybediyorsun, sanatçı ruhunu kaybediyorsun, edisyonlu işler yapıyorsun.
5: Evet, bir bakıyorsun, aa diyorsun bu satılıyor diye belki benzer 10 tane daha iş hı-hı, üretiyorsun. Hı-hı. Hani bu henüz benim başıma gelmedi. Böyle bir şey hani hissetmiyorum ama gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Bu bence çok dikkat edilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Ama yani sanat piyasası şu an gerçekten çok zor bir durumda olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, çok teşekkür ederim cevabın için. Rica ederim. Öyleyse programı kapatıyoruz. Geldiğin için çok çok çok teşekkür ederim Gizem.
5: Rica ederim davetin
0: çok keyifli,
5: için ben teşekkür
0: çok
5: ederim.
0: Çok keyifli oldu bence. Senin dünyana, senin su altı dünyana bakış açına erişebildiysek umarım. O zaman dinleyin, dinletin arkadaşlar.
5: Evet, derinleri keşfetmeye devam. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer. Açık Dergi. Apaçık Radyo. Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Reklamlar bitti.
13: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
14: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar içerisinde yer alan Apaçık Kültür'le bir kez daha karşınızdayız.
1: Sen Ezgi Bakçay.
0: Sen Ulaş Bayraktar.
1: Ve dört ayaklı programcımız, konuk programcımız Young'la birlikte tekrar karşınızdayız. Bu hafta, geçen hafta bayağı siyasetle ilgili program yapmıştık. Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının üzerine, bu kültürel hegemonya tartışmalarında aslında bir kültürel hegemonyasızlığın yarattığı kısmi bir hegemonyanın varlık ihtimaline dair bir söyleşi yapmıştık. Bugün siyaset biliminden birazcık daha biyolojiye, zoolojiye geçiyoruz ve geçen hafta böyle çok satır arasında zikrettiğimiz bir kavram üzerine konuşmak istiyoruz. Çünkü okuduğumuzdan beri bize bayağı ilham verdi, bayağı aslında merak uyandırdı. Bu umwelt kavramı.
0: Evet, Ed Yong'un Muazzam Dünya Beş Duyunun Ötesine Yolculuk adlı kitabı aslında ilham kaynağımız oldu. Bu kitabın içerisinde hemen girişinde umwelt sözcüğü geçiyor ve tartışmanın temelini oluşturuyordu. Umwelt aslında bir zooloğun değil mi?
1: Evet.
0: 1900'lerin başında ilk defa zikrettiği bir kavram.
1: Evet, 1909'da Alman zoolog Jakob von Uexküll tarafından tanımlanmış ve sonra popülerleşmiş. Aslında bu Almanca'da çok basit çevresiyle çevre anlamına geliyor. Ama bu çevre bizim ilgilendiğimiz çevre, yani çok o basite indirgenmiş bir çevre değil. Çünkü Uexküll, Umwelt'i bir hayvanın bulunduğu ortamın duyumsayabildiği ve deneyimleyebildiği kısmı. Yani aslında algısal dünyası olduğunu iddia ediyor. Yani bir çevre, somut bir çevre değil, algılanan, duyumsanan, estetik çevre diyebilir miyiz acaba?
0: Yani estetiği eğer bedenin duyumsaması olarak tanımlayacak olursak, o anlamıyla tabii ki estetikten bahsediyor. Şöyle söylüyor, bir daha böyle kestirmeden anlatmak için bir pencere metaforu kullanıyor. Dünyaya açılmış pencerelerimiz var. Bütün türlerin, hayvanların, insanlığın da dahil olmak üzere. Bu pencereden dışarı bakıyoruz ve dünyanın bir kısmını pencerenin çerçevesinin izin verdiği kadar, çerçevenin biçimi de dahil olmak üzere, algı dünyamızın aslında bir deneyim sırasında nasıl biçimlendiğini tartışırken, bir taraftan muazzam bir zenginlikten bahsediyor. Türlerin dünyaya duyumsama biçimlerinin çeşitliliğinden, işte dünyanın seslerinin, titreşimlerinin, kokularının, tatlarının, elektriksel, manyetik alanların hepsinin duyu dünyasının parçası olduğunu söylüyor. Beş duyunun ötesinde. Diğer taraftan da küçük bir yanılsama içinde olduğumuzu da hatırlatıyor. Çünkü herkes dünyanın bütününü kendi algısal sınırları çerçevesinde tanımlayabiliyor, anlayabiliyor ve dışını bilmiyor.
1: Evet, bu zaten tam da bundan hareketli. Bu Ed Yong'un Pulitzer ödüllü bir yazar ve
0: dünyanın bütününü kendi algısal sınırları çerçevesinde tanımlayabiliyor, anlayabiliyor ve dışını bilmiyor.
1: Evet, bu zaten tam da bundan hareketli. Bu Ed Yong'un Pulitzer ödüllü bir yazar ve

0: kimi daha iyi koku alıyor, kimi daha iyi ses duyuyor, kimi de tamamen titreşimden veya işte renkten çevresini algılıyor. O farklı duyuların farklı insan, farklı hayvan türlerinde nasıl çevreler, nasıl dünyalar, nasıl dünya baloncukları yarattığını, aslında bizim kendimizi hayvanların yerine koymamızın ne kadar aslında imkansız olduğunu anlatan çok keyifli bir bilim kitabı bu Muazzam Dünya. Ve oradan hareketle bunun kültür politikalarıyla nasıl bir ilgisi olduğunu başka yazarlar da sanırım bu ilgiyi kurmuş.
1: Peki sevgili Tim Ingold, tabii ki yani son zamanlarda onsuz günümüz geçmiyor. Tim Ingold işte çizginin tarihinin de yazarı, onu da referans verelim. Bu kavramı alıp aslında nasıl canlıların çevrelerini etkin birer katılımcı olarak ürettiğini tasvir ediyor öncelikle. Yani sadece algılamıyoruz, aslında algılarken aynı zamanda bir çevre yaratıyoruz. Ve o çevreyi duyumsayan organlarımızı, sensörlerimizi ve algılama becerilerimizin bütününde yaratıyoruz. Ve işte buradan da yavaş yavaş kültür tanımına varıyor Tim Ingold. Çevreyle kurduğumuz duyusal ve pratik ilişkinin ve bu sayede ürettiğimiz becerilerin bütününü kültür olarak tanımlıyor.
0: Evet. Bu da şimdiye kadar bu Umwelt'i, işte bu biyoloji ve zoolojide aslında hayvanların dünyayı nasıl farklı algıladıklarını, hangi duyular aracılığıyla bu dünyayı kendi zihinlerinde, kendi varlıklarında anlamlandırdıklarını, şekillendirdiklerini konuşuyorduk ve hepsinin nasıl farklı duyusal duyarlılıkları olduğu, güçleri olduğundan bahsediyorduk. Ama hikaye insana geldiğinde, yani aslında birbirlerimizin arasında kimi daha iyi koku alıyor, kiminin tat duygusu daha gelişmiş, kiminin daha keskin kulakları var, ama aslında büyük ölçüde aynı duyu organlarıyla az çok benzer bir duyusal dünya yaratıyoruz. Yani eğer renk körü değilsek, bir takım işte işitsel zaaflarımız yoksa, bir takım işte sinirsel hastalıklarımız yoksa, aslında aynı mekanizmalardan geçip dünyayı algıladığımız halde, yani o fiziksel dünyayı algıladığımız halde, buna dair yorumumuz farklılaşabiliyor insandan insana, özellikle toplumdan topluma. Yani senin o hep sense ve make sense ayrımına baktığımızda, biz aslında insanlar aynı duyusal mekanizmalara sahip olsalar da bu duyulara yaptıkları anlam farklılaşabiliyor.
1: Çünkü duyusal kapasitelerimiz, yani biyolojik olan da kültürel olandan ayrılamayacağı gibi, demek ki biyolojik duyumsama süreçlerimizin de deneyimler sırasında, dolayısıyla kültürün içerisinde bir takım hassasiyetler, bazen de bir takım körlükler ürettiğini söyleyebiliriz. Hani bunun çok ilginç deneyleri de vardır. Hani bakıyoruz ama baktığımız şeyin içinde neyi görüyoruz, neyi görmüyoruz. Bütün bunlar insanın bir arada yaşama pratikleri sırasında oluşuyor.
0: Ve o bir arada yaşamada, aslında yine Tim Ingold'e dönecek olursak, kültür de böyle bir şey yapıyor. Yani bizim nasıl bir gördüğümüz renkten, duyduğumuz bir sesten, hissettiğimiz bir kokudan nasıl bir tepki vereceğimiz aslında büyük oranda kültürle şekilleniyor. Yani bu özellikle mesela kadına yönelik şiddet tartışmalarında çok şeydi. Bir toplumda mesela bir bakış gayet olağan karşılanırken, başka bir yerde taciz boyutunda algılanabiliyor. Ya da çocuklara yönelik, yani Türkiye'de mesela hemen böyle komşunun çocuğu geldiğinde, işte sokakta, parkta gördüğün çocuğunda hemen bir makas alırsın, hemen bir işte sırtını sıvazlarsın, saçını okşarsın. Kimse de bunu yadırgamaz. Bu bir şefkat belirtisidir, bir sevgidir. Ama bunu Batı'da bu işte pedofili tartışmalarının özellikle yoğunlaştığı dönemlerde bunu yapmaya kalktığında, böyle birazcık tereddütlü, efendim tepkili ve öfkeli bir takım tepkiler alabilirsin. Çünkü sen orada o hareketin bu toplumda şefkat ve sevgi gibi algılanırken, o toplumda, o konjonktürde tacize, saldırıya tekabül ediyor olabilir. Bu da işte aslında aynı hareketin farklı toplumlarda nasıl farklı tepkiler, anlamlar kazandığına dair bir anlam gibi geliyor, bir örnek gibi geliyor.
1: Evet, yani demek ki bir topluluk oluşması için o topluluğun

0: insanın duyusal dünyasını anlamlandırma konusunda uzlaşmış olması gerekiyor. Yani evet. Bu ne demek? Ben bir deney gördüm çok yakın zamanlarda. Bir iki oyuncak bebek, biri sarışın mavi gözlü, birisi siyah. Küçük çocukları bebeklerle aynı odada bir süre onlarla oynamaya davet ediyorlar. Sonra soruyorlar, bu bebeklerden hangisi siyah? Siyah bebeği gösteriyor çocuk. Daha sonra diyor ki, bu bebeklerden hangisi kötü? Çocuk dönüp siyah bebeği gösteriyor. Bu bebeklerden hangisi yaramaz? Yine siyah bebeği gösteriyor. Siyahi çocuklarda, beyaz çocuklarda ikisinin de uzlaştığı şey siyah denli olanın kötü ve yaramaz olduğu üzerine. Bu inanılmaz bir deneydi. Bu da ünlü de bir deney aynı zamanda. Dolayısıyla değil biyolojik olarak baktığımız şeyi görmek, baktığımız şeyi göremez hale geldiğimiz ve baktığımız şeyi nasıl anlamlandırdığımız bütünüyle kültürel süreçler ve insanın algılarından geçiyor demek ki kültür politikaları ve aynı zamanda hegemonyanın tesisi de.
1: Tabii işte o yüzden o bu Tim Ingold, pardon Ed Yong'un Umwelt'ine referansla söylediği gibi aslında bir ev inşa ediyoruz biz. Bu evin pencerelerinin nerede, ne büyüklükte ve nereye doğru açılacağına birileri karar veriyor ya da zaman içinde oluşuyor. Ve o pencerelerden baktığımızda gördüğümüzü nasıl yorumlayacağımızı da o süreçte öğreniyoruz. Galiba kültür politikasının böylesine bir inşaat, imar faaliyetine dönme hali bu. Pencereleri nerede açıyoruz, hangi büyüklükte açıyoruz, nereye doğru açıyoruz gibi sorular. O dünyayı, dış dünyayı, bizim dışımızdaki her şeyi ve herkesi nereden nasıl göreceğimize dair aslında bir belirleyici süreci kapsıyor.
0: Yani böyle bakıldığında bir bu tarafı var işin. Bir tarafı daha var. Senle ben ve Young şu an dünyaya bakıp başka duygusal tecrübeler yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Her ne kadar aynı kültürü, aynı evi paylaşıyor olsak da aslında kendi duruşlarımızın yarattığı farklı deneyimler var. Farklı topluluklar farklı yaşıyor. Farklı etnik kimlikteki insanlar farklı bir umvelt içerisinde yaşıyorlar. Bu tür bir düşünce bizi aynı zamanda da mutlak olarak kuşatamayacak gibi de olsak o deneyimlerin varlığını kabul etmemiz gerektiğini öğretirken yeni bir politik ufuk da açıyor.
1: Evet, tam da öyle aslında. Kültür politikalarını böyle bir inşaat faaliyeti gibi düşünürken aslında herkesin aynı pencereden bakıp aynı şeyi görmesine yönelik bir teşebbüs tuzağına düşmemek gerekiyor. Yani geçen hafta Deniz Göktaş'ta da konuştuğumuz gibi yani birisinin komik bulduğu şeye diğeri böyle nefretle karşı çıkmamalı. Tam tersi de hani ben eğer denize öyle ya da böyle girmek istiyorsan bu sadece benimle ilgiliyse yani başkalarına zarar vermeyecek, başkalarının özgürlüklerini engellemeyecek bir düzeyde onun başka bir pencereden gördüğünü, başka bir inanç, duygu ve eğilim içinde olduğunun akılda tutmak gerekiyor. Çünkü Ed Yong bu muazzam dünyayı şey yaparken aslında bizim kendi algılarımızda kendi gördüğümüzü hayvanlara genellememe çağrısını yaparken aslında bu çağrıyı daha da genişletip insanın da diğer insanlara kapsayacak bir tek bir penceresi, tek bir duyusu, tek bir anlamı olmadığını hatırlatıyormuş gibi geliyor.
0: Evet, burada benim alanımdan aklıma tabii ki isterseniz bir sanat tanımı da geliyor. Ne kadar şahane ki dünya üzerinde gelmiş geçmiş bütün sanat yapıtları kadar çok dünyayı farklı algılama biçimi de var. Aslında bunun kanıtı sanat diye bir şeyin oluyor tabii, olması. Evet. Aksi halde zaten tek bir gerçekliğin farklı biçimlerde tezahürlerini de hiç kimse düşünemezdi herhalde. O yüzden sanatın politik bir tarafı var. Politikliği, gerçekliğin biricik olmadığını aslında her algı dünyasında yeniden üretilen, etkin ve aktif ve dönüşen bir şey olduğunu sanat sayesinde de konuşmak mümkün.
1: Evet, tam da o aslında o sanatın böyle zaman zaman kültürle eş tanımla düşünülmesinde galiba böyle de bir boyut var. Yani biz eğer sanatı bir ifade biçimi yani dünyaya yönelik hissimiz, o dünyanın bizde yarattığı hissiyatı bir aslında tercüme faaliyetiyle hislerimizi bir şekilde sembolik olarak daha farklı biçimlerde ifade etmeye çalışıyorsak aslında o bizim kültürel dünyamızın da küçük bir iz düşümü gibi, küçük bir tasarımı gibi olamaz mı?
0: O tasarımın güzelliği işte, o tasarım davetkar bir tasarım. Şöyle ki, evet sen benim gözümden dünyayı göremezsin ama ben sana bir senaryo yazıp, bir film çekip, bir heykel yapıp, bir resimle karşına geldiğimde bu bir temsil değildir ama benim duyumsama dünyama dahil olabileceğim bir davettir. O yüzden bu bir temsil değildir'in özellikle altını çiziyorum. Çünkü bu bir temsil ve tercüme değil. Ben bunu anlatacağım şimdi sana demiyorum. Ben bunu duyumsayarak yaşadığım tecrübeyi senin de içine dahil olabileceğin bir alan haline getiriyorum. Bir açıklık haline getiriyorum ve oraya seni davet ediyorum. Şimdi bu niye önemli? Sanatın hani derler ya, hani bir birleştirici gücü falan, böyle artık şey olmuş, dillere pelesenk olmuş haline. Aslında bu bir tür hani yabancılaşmaya davettir, bir yabancılığa davettir. Hiç olmadığın bir evin içinden bu sefer de o pencereden bak dünyanın, biraz böyle ürkütücü bir hali de vardır sanatın. Ama bu aynı zamanda şunu da getirir. Fark edersin ki sen tek ve mutlak doğru olan bir yerden bakmıyorsun dünyaya. Bir bakarsın ki bir film izlediğinde ya da bir yapıtla karşılaştığında, aha başka milyonlarca dünya var. Ve bu da bir ortaklık kurmak için en doğru çıkış noktasıdır aslında. O yüzden kültür politikalarının içerisinde bir arada yaşamanın derdine düşmüş topluluklar sanatı bir araç olarak kullanmaktan çekinmezler.
1: Evet, o dediğini daha önce de konuşmuştuk. Şimdi aynı uyarıyı yapma gereği duydum. Benim o kalın kafalılığımdan geliyor. Ben orada tercüme ve temsilden kastettiğim, diğerlerinin anlayabileceği bir temsil biçimi bulmak, bir tercüme süreci yürütmek değil, aslında kendi hislerine yine sadece kendinin anlayabileceği bir tercümeden bahsediyorum. Sen kendi dünyanı senin içinden geldiği gibi bir tuvale, bir işte bir taşa yansıtmış oluyorsun. Kendi kendinin tercümanlığına soyunuyorsun. Bu diğerlerinin de bunu görür görmez anlayabileceği anlamına gelmiyor. Yani burada bütün bu çok kültürlülük veya işte sanatsal dışa vurumun bir empati faaliyeti olmadığını, hani biz de Ezgi'nin eserlerine bakıp Ezgi'nin ne düşündüğünü, onu kendimizi onun yerine koyma faaliyeti değil. Sadece orada onun baktığı yerin, gördüğü şeyin farklılığının aslında orada bir temsili var. Hani bir şeyi temsil etmiyor. Sadece farklılığı temsil de demeyelim de onu herhalde kodlamış oluyor. Bunu tescillemiş oluyor. Hani ben bu dünyayı farklı hissediyorum, farklı yaşıyorum ve farklı dışa vuruyorum gibi bir tescilleme faaliyeti. Hal böyleyken de aslında bütün bu umweltlerin çokluğu bir Babil Kulesi'ni inşa edemememinin imkansızlığını hatırlatmıyor bize. Tam tersine, evet orada insanlar aynı dili konuşamama cezasını yedikten sonra o kulenin inşaatını bitiremedikleri gibi, aslında biz bu farklılığı bu farklılığı kabul edip o farklılığı yönetilebilir, uzlaşı demeyeyim de hani bir arada yaşayabilir bir hale getirebilirsek, belki işte tanrılara uzanacak o büyük Babil Kulesi'ni yapmak gibi o kadar ihtiraslı bir işe kalkışmayacağız, ki kalkışmayalım, ama en azından yatayda barış içinde, birbirimizle uyum içinde sevmek zorunda değiliz birbirimizi. İlla da mutlak olarak anlamak zorunda değiliz. Ama bu farklılıkları kabul ederek hareket etmek, öyle bir politika geliştirmek, öyle bir ortak yaşam kuralları ve düzeni kurmak gerekliliği galiba Umvelt bize hatırlatıyor.
0: Evet, yani çok sevdiğim yine Tim'in Goethe'de olan bir şey şudu. Çevreye yönelik dikkat diyor. Yani kültürün temeli, yani özen, hassasiyet, ehemmiyet vermekten bahsediyor. Yani şunu duymalısın. Yani ben şu anda atıyorum işte doğum günü partimi kutlayacağım ve bunun için en yüksek sesi elde etmek istiyorum. En büyük eğlenceyi, en büyük partiyi vermek istiyorum. Ama o sırada hani komşumun da bunun duyduğunu, onun da farklı biçimde duyduğunu, o partinin içerisinde olmayan bir kişi için bütünüyle bir eziyet olduğunu fark ettiğin anda belki komşuluk ilişkisi kurmak mümkün. Bu kadar basit bir şey aslında. Hani kavram olarak yabancı bir kavramı kullanıyoruz ama aslında birbirimizin duyma alanlarının farklı olduğunu duymaktan bahsediyoruz.
1: Evet, yani bizim aslında gerçekten de yine o Umwelt'in getirdiği bir ev şeyine dönüşür bir şey. Hepimiz başka başka evlerde ama aslında aynı apartmanda yaşıyoruz ve bunun getirdiği asgari dediğin gibi ehemmiyeti, saygıyı, ona dair bir anlayışı, bu da anlamadan kastedilen bir anlayış değil bu. Yani nasıl ki aslında yakınında bir kayıp varsa sen böyle kahkaha, şuh kahkahalarla yüksek sesle müzik dinlemiyorsan, onun acına saygısından, acısına duyduğun saygıdan dolayı, yoksa o acıyı hissettiğin için değil. Ama orada acı olduğunu biliyorsun, bir kayıp olduğunu, bir matem olduğunu biliyorsun. Bunu sen hissetmesen bile o matemin varlığını idrakında olduğun için kendine bir takım sınırlar koyuyorsun. Bir takım işte o anda istediğin içinden gelen gibi yaşayamayabiliyorsun. Bu kadar basit.
0: Aslında ne kadar enteresan değil mi? Bu kendini sınırlandırmak gibi görünmekle birlikte aslında bir yere yerleşmek de bu, evet, böyle tabii, bir şey. Tabii. Yani çünkü duymaya başladığın zaman bir yere dikkat kesildiğin zaman çünkü artık oralı olursun. Artık oranın verilerini alabilir, duyumsayabilir ve ona cevap verebilir hale gelirsin. Bir yere mesken tutmak için öncelikle oraya gereken dikkati vermek gerekiyor. Şimdi bu komşudan başladık. Komşu da var, kedi de var. Şimdi sesini duyduğun cırcır böcekleri de var. Bütün bunlar, deniz de var. Bütün bunlar aslında kendi duyumsama alanlarıyla koskoca bir ekosistem ve her biri aslında duyumsuyor. Birbirini duyan bir ekosistem ancak herhalde barış içinde yaşarız.
1: Tabii tam da onu düşünüyordum. Yani bütün bu Osmanlı'dan itibaren o çok kültürlü yaşamlarda sanki merkezde gibi görülen bir hoşgörü kavramı var ya, yani birileri birilerini hoş görür. İşte ona katlanır. Hani çocukların yaramazlığına, bebeklerin işte o ağlamalarına, uykusuzluğunu hoş görürsün. Çünkü onların bunun akılları ermediğini veya o anda onlardan bu kadar büyük bir sorumluluk veya düzen beklenmesi gerektiğinin farkında olarak hoş görürsün. Sineye çekersin. Şimdi bütün siyasal ortaklıklarda hoşgörü çok doğru bir kavram değil. Çünkü kimsenin kimseyi hoş görme hakkı ve iktidarının olmaması gerekiyor. Yani hoşgörü birazcık daha yukarıdan, daha kibirli bir bakış. Birisi anlayışla karşılıyor ona, ya işte delidir, ne yapsa yeridir, çocuktur, aklı yetmez buna gibi bir şey. Daha üstten daha bir şey bakıyor. Ama görmek, sadece belki hoşu atıp birbirimizi görmek yeterli gibi. Yani ben seni görüyorum. Yani hoş görmek ne haddime, ama bir şeyi yaptığın için bir senin için bir anlamı, senin için bir mantığı, bir duygusu olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla da ona saygı duyuyorum diyebilmek gerekiyor. Bu hoş görmek değil. Yani bazı şeyleri hiç hoş görmesek de, hiç bize aslında hiç hoş gözükmese de, onun başkaları için başka anlamlar taşıdığının farkında olarak hareket etmek galiba o kültürel o işte kültür hakkına dair, kültürel demokratikleşmeye dair çok kültürlü barışçıl bir yaşamın anahtarı herhalde o.
0: Evet, diğer taraftan da bereketli bir hayatında anahtarı. Çünkü şöyle düşünsene, tek tür beslendiğini, tek bir kokuyu alabildiğini, tek bir sesi duyduğunu, tek bir şarkı dinlediğini bütün bir ömrün boyunca. Aslında buna çok benziyor.
1: Evet.
0: O karşılaşmalara belki korkuyla da, aslında korku verici de bir şey o karşılaşmalara çıkılmak. O korkuyla kendi içine kapanmış ve artık duyamaz hale gelmiş, apatik ya da anestezik hale geçmiş bir bedenin artık ne kadar insan olduğundan bahsedebiliriz, ne kadar canlı olduğundan bahsedebiliriz. Bu bizim için bana kalırsa keyifli, zengin, bereketli bir hayatın da anahtarı tabii, olacak bir kültür politikası.
1: Tabii öyle. Yani bunu daha önce de konuştuk. Yani permakültürde kenar etkisi diye, hani ne kadar çok o farklı türler karşılaşabiliyorsa, bir arada olabiliyorsa, o kadar canlı, o kadar güçlü bir ekosistem oluşuyor. Bunun bir başka versiyonu biyolojide de varmış. Eğer tersinden, yani genetik olarak benzer genler bir yerde toplanırsa o genetik darboğaza yaratıyor ve o çok daha kırılgan, daha savunmasız bir şey yaratıyor. Yani düşünsene, COVID-19 pandemisine yönelik olarak farklı dayanıklılıklar gösterdik. Herkes tek bir gen olsaydı ve o gen o taçlı virüse karşı güçsüz kalsaydı insanlık yok olacaktı. Ama bazılarımız ayakta kaldı, bazılarımız daha çok etkilendi ve insanlık aslında COVID-19'dan sonra hayatta kaldı bu gen çokluğumuz sayesinde. Ve işte Anadolu gibi coğrafya bunun en büyük madenlerinden biri her türlü gen. O yüzden en güzellikler ve en kötülükler, en iyilikler ve en vicdansızlıklar da bu topraklardan çıkabiliyor ne yazık ki.
0: Evet, gelecek sefere acaba diyorum bu konuşmayı Eyal Weizmann'la Matthew Fuller'ın açtığı estetiğe bağlasak mı? Çünkü onlar da işte sen dedin ya, hoş görmek zorunda değiliz ama görmek zorundayız. İşte o gören gözleri çoğaltmak, sensörleri olası bütün ihtimalleriyle, yani hem böyle dijital sensörlerden bahsediyor hem biyolojik sensörlerden bahsediyor.
1: Bunun tehlikelerinden bahsediyor. Bunları
0: aynı anda, evet, çünkü zaten gören görüyor. Evet. Sen görmeyebilirsin komşunu ama aslında bizi sürekli görmekte olan bir iktidar var. Dolayısıyla biz hiç fark etmeden sürekli olarak kendimizi gösterirken birilerine yanımızdakini görüyor muyuz ve tam da buradan itibaren acaba bir karşı hegemonya tartışmasına da gidebilir miyiz? Evet. Gibi bir soru yani.
1: Burada kaldığımız yerden gelecek programda devam etmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
0: Muazzam Dünya Ed Yong'dan bahsettik bugün. Ona da tekrar not düşmüş olalım. Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
2: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Bağımsızlarla birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da FYK ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
3: Her an her yerde uygulanabilir bir soğutma standardı için çaba göstermeli. Jeff Gödel'in serinletilenler ile pişirilenler olarak adlandırdığı yeni Amerikan eşitsizliği ile kıyasıya mücadele etmeliyiz. Ünlü Kanadalı yazar ve aktivist Naomi Klein, Substack mecrasındaki yeni köşesinde cehennemi sıcak dalgaları ve sis, pis, duman şartlarında herkesin evrensel serinleme hakkına sahip olduğunu ve gerçekte uygun fiyatlarla yaşanabilir bir dünya arasında bir seçim yapmak zorunda olmadığımızı yazıyor. Klein, bu krizi yaratan petrol ve gaz şirketlerinin özellikle ABD ve İsrail'in İran ile savaşa başlamasından bu yana fahiş kârlar denizinde yüzdüğünü sözlerine ekliyor. Substack Patterns.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Aktay'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tina Fisher'a teşekkür ederiz.
2: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Egeli Ozan, Homeros'un Odisea destanı üzerine Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen The Odyssey filmi 17 Temmuz'da vizyona girdi. Bu akşam Odisea'dan ilham alan ya da doğrudan efsane ile ilgili şarkılardan oluşuyor Koyu Mavi. Akalı Kral, Odysseus'un 10 yıl süren Troya Savaşı'ndan sonra kendi ülkesine İthaka'ya dönerken 10 yıl boyunca yaşadığı serüvenlerden, üstesinden geldiği güçlüklerden ve eve dönüş mücadelesinden söz eden Odisea ile ilgili çekilen filmlerden, müzikallerden, müzik albümlerinden bir seçkimiz var bu akşam. Amerikalı progresif metal grubu Symphony X'in 2002'de çıkan albümüyle aynı ismi taşıyan 24 dakikalık The Odyssey ile başlıyoruz. Bölümler Odysseus Ouverture, Journey to Ithaca, The Eye, Circe, Sirens, Gulf of the Doom, Drifting Home, The Fate of the Suitors, Champion of Ithaca.

Christopher Nolan'ın 17 Temmuz'da vizyona giren The Odyssey filmi vesilesiyle Homeros'un Odiseyası'nın çağrıştırdığı şarkılar dinliyoruz bu akşam. Symphony X grubundan The Odyssey'den sonra Cream grubunun 1967'de çıkan Disraeli Gears albümünden Tales of Brave Ulysses ile devam ediyoruz. Eric Clapton'ın Yunanistan seyahatlerinden esinle Martin Sharp ile birlikte yazdığı şarkıda Odysseus'u Latince söylenişiyle Ulysses'i yoldan çıkaran deniz kızları da var şarkıda. Ardından doğrudan Homeros'un Odiseya destanından esinlenen zor zamanlarda umudu kaybetmemenin önemini vurgulayan aynı isimli 2020 albümünden Güney Kaliforniyalı rock grubu Joyous Wolf'tan Odiseyi dinliyoruz. Daha sonra Susan Vega'nın 1987 albümü Solitude Standing'den Calypso'yu dinleyeceğiz. Odysseus'un evine varmaya çalışırken fırtınadan kurtulmak için sığındığı adasında 7 yıl boyunca kaldığı ve ölümsüzlük vaadini kabul etmeyen Odysseus'u üzülerek yolcu eden Kalipso'dan söz ediyor şarkı.

geçtikçe yaygınlaşan Homeros'un Odiseya destanını anlatan epik müzikalinin 2024'te yayımlanan 9. bölümü The Ithaca Saga'dan Odysseus ve eve döndüğünde eşi Penelope ile karşılaşmalarını anlatan Would You Fall in Love With Me Again'i dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Homeros'un Odiseya destanından esinlenen şarkılar var bu akşam. Jorge Rivera Herans'ın kendi çabasıyla amatör olarak çekmeye başlayıp zaman geçti.

Christopher Nolan'ın 17 Temmuz'da vizyona giren The Odyssey filmi vesilesiyle Homeros'un Odiseyası'nın çağrıştırdığı şarkılar vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Son bir şarkıyla veda etmeden önce program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Christopher Nolan'ın The Odyssey filminin akışında yer almayan ancak kapanış bilgileri geçerken duyulan Ludwig Göransson bestesi ve Christopher Nolan'ın da eser sahibi olarak adı geçen James Blake ve Travis Scott'un seslendirdiği, yeniden yaratılan, dönemin otantik çalgılarının da kullanıldığı When I'm Home ile veda ediyoruz. Evine dönen Odysseus'un vicdan muhasebesiyle son buluyor filmde son duyulan şarkı. Kendimi savunurken neyi en kötü yaptığımı anlayacağım eve döndüğümde. Haftaya buluşmak üzere, iyi akşamlar.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tina Fisher'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte İtalyan trompetçi Paolo Fresu'nun, caz tarihinin en büyük devrimcisi Miles Davis'e adadığı bir projeyi, canlı kaydedilen bir konser kaydını dinleyeceğiz. Bu yıl biliyorsunuz Miles Davis'in 100. doğum yılı ve bu nedenle çok çeşitli albümler yayınlanıyor, konserler düzenleniyor, radyo programları hazırlanıyor. Daha önce sanatçının 100. yaş gününü de Aşağı Mahallede kutlamıştık. Bu akşam da başka bir konser kaydıyla yine Miles Davis'in 100. yaş gününü kutluyoruz 2026'da. Her trompetçi gibi Sardinyalı usta trompetçi Paolo Fresu da Miles Davis'ten etkilenmiş bir sanatçı. Daha önce Kind of Miles başlıklı bir albüm yayınlamıştı. Tabii ki bu tribute albümlerinde her zaman bir isim göndermesi de oluyor. Kind of Blue adlı albüme gönderilmiş Kind of Miles albümüydü. Fresu'nun ilk stüdyo albümü. Bu akşam dinleyeceğimiz kayıtlarsa temeli bu albümden çıkan Kind of Lives başlıklı yayınlanan bir albümden gelecek. Toplamda 80 konser ve 60 bin seyircilik bir projenin Milano'da gerçekleşen canlı kayıtlarıyla oluşturulmuş Kind of Lives albümü ve projenin merkezinde Miles Davis'in meşhur bir sözü var. Egomun sadece iyi bir ritim bölümüne ihtiyacı var. Nitekim albüm kadrosunda 2 bas ve 2 de davul yer alıyor. Trompet, flügelhorn ve efektlerde Paolo Fresu, elektrik gitarda Bebo Ferra, trombon, efektler ve synthesizer'da Filippo Vignato, akustik piyano ve Fender Rhodes'da Dino Rubino, kontrbasta Marco Bardoscia, elektrik basta Federico Malaman ve davullarda da Stefano Bagnoli ve Christian Meyer eşlik edecek Paolo Fresu'ya. Albüm 12 parçadan oluşuyor. İlk parça Orange adını taşıyordu ve biraz önce bu parçayı dinledik. Geriye kalan 11 parçanın 10'unu kesintisiz olarak dinleyeceğiz bu akşam. Dinleyeceğimiz parça isimleri Round Midnight, Venere, Berlin, It Never Entered My Mind, My Funny Valentine, Jean-Pierre, Call It Nothing, Bess, You Is My Woman Now, Time After Time ve Mala Miles. Evet, şimdi sizleri Paolo Fresu ve arkadaşlarıyla ve Miles Davis'in müziğinin yorumuyla baş başa bırakıyorum.

0: Bu akşam Aşağı Mahalle'de sizlerle birlikte İtalyan trompetçi Paolo Fresu'nun 8 kişilik bir kadroyla Miles Davis'in hem akustik hem de elektrik dönemlerini bir araya getiren konser kaydı Kind of Lies'dan örnekler dinledik ve böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mertem Can, Van Halen'la başladık. 5150 albümlerinden çıkan ilk single Why Can't the Speed Love? 86'nın en fazla ses getiren Hard Rock Heavy albümlerinden biriydi. Hatta Amerika listelerinde bir numaraya kadar da yükselmişti. David Roth'un atılmasından sonra gruptan Sammy Hagar'la çıkardıkları ilk albümdü. Ve gerçekten de çok ciddi başarı getirmişti onlara. Durum böyle. Bu hafta 1986'nın biraz ağır ve sert abilerini konuk ediyoruz. Şarkılar uzun olduğu için çok fazla şarkı çalmamız pek mümkün olmayacak gibi görünüyor ama göreceğiz. Onun başlangıcında Van Halen'le yapmış olduk. Evet Efkan, ne dersin?
0: Evet. Valla Van Halen'ın en güzel albümlerinden bir tanesi kesinlikle. Bir değişim döneminin de başlangıcı. Bu kadar mı kusursuz olur? Herkes ya da çoğunluk diyelim, hani David Roth gibi popüler bir figürün ayrılmasından sonra zorlayıcı bir dönemin beklediğini düşünüyordu Van Halen'ı. Aslında bayağı da zorlanmışlar aslında yeni bir solist bulma arayışında. Sonra da tam 12'den denebilecek nitelikte bir
1: Aynen.
0: seçimle Sammy Hagar'la yeni bir yola çıktılar ki yani senin için de öyle olduğunu daha evvelki konuşmalarımızdan biliyorum. Hani Sammy Hagar'lı Van Halen benim için çok ayrı bir noktada.
1: Benim
0: Tabii
1: için
0: ki
1: de. Ben Hagar'cıyım.
0: önceki hikaye tabii ki görkemli vesaire falan, başarı şu bu, ama yani burada başka bir şey var. Biraz da şey tabii bizim hani ilk gençlik dönemlerimize de bu denk geliyor. Bu albümler denk geliyor. O yüzden de aslında daha bir yakınlık kurma kolaylığı da olmuş olabilir. Ne olursa olsun, ama ben geriye dönüp de tekrar dinlediğimde yok diyorum ya. Tabii ki Sammy Hagar'lı dönem bizim için Van Halen'ın daha değerli dönemidir diye düşünüyorum. Bu şarkıyı da çok severim. Dinlemekten sıkılmadığım, herhalde bu yaştan sonra da sıkılmayacağım şarkılardan bir tanesi. Evet.
1: Yani aslında şöyle hani geçen programda da söylemiştim. 86'nın bende enteresan bir etkisi var. Yani bazı grupları o dönemde ilk defa sevmişim veya tanışmışım. Hani öyle şeyler var. Van Halen hikayesi de biraz ona benziyor. Çünkü hani ben 1984'ü de biliyordum. Özellikle Jump vesaire MTV'de çok şey yapardı. Ama hani özellikle David Lee Roth'un karakterinden dolayı hep böyle bir bana şey gelirdi. Doğru gelmezdi.
0: Yanı da
1: Ama
0: var
1: ne
0: yani onun.
1: zaman bu şarkı ortaya çıktı, ben gerçekten Van Halen'ı bu şarkıyla sevdim.
0: Evet.
1: Ve ondan sonra da hani başka bir kulakla dinlemeye başladım. Ha, gelmiş geçmiş en sevdiğim gruplar arasında saymam ama yine de gerçekten de hani uzunca bir dönemin özellikle gitar rock müziğinin hani çok ciddi öncülerinden olduğunu da her zaman hakkını veririm. Ama beni Van Halen'le barıştıran şarkı bu olmuştur gerçekten ve albüm de bu olmuştur 5150. Hakikaten güzel bir albümdür. İsmi de şeydir. Yani Eddie Van Halen'ın stüdyosunun isminden geliyor ama asıl şeyi gönderme yaptığı şey Kaliforniya'da hukuki açıdan zihinsel zorluklar yaşayan insanların kod numarası 5150.
0: Evet.
1: Öyle de bir şey var. O yüzden de şimdi mesela albümden çalmadım 12. single var bende. Why Can't This Be Love'ın. Onda da kapağında grup elemanları tabiri caizse eski deli gömlekleri vardır ya arkadan
0: Evet.
1: bağlı. Hepsi onları
0: Doğru.
1: giymiş durumda. Dolayısıyla öyle bir gönderme de var.
0: Güzel
1: O yüzden
0: fotoğraflar.
1: evet güzel bir kapaktır. Enteresandır. Ama şarkı muazzamdır.
0: Şarkı
1: Öyle
0: muazzam
1: işte.
0: ya. Ya böyle sanki bana yaz aylarında dinlemenin keyfi de bir başkaymış gibi gelir bu şarkı.
1: Olabilir
0: Öyle
1: aynen.
0: bir
1: Çünkü bir verir
0: enerjisi var.
1: coşkuyu.
0: Öyle bir enerjisi vardır. Dolayısıyla önemli bir şarkı. Yani o dönem tabii ki öyle bir sinerji olmuş ki şimdi albümün de tabii bir numaraya çıkması, Van Halen'ın işte o zirveye iyice yerleşmesi, şeyler tarafından işte plak şirketi ya da işte o müzik sektöründeki diğer işte yöneticiler falan tarafından yani grubun ismini Van Hagar olarak değiştirin diye de önermişler. Ya
1: Değil
0: siz
1: mi?
0: harika
1: Aynen.
0: olun.
1: Evet, biliyorum.
0: O kadar da değil demiş tabii ki
1: Yok,
0: Van Halen.
1: iyi ki iyi. Aynen, iyi ki
0: Tabii.
1: öyle bir şey
0: Tabii ki de
1: olmamıştır.
0: öyle bir
1: Çok
0: şey
1: saçma
0: olmamış. O
1: olmalıydı.
0: zaman muhtemelen şimdi bu albümle ilgili başka şeyler konuşurduk biz. Büyük
1: Aynen.
0: ihtimalle. O yüzden
1: O
0: iyi
1: biraz
0: ki de öyle
1: saçma
0: olmamış.
1: olurmuş.
0: Evet. Şeyden dönmüşler. Bir saçma uygulamadan dönmüşler. Öyle.
1: Aynen. Evet, şimdi şey, bu Ranking için arka yüzünü çevireceğiz. Orada da yine albümde yer alan, hatta yanlış hatırlamıyorsam ama albüm sıralamasında da direkt bu şarkının şarkıyı takip eden Getup'a yer vereceğiz. Evet, Mint'te plaklar 1986'nın ağır gitar rock hard heavy plaklarıyla dönmeye başladı. Buyurun.

0: Halen Get Up. Önce Why Can't This Be Love'ı çalmıştık. Sonrasında da Get Up'la takip ettik. 5150 albümü 1986'nın ağır albümlerinden biriydi. Evet, bu hafta yine geçen hafta olduğu gibi 1986'da yayınlanan albümlere yer veriyoruz. Ama bu sefer anlaşılabileceği üzere daha hard rock heavy tarafından 1986'ya tekrar bir yer veriyoruz. Ne oluyor? 40 sene mi oluyor? Evet. Değil mi? Doğru
1: Evet, öyle
0: hesapladım.
1: oldu.
0: Aynen.
1: Tabii.
0: Maşallah.
1: Tabii. Çok
0: Evet.
1: sen oldu. Şimdi.
0: Şimdi çalacağımız albüm benim bu grup adını aldığım ilk plan. Daha önce kasetleri falan vardı. O kasetler orijinal miydi hatırlamıyorum. Muhtemelen korsandır. Ama bu albümü ben plak olarak almıştım. Hollanda baskı ve döneminde almıştım. Ya da bir sene sonra 87 olsa gerek. Çünkü şey yine şimdi çalacağımız şarkıya inanılmaz meftun olmuştum. Hakikaten böyle üst üste dinlediğim dönemleri hatırlıyorum yani. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki hani hard and heavy müziğinin en büyük babalarından Iron Maiden'dan bahsediyoruz. 86 tarihli Somewhere in Time albümü. Onlar için de başka türlü bir dönüm noktasıydı. Enteresan bir albümdür. Diğer önceki albümlerine nazaran. İşte ne bileyim ilk defa mesela gitar ve bas sintezatörleri falan kullandılar bu albüm itibariyle. Sonra da ona devam ettiler. Seven Son sonra 88'di yanlış hatırlamıyorsam. O sayede bayağı ciddi bir ticari başarı da getirdi mesela onlara. Ama hani o işin başlangıcı olarak belki kabul edebiliriz Somewhere in Time'ı. Ben severim bu albümü. Her zaman da sevmişimdir. Ve her zaman da bir özel yeri olmuştur. Evet, Iron Maiden çok çalmıyoruz biz.
1: Evet, çalmıyoruz. Yani çünkü bir şekilde yeri de olması gerekiyor onunla alakalı.
0: Aynen.
1: Ben de çok seviyorum bu albümü. Benim ilk aldığım Iron Maiden albümü Seven of a Seven Son'du. Onu iyi hatırlıyorum. Kazandığım parayla almıştım. O dönemde yine böyle çalışıyordum. İkincisi Peace of Mind yine kasetti. Bu daha sonra geri dönüşlerde dinlediğim bir albüm olmuştu. Yani şey kapağından işte hikayesine falan gerçekten olağanüstü bir albüm. Iron Maiden için de aslında bir sınav dönemi. Bir yandan mesela sen bir giriş yaptın. Hani gitar sintezatörlerinin falan kullanılması falan. Hani biraz müzik değişiyor. Bir de Amerikan grupları şey Hard'ın devri de böyle yükselişe geçiyor. İşte bir iki yıl sonra Mötley Crüe, ondan sonra işte Poison, Rat vesaire gibi gruplar falan böyle listelerde bayağı o hair metal hikayesi
0: Guns N'
1: öne
0: Roses tabii
1: çıkmaya
0: ki.
1: başlıyor. Guns N' Roses hani onu
0: 87.
1: 87 farklı daha böyle farklı bir açıdan sürdürüyor. Iron Maiden o dönem o sınavı iyi verdi. Yani ne oluyor demeden bir hair metal grubuna dönüşebilirdi ama onu yapmadı. Kendi hikayesine sahip çıktı ve ufak değişimlerle yoluna devam etti. Ve dinleyiciyi de aslında o anlamda memnun etti. Kendi sadık
0: Tuttu. Evet.
1: dinleyicilerini tabii tuttu.
0: Yani o önemli. Ve galiba hani okuduğum şeylere baktığım zaman hani o şeyden son anda Bruce Dickinson'a rağmen dönmüşler tekrar kendi yollarına. Yani Bruce Dickinson başka yollara gitmek istemiş. Ondan sonra hani demiş ki sen bu turnede çok yoruldun biraz kenarda otur şarkıları biz yazacağız demişler. O yüzden de hani öyle bir şey olmuş, bir gerginlik olmuş açıkçası. O yüzden mesela bu albümde hiç Dickinson şarkısı yoktur.
1: Evet, dur bakayım. Doğru.
0: Genellikle şeydir, Steve Harris'tir şarkı yazar ama mesela bu albümde şimdi çalacağım şarkı da
1: Adrian
0: öyle.
1: Smith
0: Şey
1: de
0: Edwin Smith de bayağı bir şey yapar.
1: tabii tabii.
0: Nedenle eli taşın altına koyar. O yüzden o
1: Evet.
0: anlamda da enteresan bir albümdür mesela. Tabii ki kapağı çok olağanüstüdür. Yine bir hani neydi adamın adı? Eddie'nin yaratıcısı. Onun yine
1: Derek
0: Riggs, evet.
1: Riggs.
0: Heh. Bravo. Onun yine hani döktürdüğü albüm kapaklarından biridir. Gerçekten de. O dönemlerde çok şeyle formdaydı açıkçası.
1: Doğru.
0: Single'lar falan da çok güzeldi kapak
1: Çok
0: olarak.
1: güzel bir
0: Dolayısıyla da hani burada da hani öttürdü diyebiliriz açıkçası. Hani cyborg kılıklı bir Eddie gelecekten geliyor veya geleceğe gidiyor falan, böyle bir zaman şeyleri var, yolculukları falan onları andıran
1: doğru. O
0: fütüristik bir
1: zamanki
0: durum, bilim
1: bilim kurgu
0: kurgusal bir durum.
1: sinemasında da
0: Tabii.
1: pardon, o zamanki bilim kurgu sinemasında yükselişi tabii onda böyle bir etkili olmuş.
0: Kesinlikle,
1: Evet,
0: kesinlikle.
1: anlaşılıyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: O halde şarkıya girelim. Bu albümün
1: Şarkıya
0: Somewhere in Time'dan çıkan ilk single ve belki de en çok bilinen single'larından biridir Iron Maiden'ın Wasted Years.

0: Wasted Years, Iron Maiden 1986 Somewhere in Time albümü, oradan çıkardıkları ilk single'dı ve olağanüstü bir single gerçekten de. Biz albüm versiyonunu çaldık. Somewhere in Time'dan çaldık. Ve yani şey, hakikaten özlemişim ben bu şarkıyı. Bir süredir değil, şey yapmıyordum, hiç dinlemiyordum, ne yalan söyleyeyim.
1: Olsunuz.
0: Tekrar o eski günlere götürdü beni.
1: Yapıyor ya, yani böyle bir heavy metalin, daha doğrusu hani sevdiğimiz anlamda heavy metalin böyle bir etkisi oluyor üstümüzde. Oralara götürüyor. İyi de oluyor. Gerçekten insan o kendi içindeki sevdiği şeylere, anlara gidiyor. Ben de bu albümün şeyi var ya, plak olarak yeni baskılarından bir tanesi var ama özel bir baskı. Renkli basım. Şey, picture disk. Ama böyle özel limited edition yapılmış. Böyle o bir Japon baskı değil ama o bir geleneğini sürdüren bir şekilde orada bir şey, kapağında öyle bir şey var, kılıfı var vesaire. Böyle o anlamda şey, koleksiyonumda da ayrı yeri olan plaklardan bir tanesi.
0: Güzelmiş, güzelmiş. Şey, benimki eski standart Hollanda baskı. Böyle şey, kağıt
1: Ben de
0: inceliğinde
1: öyle.
0: olan.
1: Evet,
0: Hani
1: yani
0: böyle
1: benim için
0: sallayınca acayip ses
1: ekstra
0: çıkarır ya.
1: mutsam formülü. Doğru. Benim
0: Yelpaze olarak da
1: sebepten
0: kullanabilirsin mesela sıcak gün, yaz günlerinde.
1: ben de. İyidir kaydı ama.
0: Evet, kayıt fena değil. Evet, o halde Summer in Time'dan bir şarkı daha çalalım.
1: Gel.
0: Şimdi yine A yüzünden bir parça. A yüzünün son şarkısı. Bu sefer Steve Harris bestesi ve sözleriyle Heaven Can Wait geliyor.

Heaven Can Wait, Steve Harris bestesi Iron Maiden'ın 6. albüm Somewhere in Time'dan çaldığımız ikinci parçaydı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 90'da mı ne bunların konserleri... Heaven Can Wait, Steve Harris bestesi Iron Maiden'ın 6. albüm Somewhere in Time'dan çaldığımız ikinci parçaydı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 90'da mı ne bunların konserleri gitmiş.

0: kesin şunu falan diye böyle konseri durdurmuştu. Bence kendi şeyinde haklıydı ama biz de o dönemin ergenleri olarak coşuyorduk da coşuyorduk yani. Öyle bir
1: Evet.
0: kültür vardı çünkü. Hani bayağı bir yaralı bereli çıkardın yani o konserlerden.
1: Doğru.
0: Öyle bir enteresanlığı vardı. O konserle ilgili en çok hatırladığım şey o. Biz biraz şey düşünmüştük yani biraz bunlar yaşlı mı kalmaya başladı acaba bize göre falan diye düşünmeye başlamıştık. Onu hatırladım mesela. Ama neyse Iron Maiden Iron Maiden'dir.
1: Tabii canım. Buradaki ilk konser çok sonraları tabii oldu. Türk Açık Hava Tiyatrosu'nda olduğu için zaten öyle bir
0: Ne açık havada mı olmuştu?
1: hareketliliğe,
0: Çok saçma.
1: evet, öyle bir
0: Çok saçmaymış
1: hareketliliğe
0: ya.
1: müsait bir alan değildi. Şey, Harbi Açık Hava 86, Harbi Açık Hava Tiyatrosu mu? Yok, 86 değil,
0: 86 mı?
1: Allah.
0: 96 mı?
1: 96 olması lazım. Pardon,
0: Hı.
1: 96. 96. Harbi Açık Hava. O Virtual Eleven turnesini zaten vokalist de Blaze
0: Ha doğru.
1: Bailey'di.
0: Evet. Dickinson
1: Evet.
0: olmadığı dönem.
1: Doğru. 2 akşam üst üste konser vermişlerdi. Hatta ben o zaman Milliyet'te çalışıyordum. Dave Murray'le de röportaj yapmıştım kuliste.
0: Ha.
1: Evet. Gazetede onu öyle yayınlamıştık. Önemli bir tabii haber olmuştu o dönem. İyi olmuştu. Fakat şey tabii, Açık Hava Tiyatrosu.
0: Çok saçma olmuş ya o. Yani çok gerçekten olmayacak bir seçim.
1: Niye öyle oldu o zaman bilemiyorum ama
0: Evet.
1: o kadar yaygın değildi ama yani böyle konser
0: Ama
1: mekanı o kadar
0: yani ama stadyum dolduramaz mıydı?
1: doldururdu büyük
0: Yani
1: ihtimalle.
0: çünkü 92'de mi ne Metallica geldi. Doldurdu
1: Tabii
0: İnönü'yü.
1: tabii.
0: Yani
1: Doldurdu
0: Iron Maiden
1: İnönü.
0: dolduramaz mıydı? Bence bayağı bir organizasyon saçmalığı olmuş. Neyse.
1: Evet, modeli saçmalıydı.
0: Şimdi onun şeyini yapmıyordum burada da.
1: Boş ver.
0: Evet, 1986 gerçekten Hard and Heavy anlamında da önemli bir yılıymış meğerse. Bir sürü şey çıkmış. Onların herhalde en önemli albümü, o dönemin hani o janr içerisinde en sarsıcı albümlerden biri de kuşkusuz Metallica'nın Master of Puppets albümü. O bambaşka. Mesela ben Metallica'yı bu albümde tanıdım. Mesela o yüzden de hani 86 bin başka önemli şey de bu.
1: Ne?
0: Metallica'yı ben bu albümde tanıdım. Dedim ki oha bu başka bir şey.
1: Tabii. Yani ben bununla mı tanıdım hatırlamıyorum. Ama büyük ihtimalle şeyle sen söyle daha
0: Justice
1: önce tanımış olmam lazım. Tabii yani
0: for
1: çünkü dönem olarak ona denk geliyor. Yani
0: All'da mı?
1: bizim şey ama çok zaten şey değil. Ne Justice for All
0: O
1: 88, bu
0: da
1: da
0: 87
1: 86.
0: mi? 88 mi öyle bir şey aynı.
1: 86 işte hemen geriye dönüp bakmak hızlı olmuştu.
0: Tabii tabii
1: Yani
0: aynı.
1: ya öyle yani eş zamanlı diyebilirsin. O da şey tabii gidiyorsun bir yerden çektirip bakıyorsun.
0: Tabii.
1: Ha, lan demek ki bu böyleymiş falan.
0: Ama ne albüm gerçekten de
1: Çok güzel.
0: hala da yani gelmiş geçmiş yapılmış en iyi metal albümlerinden biri olarak kabul edilir. Haklı gerekçelerle. Çok gerçekten hani mükemmelliyetçi bir yaklaşım. Çok profesyonel bir yaklaşım. Ve grup dinamiklerinde aslında en iyi olduğu dönemde yapılmış bir albüm. Kayıtlar iyi, stüdyolar iyi. Çünkü bayağı pahalı ya patlamış bir albüm bir yandan da bildiğim kadarıyla. Tabii ki aynı zamanda bir trajedi de akıllara getiriyor. Çünkü bu albüm çıktıktan sonra turnede Cliff Burton trafik kazasında hayatını kaybetti. Dolayısıyla Cliff Burton'ın da orijinal ekipte biri olarak yer aldığı son albüm oldu
1: Evet,
0: bu.
1: doğru.
0: Dolayısıyla da
1: Unutmuyorum.
0: öyle de bir şey var maalesef. Bir özelliği de var. Ama gerçekten yani çok acayip bir albümdür. Ben Justice for All'u da çok severim. Yani ona da şey yapmam gerçekten de. Ama bu albümün başka bir hikayesi, başka bir kalıcılığı var gerçekten de.
1: Ya bu albümü ben dinlediğim zaman şimdi Justice for All tabii çok etkilemişti bizi. Ama bu albüm dinlediği zaman ya Metallica ya dönemin en iyi grubu galiba düşüncesini insana veriyordu.
0: Doğru.
1: Yani
0: Doğru.
1: sizi tamamen metali kafanı haline getiren bir albüm niteliği taşıyor. Bir de o dönem dinlediğinizde müthiş, ya başından sonuna

0: dinlemeye başladığınızda insanın etkisi altına alan bir albüm. Sadece kendi şey için değil, diskografisinde değil Metallica'nın. Senin az önce belirttiğin gibi heavy metal janrının tanımlayan albümlerinden bir tanesi.
1: Aynen.
0: Yani şimdi mesela bu aralar çok oluyor sosyal medyada yapıyorlar ya işte en iyi efendim bilmem ne şey şu an metal albümleri vesaire işte 80'lerin şusu busu falan mutlaka bunu koyuyorlar. Yani genci yaşlısı bilmem nesi şusu busu falan filan. Dolayısıyla o etki jenerasyondan jenerasyona da aslında geçmiş durumda. Onu da bu dönemde de şey yapıyorsun, insan görüyor, hissediyor.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Yani
0: Evet.
1: mesela ben kişisel olarak Injustice for All'u daha çok severim. Çünkü onunla ilişkim daha farklı ve özel bir ilişki.
0: Tabii.
1: Ama onun öncüsü olarak Master of Puppets'ı ayrı bir yere koyuyorum her zaman.
0: Evet.
1: Gerçekten de.
0: Doğru.
1: O halde şu şarkıya geçelim.
0: Giriverelim.
1: Master of Puppets 80, 1986 Metallica'dan geliyor. Welcome Home, Sanitarium.

0: Welcome Home Sanitarium Metallica'nın 3. stüdyo albümü 86 tarihli Master of Puppets'tan seçtiğimiz ilk şarkıydı. Ve programın sonuna geldik açıkçası. Bir Metallica şarkısıyla daha vedamızı çalacağız ve vedamızı yapacağız. Çalacağımız şarkı Orion, bir enstrümantal şarkı. Cliff Burton'ın çok fazla aslında dahil olduğu bir şarkı. Bununla ilgili şeyi söyleyeceğim. Rodrigo y Gabriela diye bir Meksikalı ikili var. Bunlar flamenco gitar çalıyorlar. Ve bunun bir cover'ını yapıyorlar. İnanamazsın.
1: Öyle mi?
0: Çok acayip. Gerçekten de mutlaka bunu dinle. Hatta araya Dave Brubeck'in Take Five'ını falan da böyle attırıyorlar araya. Sıkıştırıyorlar. Gerçekten de özel bir cover.
1: Keyifliymiş.
0: Hani sana ve dinleyenlerimize hani gerçekten de öneririm. Onu bir söylemek istedim. Öyle.
1: Tabii, iyi yaptın. Yani ben Master of Puppets'la ilgili bu kısa dönem önce böyle yeniden albümü gündeme getiren bir hatırlatma da yapayım. Bu Stranger Things dizisinin sondan bir önceki sezonunda final
0: Eddie karakteri değil
1: bölümünde
0: mi?
1: Eddie karakteri işte bu şarkıyı çalıyordu. O Upside
0: Evet.
1: Down'ın şeyinde, o öbür tarafında şeyin, dünyanın.
0: Evet.
1: Ve o bayağı o sonra 50 karakterini canlandıran oyuncuyla falan da grup bir araya geldi. Bunu beraber
0: Doğru,
1: falan da
0: ha
1: çaldı.
0: doğru. Evet evet haklısın.
1: Bir
0: Doğru.
1: hikaye oldu orada.
0: Aynen. O da bir hikaye oldu. Haklısın.
1: Tabii
0: Doğru
1: Master
0: dedin.
1: of Puppets
0: Evet.
1: şarkısı direkt albümün şey,
0: Aynen.
1: ismini veren şarkı.
0: Evet, o halde biz Orion'la bu haftalık size veda ediyoruz. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efe Kankula. Herkese iyi akşamlar diyoruz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
3: Apaçık Radyo.
0: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Grounded.
3: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 24 Temmuz Cuma takvimler Duygu Radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Bu hafta geçtiğimiz hafta seçtiğim temadan devam ediyoruz. Converge gitaristi Kurt Balloon'un stüdyosunda kaydedilmiş, mixlenmiş, mühendisliği üstlenilmiş, kısaca Balloon'un elinin bir şekilde değdiği işleri dinlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta ağırlıklı olarak hardcore bir seçki vardı. Bu gece ise daha da huysuzlaşıp Screamo ekseninde bir saat bizi bekliyor olacak. Desibeli ve öfkesi yüksek Blue portfolyosundan bir saatlik kısımda diyebiliriz. Kit Kilowatt'a açılışı yapan The Scope dinledik. Gitar Method albümünden 1996-99 yılları arasında kaydedildi bu albüm. 2003 yılında da yayınlandı. Boston'dan bir süper grup aslında onlar. Cave'inden Stephen Brodsky ve Adam McGarrett, Piebald'dan Aaron Stewart, Ossett'den Matt Redmond ve Kurt Balloon. Balloon bu grupta sadece prodüktör değil, gitarist olarak da sahne aldı. Grubun ilk 4 parçalık demosu da Balloon'un kendi ev stüdyosunda Austin'da kaydedildi. Çünkü o dönem stüdyosu Guts'ti, henüz resmi olarak yoktu. Aaron Stewart 1997'de Piebald'a odaklanmak için ayrılınca Blue gitarist olarak gruba katıldı ve isim Kit Kilowatt oldu. Guided by Voices'ın 1993 tarihli Cool of Kit Kilowatt şarkısından ilham aldıklarını da hatırlatalım. Şimdi sırada iki şarkı var. Önce Bastien'i dinleyeceğiz. Rain on My Parade, 1997 yılındayız. Bastien'in üyeleri o dönem henüz okuldaydı ve bu şarkıyı da yine Balloon'un Austin'daki evinin Bodrum katındaki stüdyoda tek bir öğleden sonra da kaydettiler. Davulcuları da Ben Collard'dı ki ilerleyen yıllarda bu ismi Converge'in davulcusu olarak göreceğiz. Ardından Hasan Sabbah geliyor. Massachusetts'ten bir emo violence grubu. Ekim 1999'da kuruldular, Ağustos 2000'de dağıldılar. Tam tamına 10 ay. Katıldıkları konserlerden daha fazlasını iptal ettiler ama bu gece dinleyeceğimiz çoğu isimle aynı sahneyi paylaştılar. Albümün kaydı da yine Guts'te Blue tarafından yapıldı. Grubun diskografisi de yıllarca erişilmez kaldı ki ta ki 2024'te Iodine Records hepsini yeniden yayınlayana kadar. Hasan Sabbah albümünden Not So In Tune With Shaz, Apaçık Radyo'da Grounded'da yerini alacak. Grounded başladı, hepiniz hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Grounded'tasınız ve biz Kurt Balığı'nın elinden çıkma işleri dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi tek bir grup, iki şarkı var sırada. Orkid burada olacak. Bu gece duyacağınız isimlerin çoğunun referans noktası. İlk olarak 99 tarihli Chaos Is Me albümünü karıştırıyoruz. Evolution Records'ın 45. yayını bu aynı zamanda. Orkid o dönem çok tanınmayan bir gruptu. Hemşire Kalış'tan 4 kişi. Ama zamanla Evolution Records'ın en çok satan ve en çok dinlenen kayıtlarından birine imza atmış oldular. İlk baskısı siyah, kırmızı, sarı ve yeşil plak olarak çıktı. Toplamda çeşitli renklerde defalarca yeniden basıldı bu albüm. Aynı zamanda Godstein'in de ilk büyük Screamo kaydı oldu. Ardından yine bir yıllardan sonra çıkardıkları Dance Tonight Revolution Tomorrow albümündeyiz. İlk baskısı 5000 kopya basılmıştı bu albümünde. Yine bir Godstein albümü. I'm Nietzsche dinleyeceğiz bu albümden de. Orkid 2002 yılında dağıldı ama dediğim gibi bu gece listemizdeki pek çok grubunda doğrudan referans noktası olarak kaldı. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Kurt Ballou parantezinde Big Grounded var geçtiğimiz haftadan bu yana. Onun sihirli dokunuşunu yaptığı albümleri dinliyoruz. Sırada yine iki şarkı var. Önce Jerome's Dream, Double Who Double You dinleyeceğiz. 2001 tarihli Presence albümünden. Jerome's Dream, Connecticut'tan çıkan 3 kişilik bir ekip. Grubun canlı performanslarında Jeff Smith mikrofon kullanmadan bağırıyordu ve bu teknik zamanla ses tellerine hasar verdi ve Presence albümünde sesini tamamen farklı, daha kısık bir tarzda kullanmak zorunda kaldı. God City'de 2001 Nisan'ında Balu ile kaydettiler bu albümü ve aynı yıl dağıldılar. 2018'de sessizce geri döndüler. Hatta yanılmıyorsam 2023'te de bir albüm yayınlamışlardı. Ardından Page 99'a 2001 tarihli Document No. 8 albümündeyiz. Virginia'dan 8 kişilik bir grup onlar. 2 vokalist, 2 basçı, 2 davulcu, 3 gitarist. Bu albümü Balu ile God City'de kaydettiler. Albüm Kurt Cobain'in bir monoloğuyla başlıyor. Punk rock grubunda olmak demek, insanları, punk müzik hakkında hiçbir şey bilmeyen o kişileri şaşırtmak zorunda olmak demek. Page 99, Punk Rock in the Wrong Hands'le radyolarınızda olacak. Grounded devam ediyor.

Page 99'da duyduğunuz Punk Rock in the Wrong Hands dinledik. Grounded'da Kurt Ballou imzası olan işleri dinlemeye devam ediyoruz. Sırada 3 şarkı var şimdi. Önce Transistor Transistor and the Body Will Die dinleyeceğiz 2005 tarihli Erase All Name and Lightness albümünden. Bu kayıt için gruba Orchid'den Brad Wallace ve James Muller yeni üye olarak katılmıştı. Kurt Ballou ise bu albümün Godspeed'de kayıt ve mixini üstlendi. Ardından Ulset Reaction Impulse Theory dinleyeceğiz. 2002 tarihli The Wind Blew All the Fires Out albümünden. Cave'inden Adam McGarrett ve Steve Brodsky'nin projesi bu. İkisini daha önce Kid Kilowatt'ta da duymuştuk. Ballou yine bu albümde de ses mühendisiydi. Son olarak Code 7, Sodbed in the Hill duyacağız. 99 tarihli Division of Labor albümünden. Ballou'nun 99 yılında Godspeed'de ürettiği en erken kayıtlardan biri bu. Grup iki vokalisti ve sahne performanslarındaki tetikleyici ışık şovuyla öne çıkıyor. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Converge gitaristi Kurt Ballou'nun imzasını attığı işleri dinliyoruz. Yine iki şarkı var sırada. Önce Birmingham, İngiltere'den Beecher burada olacak. It's Good Weather for Black Leather'la 2005 tarihli This Elegy His Autopsy albümündeyiz. Guts diye Atlantik Okyanusu'nu geçerek gelen ilk İngiliz gruplardan biri. Vokalist Ed Godbey şunu söylemişti. İlk kez gerçekten denemek için yeterince süremiz vardı. Ve tabii ki bu imkanı onlara Ballou'dan başkası sunmamıştı. Ardından In Pieces, A Fitting Lie ile burada olacak 2002 tarihli Learning to Accept Silence albümünden. Ballou bu albümde prodüksiyonun yanı sıra harmonika, melodika ve gitar da çalmıştı. Kurt Ballou'nun yapımcılık yaklaşımını anlatan en iyi cümle belki de kendi ağzından çıkan şu cümleydi. Her grup, her müzisyen eşsiz bir şeydir. Onları dinlemek 2002 tarihli Learning to Accept Silence albümünden. Ballou bu albümde prodüksiyonun yanı sıra harmonika, melodika ve gitar da çalmıştı. Kurt Ballou'nun yapımcılık yaklaşımını anlatan en iyi cümle belki de kendi ağzından çıkan şu cümleydi. Her grup, her müzisyen eşsiz bir şeydir. Onları dinlemek hem sözlerini hem

Apaçık Radyo'da Grounded'a yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Yine iki şarkı var sırada. Önce A Day in Black and White burada olacak. There Are Objects and Objects'le 2004 tarihli My Heroes Have Always Killed Cowboys albümünden. Ocak 2004'te God City'de 7 günde kaydedildi bu albüm. Grup City of Caterpillar, Sonic Youth ve Fugazi ile kıyaslanıyordu ama sound'u DC'nin kendi sesine sadıktı. Ardından The Punching Contest burada olacak. Ninja Enters Room 2006 tarihli Is My Co-Pilot albümünden. Az kaydedip az turne yaptılar ama Baloo o dönem bu kayıtla birlikte gruba tüm desteğini verdi. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da bu gecenin son iki şarkısı aynı geceden, aynı sahneden. Bu albüm aslında bir stüdyo kaydı değil, bir konser kaydı ama bu kaydın mixini yine Kurt Ballou God City'de yapmıştı. Tuşa Amore 16 Şubat 2018'de Los Angeles'taki Regent Theater'da birinci konserlerini verdi. O geceyi Robert Cheeseman kaydetti, sonra God City'ye götürdüler, Ballou mixini üstlendi. Önce I'll Get My Just Desert dinleyeceğiz. Konuk vokalist olarak La Dispute'den Jordan Dreyer'ı görüyoruz. Ardından I'll Deserve Just That duyacağız. Bu iki şarkı da aslında 2010 yılında yayınlanan Tuşa Amore La Dispute Split'inde ilk olarak karşımıza çıkmıştı. Birinci konser versiyonunda da 8 yıllık bir grubun o şarkıyı nasıl taşıdığını, nasıl sahiplendiğini duyuyoruz. Bu gece Austin'daki bir ballroom katında 1997 yılında başlayan, sonra kendi stüdyosu God City'ye uzanan, neredeyse 30 yılına girecek yapımcılık kariyerine sayısız albüm sığdıran Kurt Ballou'nun elinden çıkma işleri dinlediğimiz ikinci programdı Grounded'da. Hardcore'un ardından Screamo'ya yer verdik bu hafta. Aslında sludge, metalcore ve daha folk işlerinde olduğu geniş bir portfolyosu var ama bu programda bu mini seriye şimdilik noktayı koyalım. Kapatmadan yine ufak bir hatırlatma, soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com mail adresinden bana ulaşabilir. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. So these next two songs came out on a split seven inch with a band called La Dispute.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Connections.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.

0: plan. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.